0: musunuz? Allah yedi göğü nasıl birbiriyle uyumlu yaratmıştır ve onların içine hilali yansıyan bir ışık olarak yerleştirmiş ve güneşi ışık saçan bir lamba yapmıştır. Allah sizi de yerden ot bitirir gibi bitirmiştir. Sonra yine oraya döndürecek ve sizi yeniden çıkaracaktır. Ve Allah yeri sizin için genişçe yaymıştır ki üzerinde geniş yollardan yürüyüp geçebilesiniz. Rabbim, doğrusu bunlar bana karşı geldiler de malı ve çocuğu kendi ziyanını arttırmaktan başka işe yaramayan kimseye uydular. Bunlar da büyük hileler, büyük desiseler kurdular ve dediler ki, sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele Vet'ten, Suha'dan, Yavuz'dan, Yavuk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin. Böylece onlar çoğu kimseyi saptırdılar. O halde sen bu zalimlere yalnızca özlem duydukları şeylerden uzaklaşmalarını emret.
1: Böylece onlar günahları yüzünden büyük bir tufanda boğuldular ve öteki dünyanın ateşinde yanmaya mahkum edildiler. Ve kendilerini Allah'a karşı koruyacak bir yardımcı da bulamadılar. Ve Nuh şöyle yalvardı.
0: Ey Rabbim! Yeryüzünde bu hakikati inkar edenlerden hiç kimseyi bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan, kulluk edenleri hep saptırmaya çalışırlar ve yalnızca fesada ve inatla sürdürülen nankörlüğe sebep olurlar. Ey Rabbim! Bana, anneme, babama, evime mümin olarak giren herkese ve daha sonraki bütün mümin kadınlara ve erkeklere bağışlayıcılığını göster ve zulüm işleyenleri her zaman helake uğrat.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Ahdine, sözüne ve vaadine vefa göster. Şart ne olursa olsun bunlara muhalefet etme. Yoksullara yardım edip her gün sadaka vermeye çalışın. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 155-156. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere toplumu arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
1: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
0: Allah buyurdu ki: Dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki Allah'ı bilen, ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış arif kişinin derdi Rabbini övmek, dünyadan yüz çeviren zahit kişinin derdi ise Rabbine dua etmektir. Çünkü ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış kişinin tek kaygısı Rabbi, dünyadan yüz çeviren kişinin tek kaygısı ise kendi nefsidir.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

en son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

Yeryüzündeki her bir canlının rızkı yalnız Allah'a aittir. Allah onların hayatta yerleşecekleri yeri ve babalarının sulbünde veya analarının rahminde emanet bırakıldıkları yeri bilir. Bunların her biri apaçık bir kitaptadır.

arşı suyun üzerindeyken hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için gökleri ve yeri 6 günde yaratan O'dur. Ey Muhammed! Andolsun ki sen onlara öldükten sonra siz mutlaka tekrar diriltileceksiniz desen, inkar edenler elbette bu apaçık bir büyüden başka bir şey değildir derler.

0: ma yahbisuh. Ala yawma yatihim laysa masrufan anhum wa haqa bihim ma kanu bihi yastehzi'un.
1: Andolsun ki onlardan azabı belirli bir süreye kadar ertelesek elbette o azabı engelleyen nedir derler. İyi bilin ki azap onlara geldiği gün artık kendilerinden geri çevrilmez ve alaya aldıkları şey onları kuşatmış olur.
0: Ve le

0: Andolsun ki biz eğer insana tarafımızdan bir rahmet tattırıp sonra da onu kendisinden çekip alsak mutlaka o ümitsizliğe düşer, nankör olur.
1: وَلَئِنْ

Yine andolsun ki biz insana kendisine dokunan bir zarardan sonra bir nimet tattırsak mutlaka kötülükler başımdan gitti der. Sevinir, övünür.

Ancak sabredip salih amel işleyenler böyle değildir. İşte onlar için bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır.

0: değil.
1: Ey Muhammed, belki sen müşriklerin ona bir hazine indirilmeli veya beraberinde bir melek gelmeli değil miydi demelerinden dolayı kalbin daralır da sana vahyedilenin bir kısmını terk edecek olursun. Ama sen ancak bir uyarıcısın. Allah ise her şeye vekildir.

Yoksa Kur'an'ı peygamber kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer doğru sözlü kimselerseniz Allah'tan başka gücünüzün yettiği kimseleri de yardıma çağırın da onun gibi uydurulmuş 10 sure getirin.

Eğer size cevap vermedilerse bilin ki o ancak Allah'ın ilmiyle indirilmiştir. Ondan başka ilah yoktur. Artık siz de Müslüman oldunuz mu?

Her kim dünya hayatını ve onun zinetini isterse onlara orada yaptıklarının karşılığını tam olarak veririz. Onlara burada hiçbir şey eksik verilmez.''

0: فيها وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: İşte onlara ahirette ateşten başka bir şey yoktur. Yaptıkları orada boşa gitmiştir. Zaten yapmakta oldukları da batıldır.

Rabbinden gelen açık bir delile dayanan, ardınca da yine Rabbi tarafından kendisine bir şahit gelen, ondan önce de Musa'nın kitabı bir önder ve rahmet olarak elinde bulunan kimse, yalnız dünyalık isteyenler gibi midir? İşte onlar Kur'an'a iman ederler. Gruplardan her kim onu inkar ederse, kendisine vaat edilen yer ateştir. Sen de ondan şüpheye düşme. Çünkü o Rabbin tarafından gelen bir gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar.

0: على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين.
1: Allah'a yalan yere iftira edenden daha zalim kim olabilir? İşte onlar Rablerinin huzuruna getirilecekler. Şahitler de işte Rablerine karşı yalan söyleyenler bunlardır diyecekler. İyi bilin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir.

O zalimler Allah'ın yolundan alıkoyarlar ve onu eğriltmek isterler. İşte onlar ahireti inkar ederler. Ula

Yoksa Kur'an'ı peygamber kendisi uydurdu mu diyorlar. Sen de ki, eğer onu uydurmuşsam suçum yalnız bana aittir. Ama ben sizin işlediğiniz suçlardan uzağım.

0: Nuh'a şöyle vahyedildi: kavminden, iman edenlerden başka kimse inanmayacak. Sen onların yapmakta olduklarından dolayı üzülme. Bizim gözetimimiz ve vahyimizle gemiyi yap. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar mutlaka boğulacaklardır.
1: وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهِ

gemiyi yapıyordu. Kavminden ileri gelenler ona her uğradıklarında kendisiyle alay ediyorlardı. Nuh dedi ki, eğer siz bizimle alay ediyorsanız, sizin alay ettiğiniz gibi biz de sizinle alay edeceğiz. Başına gelenleri rezil edecek azabın kime geleceğini ve devamlı olan azabın kime ineceğini yakında anlayacaksınız.

Nihayet emrimiz gelip tandırdan sular fışkırmaya başlayınca Nuh'a her cinsten birer çifti, hakkında daha önce hüküm verilmiş olanın dışında kalan aileni ve iman edenleri gemiye bindir dedik. Zaten onunla beraber sadece pek az kimse iman etmişti.

0: haydi gemiye binin. Onun yürümesi de durması da Allah'ın adıyla olur. Şüphesiz ki benim Rabbim çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir dedi.
1: وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ

Gemi dağlar gibi dalgalar arasında onları götürüyordu. Nuh bir kenarda ayrılıp duran oğluna, "Ey oğulcuğum, bizimle beraber gemiye bin, kafirlerle beraber olma," diye seslendi.

0: الرحمن الرحيم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.
1: Oğlu, ben bir dağa sığınacağım. O beni sudan korur dedi. Nuh, bugün Allah'ın esirgedikleri hariç onun emrinden kurtulacak olan yoktur dedi. Ve aralarına bir dalga girdi. Oğlu da boğulanlardan oldu.

Nihayet ey yeryüzü suyunu yut ve ey gök sen de tut dendi. Su çekildi, iş bitirildi. Gemide Cudi'ye oturdu ve haksızlık yapan kavim kahrolsun dendi.

0: Nuh Rabbine nida edip, "Ey Rabbim, şüphesiz ki oğlum benim ailemdendi. Doğrusu senin vaadin de haktır ve sen hakimlerin hakimisin," dedi.
1: قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

0: Allah, ey Nuh, o senin ailenden değildir. Çünkü o iyi olmayan bir amelin sahibidir. O halde benden bilmediğin bir şeyi isteme. Şüphesiz ki ben cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum dedi.
1: قَالَ رَبِّ اِنِّي اَعُوذُ بِكَ اَنْ اَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٍ

Nuh, ey Rabbim, senden bilmediğim bir şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer sen beni bağışlamaz, bana merhamet etmezsen, zarara uğrayanlardan olurum dedi.

Ona denildi ki, ey Nuh, bizden sana ve seninle beraber olanlardan türeyecek ümmetlere verilen emniyet ve bereketlerle in. Onlardan türeyecek öyle ümmetler de var ki, biz onları rızıklardan faydalandıracağız. Sonra onlara tarafımızdan acı bir azap dokunacaktır.

0: هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين.
1: Ey Muhammed! İşte bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Ne sen ve ne de kavmin bundan önce o haberleri bilmiyordunuz. O halde sabret. Şüphesiz ki hayırlı sonuç kötülükten sakınanlarındır.

Ad kavmine de kardeşleri Hud'u peygamber olarak gönderdik. Hud onlara şöyle dedi: "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Siz Allah'a karşı iftira edenlerden başkası değilsiniz.

0: الذي فطرني أفلا تعقلون.
1: Ey kavmim, ben sizden bunun için bir ücret istemiyorum. Benim mükafatım sadece beni yaratan Allah'a aittir. Siz hiç aklınızı kullanmıyor musunuz?

Ey kavmim! Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. Sonra da tövbe edip ona yönelin ki size gökten bol bol yağmur göndersin. Kuvvetinize kuvvet katsın. Suç işleyerek Allah'tan yüz çevirmeyin.

Kavmi Hud'a dedi ki, ey Hud, sen bize bir mucize getirmedin. Biz senin sözünle ilahlarımızı terk edecek değiliz ve biz sana da inanmıyoruz.

0: Biz sana sadece ilahlarımızdan biri seni fena halde çarpmıştır deriz. Hud dedi ki, şüphesiz ki ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki ben onu bırakıp da koştuğunuz ortaklardan uzağım. Haydi hepiniz bana tuzak kurun. Sonra da bana hiç mühlet vermeyin.
1: İnni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbikum. Mâ min dâbbetin illâ huve âhidun binâsiyetihâ. İnne rabbi alâ sırâtin müstakîm.
0: Ben ancak benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a güvendim. Hiçbir canlı yoktur ki Allah onun alnından tutup yönetmesin. Benim Rabbim gerçekten doğru bir yol üzerindedir.

eğer yüz çevirirseniz, ben size bildirmek üzere gönderildiğim şeyi size tebliğ ettim. Rabbim sizin yerinize başka bir kavim de getirebilir. Ona hiçbir zarar da veremezsiniz. Çünkü benim Rabbim her şeyi koruyup gözetir.

0: عذاب غليظ.
1: Azap emrimiz gelince Hud'u ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Onları sert ve katı bir azaptan koruduk.
0: وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ
1: İşte Ad kavmi budur. Onlar Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberlerine karşı geldiler. Her inatçı zorbanın emrine tabi oldular.

0: Onlar bu dünyada da kıyamet gününde de lanete uğradılar. İyi bilin ki Ad kavmi Rablerini inkar ettiler. Yine bilin ki Hud'un kavmi Ad Allah'ın rahmetinden uzaklaştı.
1: وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

Semud kavmine de kardeşleri Salih'i peygamber olarak gönderdik. Salih, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. O sizi topraktan yarattı ve sizi orada yaşattı. Öyleyse ondan bağışlanmanızı dileyin. Sonra da tövbe edip ona yönelin. Çünkü Rabbim kullarına çok yakındır. Dualarını kabul etmektedir, dedi.

Semud kavmi, "Ey Salih, sen bundan önce aramızda ümit beslenen bir kimseydin. Şimdi bizi babalarımızın taptıklarına tapmaktan men mi ediyorsun? Doğrusu biz senin bizi kendisine davet ettiğin şeyden şüphe ve endişe içindeyiz." dediler.

0: الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير.
1: Salih dedi ki, ey kavmim, ne dersiniz? Eğer ben Rabbimden gelen bir delile dayanıyorsam ve o bana kendi tarafından bir rahmet vermişse, buna rağmen ben ona karşı gelirsem, beni Allah'a karşı kim savunur? Sizin bana zararımı arttırmaktan başka bir katkınız olmaz.

0: Ey kavmim! İşte şu Allah'ın devesi sizin için bir mucizedir. Onu bırakın, Allah'ın yeryüzünde yesin içsin. Ona bir kötülük dokundurmayın. Yoksa sizi pek yakın bir azap yakalar.
1: فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ
0: Yine de onu kesip devirdiler. Salih onlara dedi ki, yurdunuzda 3 gün daha yaşayın. İşte bu yalan çıkarılamayacak bir tehdittir.

0: الخزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز.
1: Azap emrimiz gelince Salih'i ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle o günün rezilliğinden kurtardık. Çünkü Rabbin çok kuvvetli ve çok üstündür.
0: وَأَخَذَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا ف۪ي دِيَارِهِمْ جَاثِم۪ينَ كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْ ف۪يهَا أَلَا اِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ.
1: Haksızlık edenleri korkunç bir gürültü yakaladı. Sanki içinde hiç oturmamışlar gibi yurtlarında dizüstü yığılıp kaldılar. İyi bilin ki Semud kavmi Rablerini inkar ettiler. Yine iyi bilin ki Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzaklaşıp gitti.

0: Andolsun ki elçilerimiz müjdeyle İbrahim'e geldiler ve selam sana dediler. İbrahim size de selam dedi. Çok geçmeden onlara kızarmış bir buzağı getirdi.
1: فَلَمَّا رَأَى اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً

0: Ellerinin ona uzanmadığını görünce durumları hoşuna gitmedi ve onlardan dolayı içine bir korku düştü. Onlar, "Korkma, biz Lut kavmine gönderildik," dediler.
1: وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقٍ

0: İbrahim'in hanımı ayaktaydı. Bu sözü duyunca güldü. Biz de ona İshak'ı ve İshak'ın ardından da Yakub'u müjdeledik.
1: قالت يا ويلتا ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب.
0: İbrahim'in hanımı, vay başıma gelenler, ben bir koca karı ve bu kocam da bir ihtiyar iken çocuk mu doğuracağım? Doğrusu bu şaşırtıcı bir şeydir, dedi.
1: قَالُوا

0: miydi?
1: Elçiler dediler ki, Allah'ın emrine mi şaşırıyorsun? Ey ev halkı! Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinizdedir. Şüphesiz ki O övülmeye layıktır, ihsanı boldur.

0: İbrahim'in korkusu gidip kendisine müjde gelince elçilerimizle Lut kavmi hakkında tartışmaya başladı.
1: İnne İbrahim'e lehalimun evvâhum munîb.
0: Şüphesiz ki İbrahim çok yumuşak huylu, çok içli ve kendisini Allah'a vermiş bir kimseydi.

0: أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود.
1: Elçilerimiz, ey İbrahim, bundan vazgeç. Rabbinin emri gelmiştir. Şüphesiz ki onlara geri çevrilmeyecek bir azap gelecektir dediler.

Elçilerimiz Lut'a gelince onların yüzünden kaygılandı ve onlardan dolayı göğsü daraldı. İşte bu zor bir gündür dedi.

0: هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد.
1: Kavmi kendisine doğru koşarak yanına geldiler. Onlar daha önce kötü işler yapıyorlardı. Lut onlara, "Ey kavmim, işte bunlar benim kızlarım. Onlar sizin için daha temizdir. Allah'tan korkun ve misafirlerimin içinde beni rezil etmeyin. Sizin içinizde aklı başında bir adam yok mudur?" dedi.

Kavmi Lut'a, sen de biliyorsun ki bizim senin kızlarında hiçbir hakkımız yoktur. Bizim ne istediğimizi çok iyi biliyorsun, dediler.

0: Lut da, keşke benim size karşı koyacak bir gücüm olsaydı veya sağlam bir kaleye sığınabilseydim dedi.
1: قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِّنَ اللَّيْلِ

0: أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.
1: Melekler dediler ki, ey Lut, biz senin Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamazlar. Sen ailenle birlikte gecenin bir kısmında yürü git. İçinizden karından başka hiç kimse geri kalmasın. Çünkü onlara gelecek olan azap ona da isabet edecektir. Onlara vaat edilen azap zamanı sabah vaktidir. Sabah vakti de yakın değil mi?

0: مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ.
1: Azap emrimiz gelince oranın üstünü altına getirdik. Üzerine de Rabbin tarafından işaretli olarak yığın yığın sert taşlar yağdırdık. Bunlar zalimlerden hiçbir zaman uzak değildir.

Medyen halkına kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Şuayb dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Ben sizi bolluk içinde görüyorum ve sizin hakkınızda kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum.

Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanlara eşyalarını eksik vermeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.

0: Eğer iman eden kimselerseniz, Allah'ın bıraktığı kâr sizin için daha hayırlıdır. Ben sizin başınızda bir bekçi değilim.
1: قَالُوا يَا

0: idi.
1: Medyen halkı, ey Şuayb, babalarımızın taptığını veya mallarımız hakkında dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor? Yoksa sen elbette yumuşak huylu ve aklı başında bir kimsesin, dediler.

0: منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
1: Şuayb şöyle dedi: Ey kavmim, ne dersiniz? Eğer ben Rabbim tarafından gelen bir delile dayanıyorsam ve o bana kendi tarafından güzel bir rızık da vermişse, ona karşı gelebilir miyim? Ben size yasakladığım şeylerde size muhalefet etmek istemiyorum. Gücümün yettiği kadar düzeltmekten başka bir şey istemiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımıyladır. Ben sadece ona güvendim ve sadece ona yöneliyorum.
2: Sadakallahu'l-azim.
3: Yüce Allah doğru söylemiştir.

Güzel FM 103.2 103.2. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

0: هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد.
1: Şuayb dedi ki, ey kavmim, bana karşı gelmeniz sakın sizi Nuh kavminin veya Hud kavminin yahut da Salih kavminin başlarına gelen felaketin bir benzerine uğratmasın. Lut kavmi sizden uzak değildir.

Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. Sonra da tövbe edip ona yönelin. Doğrusu benim Rabbim çok merhamet eder ve çok sever.

0: فينا ضعيفا وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز.
1: Kavmi Şuayb'a, ey Şuayb, senin söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz ve seni aramızda zayıf bir kimse olarak görüyoruz. Eğer taraftarın olmasaydı seni mutlaka taşlar öldürürdük. Senin bize göre bir itibarın da yoktur, dediler.

Şuayb dedi ki, ey kavmim, benim taraftarlarım size göre Allah'tan daha mı üstün ki onu arkanıza atıp sırt çevirdiniz? Şüphesiz ki benim Rabbim sizin yaptıklarınızı ilmiyle kuşatmıştır.

Ey kavmim, olduğunuz yerde yapacağınızı yapın. Doğrusu ben de yapacağım. Başına geleni rezil edecek azabın kime geleceğini ve kimin yalancı olduğunu yakında anlayacaksınız. Gözleyin bakalım. Ben de sizinle beraber gözlüyorum.

0: Azap emrimiz gelince Şuayb'ı ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Haksızlık edenleri korkunç bir gürültü yakaladı. Sanki içinde hiç oturmamışlar gibi yurtlarında dizüstü yığılıp kaldılar. İyi bilin ki Semud kavminin Allah'ın rahmetinden uzaklaştığı gibi Medyen halkı da uzaklaşıp gitti.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ

0: Andolsun ki biz Musa'yı da Firavun ve ileri gelen adamlarına ayetlerimizle ve açık bir delille peygamber olarak gönderdik. Fakat o insanlar Firavun'un emrine uydular. Oysa Firavun'un emri doğruya götürücü değildi.
1: يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودِ
0: Firavun kıyamet günü kavminin önüne geçer ve onları ateşe götürür. Varacakları yer ne kötü bir yerdir.
1: وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودِ
0: Onlar bu dünyada da kıyamet gününde de lanete uğradılar. Yapılan bu yardım ne kötü bir yardımdır.

0: De.
1: Ey Muhammed! Bu sana anlattıklarımız memleketlerin haberlerinden bazılarıdır. Onlardan bir kısmı hala ayaktadır. Bir kısmı da silinip gitmiştir.

0: أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ.
1: Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmettiler. Rabbinin azap emri gelince Allah'ı bırakıp da taptıkları ilahları kendilerine hiçbir fayda sağlamadı. Ve onların ziyanlarını arttırmaktan başka bir işe yaramadı.
0: وَكَذَٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٍ اِنَّ اَخْذَهُ اَلِيمٌ شَدِيدٌ.
1: Rabbin memleketlerin zalim halkını yakaladığı zaman onun yakalaması böyle olur. Şüphesiz ki onun yakalaması acı ve şiddetlidir.
0: İnne fî zâlike le âyeten limen khâfe azâbel âhireh. Zâlike yevmun mecmû'un lehunnâsu ve zâlike yevmun meşhûd.
1: Şüphesiz ki bunda ahiret azabından korkanlar için mutlaka bir ibret vardır. Bu insanların toplanacağı bir gündür ve bu herkesin göreceği bir gündür.
0: وَمَا نُؤَخِّرُهُ اِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ.
1: Biz o günü ancak sayılı bir süreye kadar erteliyoruz.
0: يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ.
1: O gün geldiği zaman Allah'ın izni olmadan hiç kimse konuşamaz. Onlardan bir kısmı bedbaht, bir kısmı da mutludur.
0: فَأَمَّا الَّذ۪ينَ شَقُوا فَفِ النَّارِ لَهُمْ ف۪يهَا زَف۪يرٌ وَشَه۪يقٌ.
1: Bedbaht olanlar ateştedirler. Onların orada iniltili bir soluk alışverişleri vardır.

0: De.
1: Onlar gökler ve yer durdukça orada ebedi olarak kalacaklardır. Ancak Rabbinin çıkarmayı diledikleri başka. Çünkü Rabbin her istediğini yapar.

0: ربك عطاءً غير مجذوذ.
1: Mutlu olanlara gelince, onlar cennettedirler. Gökler ve yer durdukça, onlar da orada ebedi olarak kalacaklardır. Ancak Rabbinin girmeden azap etmeyi diledikleri başka. Bu onlara sonsuz bir lütuftur. Fela

0: قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص.
1: Ey Muhammed! Şu putperestlerin taptıklarının batıl olduğundan hiç şüpheye düşme. Onlar da daha önce babalarının taptığı gibi tapıyorlar. Şüphesiz ki biz onlara azaptan paylarını eksiksiz olarak vereceğiz.
0: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ ف۪يهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَف۪ي شَكٍّ مِنْهُ مُر۪يبِ.
1: Andolsun ki biz Musa'ya kitap vermiştik. Fakat onda ayrılığa düştüler. Eğer daha önce Rabbinin bir sözü geçmeseydi, elbette aralarında hüküm verilmiş olurdu.
0: وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ.

Haksızlık yapanlara meyletmeyin. Yoksa ateş size de dokunur. Sizin Allah'tan başka hiçbir dostunuz yoktur. Sonra size yardım edilmez.

0: Ey Muhammed! Gündüzün iki ucunda ve gecenin gündüze yakın vaktinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu ibret alanlar için bir öğüttür.
1: وَاصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِينَ
0: Sabret. Çünkü Allah iyilik yapanların mükafatını zayi etmez.

0: Sizden önceki nesillerin ileri gelenleri yeryüzünde bozgunculuğu men etmeli değil miydiler? Ancak onlardan kendilerini kurtardığımız pek az kimse bunu yaptı. Haksızlık yapanlarsa kendilerine verilen refahın peşine düştüler ve suç işleyen kimseler oldular.
1: وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ
0: Yoksa Rabbin halkı ıslah edici kimselerken o memleketleri haksız yere helak edecek değildi.

0: رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.
1: Eğer Rabbin dileseydi insanları bir tek ümmet yapardı. Fakat onlar ihtilaf edip duruyorlar. Ancak Rabbinin merhamet ettiği kimseler hariç. Zaten Allah onları bu merhamet için yaratmıştır. Rabbinin andolsun ki ben cehennemi hep insanlar ve cinlerle dolduracağım sözü tam olarak yerine gelmiştir.

0: Ey Muhammed! Peygamberlerin haberlerinden kendisiyle senin kalbini pekiştirip teskin edeceğimiz her kıssayı sana anlatıyoruz. Bu haberlerde sana gerçek, müminlere de bir öğüt ve hatırlatma gelmiştir.
1: Well-

0: Şüphesiz ki biz de yapacağız. Bekleyin, gerçekten biz de bekleyeceğiz.
1: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ

Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Bütün işler yalnız O'na döndürülecektir. Öyleyse O'na kulluk et ve O'na güven. Rabbin sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Yusuf Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 111 ayettir. Bu surede başından sonuna kadar Yusuf peygamberin kıssası anlatıldığı için bu adı almıştır. Kur'an-ı Kerim'de baştan başa bir konuyu anlatan tek suredir.

Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle kıssaların en güzelini sana anlatıyoruz. Halbuki sen daha önce bunlardan habersiz olanlardandın.

0: والشمس والقمر إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
1: Yusuf babasına, ey babacığım, gerçekten ben rüyamda 11 yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana secde ediyorlardı, demişti.

Babası dedi ki, yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. Yoksa sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanlar için apaçık bir düşmandır.

0: إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
1: Böylece Rabbin seni seçecek ve sana rüyada görülen olayların yorumunu öğretecek. Daha önce büyük babaların İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi sana da Yakup soyuna da nimetini tamamlayacak. Çünkü Rabbin her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinde onların haberlerini soranlar için nice ibretler vardır.
1: اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ اِلَى اَب۪ينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ وَنَحْنُ

0: Hani kardeşleri şöyle demişlerdi: Yusuf ve ana baba bir kardeşi babamıza bizden daha sevimlidir. Oysa biz kalabalık bir topluluğuz. Gerçekten babamız açık bir şaşkınlık içindedir. Yusuf'u öldürün veya onu bir yere atın ki babanızın yüzü yalnız size dönsün. Siz de bundan sonra salih bir topluluk olursunuz.
1: قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا

İçlerinden biri, "Eğer yapacaksanız Yusuf'u öldürmeyin. Onu kuyunun dibine atın da gelip geçen kervanlardan biri onu alıp götürsün," dedi.

0: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.
1: Onlar dediler ki, ey babamız, sana ne oldu da Yusuf'u bize güvenmiyorsun? Oysa ki biz onun için iyilik isteyen kimseleriz. Yarın onu da bizimle beraber gönder de geçsin, oynasın. Biz onu mutlaka koruruz.

0: يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون.
1: Yakup, onu götürmeniz beni mutlaka üzer. Siz ondan habersizken kendisini bir kurdun yemesinden korkarım dedi.

0: Onlar, andolsun ki biz kalabalık bir toplulukken eğer onu kurt yerse o zaman biz gerçekten zarara uğrayan aciz kimseler sayılırız dediler.
1: فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْلَى

Onu götürüp kuyunun dibine atmaya karar verdikleri zaman biz Yusuf'a "Andolsun ki sen onlar farkına varmadan bu işlerini kendilerine haber vereceksin" diye vahyettik.

0: Babalarına, ey babamız, biz yarışmaya gitmiştik. Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Onu kurt yedi. Ama biz her ne kadar doğru söylesek de sen bize inanmazsın, dediler.
1: Ve câ'u alâ kamîsihi bidemin kadib. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون.
0: Yusuf'un gömleğinin üstünde yalancıktan bir kan getirdiler. Yakup, bilakis sizi nefsiniz kötü bir iş yapmaya sürüklemiştir. Artık bana gereken güzel bir sabırdır. Sizin anlattıklarınıza karşı ancak Allah'tan yardım istenir, dedi.
1: Vecaa

0: الكلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون.
1: Bir kervan geldi. Sucularını kuyuya gönderdiler. O da kovasını kuyuya saldı. Müjde, işte bir oğlan dedi. Onu bir ticaret malı olarak gizlediler. Oysa Allah onların yaptıklarını çok iyi biliyordu.

Onu Mısır'da satın alan kimse karısına, ona iyi bak, belki bize faydası olur, yahut da onu evlat ediniriz dedi. Biz böylece Yusuf'u adaletli olsun ve kendisine rüyada görülen olayların yorumunu öğretelim diye o yere yerleştirdik. Allah işine hakimdir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

Yusuf rüştüne erince ona hikmet ve ilim verdik. İşte biz iyilik yapanları böylece mükafatlandırırız.

0: لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون.
1: Evinde bulunduğu kadın Yusuf'u kendisine çağırdı. Kapıları kilitledi ve hadi gelsene dedi. Yusuf, kötülükten Allah'a sığınırım. Doğrusu benim efendim olan kocan bana iyi baktı. Haksızlık yapanlar asla kurtuluşa eremezler dedi.

Andolsun ki kadın onu arzu etmişti. Eğer Rabbinin bir delilini görmeseydi Yusuf da onu isteyecekti. Fakat ondan kötülüğü ve hayasızlığı böylece geri çevirdik. Çünkü o bizim çok samimi ve ihlaslı kullarımızdandır.

0: İkisi de kapıya doğru koştular. Kadın Yusuf'un gömleğini arkadan çekip yırttı. Kapının önünde kadının beyiyle karşılaştılar. Kadın bu defa, "Senin ailene bir kötülük yapmak isteyen kimsenin cezası ancak hapsedilmek veya can yakıcı bir azap olmalıdır," dedi.
1: قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي

Yusuf, beni kendisine çağıran odur dedi. Kadının ailesinden bir şahit de şöyle şahitlik etti. Eğer Yusuf'un gömleği önden yırtılmış ise kadın doğru söylemiştir. Yusuf da yalancılardandır. Yok eğer onun gömleği arkadan yırtılmış ise kadın yalan söylemiştir. Yusuf ise doğru söyleyenlerdendir.

0: Kadının kocası Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce karısına, "Doğrusu bu siz kadınların tuzağındandır. Şüphesiz ki sizin tuzağınız büyüktür," dedi.
1: Yusuf, e'rid an hâzâ ve isteğfirî li zenbiki inneki kunti minel hâti'in.
0: Yusuf'a da, "Yusuf, sen bundan vazgeç," dedi. Karısına dönerek, "Sen de günahının bağışlanmasını dile. Çünkü sen günah işleyenlerden oldun," dedi.
1: وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَد۪ينَةِ امْرَأَةُ الْعَز۪يزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدَ شَغَفَهَا حُبَّا اِنَّا لَنَرَاهَا ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ.
0: Şehirde bir takım kadınlar, vezirin karısı kölesinin olmak istiyormuş. Sevdası bağrını yakmış. Gerçekten biz onu apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz," dediler.
1: Fele-

Vezirin karısı onların kendisini dile düşürme tuzaklarını duyunca onlara haber gönderip davet etti. Onlar için koltuklar hazırladı. Onların her birine birer bıçak verdi. Kadınlar meyveleri soyarken Yusuf'a karşılarına çık dedi. Kadınlar onu görünce kendisini büyük bir varlık saydılar ve şaşkınlıkla ellerini kestiler. Haşa, Allah için bu insan değildir. Bu ancak çok güzel bir melektir dediler.

0: لنفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين.
1: Vezirin karısı, işte hakkında beni kınadığınız delikanlı budur. Andolsun ki ben onun olmak istedim. Fakat o iffetli davranıp çekindi. Eğer kendisine emrettiğimi yapmazsa mutlaka hapsedilecek ve küçümsenenlerden olacaktır dedi.

0: تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين.
1: Yusuf, ey Rabbim, hapis bana göre onların beni davet ettikleri şeyi yapmaktan daha iyidir. Eğer onların tuzağını benden uzaklaştırmazsan, ben de onlara meyleder, cahillerden olurum dedi.

Rabbi onun duasını kabul etti ve kadınların tuzağını kendisinden uzaklaştırdı. Çünkü o her şeyi işitir ve bilir.

Sonra kadının taraftarları Yusuf'un suçsuzluğuna dair delilleri gördükleri halde yine onu bir süre hapsetmek kendilerine uygun geldi.

Onunla beraber hapse iki delikanlı daha girdi. Onlardan biri, "Ben rüyamda şarap sıktığımı görüyorum," dedi. Diğeri, "Ben de başımın üzerinde kuşların yediği bir ekmek taşıdığımı görüyorum," dedi. "Bu gördüklerimizin tabirini bize haber ver. Doğrusu biz seni iyilik yapanlardan görüyoruz," dediler.

Yusuf dedi ki, size rızık olarak verilen yemek henüz size gelmeden onun tabirini size bildiririm. Bu Rabbimin bana öğrettiği bilgilerdendir. Ben Allah'a inanmayan ve ahireti de inkar eden bir kavmin dinini terk ettim.''

0: Babalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız bize yakışmaz. Bu Allah'ın bize ve bütün insanlara bir lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler.
1: Ya sahibeyiz sicni e'erbabun muteferrikune hayrun emillahul vahidul kahhar.
0: Ey hapis arkadaşlarım! Ayrı ayrı uydurma Rabler mi daha iyidir, yoksa her şeye hakim ve kahredici olan tek Allah mı?

0: Allah'ı bırakıp da taptıklarınız ancak sizin ve babalarınızın adlandırdığı bir takım put isimleridir. Onların gerçekliği hakkında Allah hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm vermek yalnız Allah'a mahsustur. O yalnız kendisine kulluk yapmanızı emretmiştir. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
1: Ya sahibeyis sicni emmâ ahadukumâ feyeskî rabbehu khamrâ ve emmel âkharu feyuslebu feteekulu attayru min râsih kudiyel emru lezî fîhî testeftiyen.
0: Ey hapis arkadaşlarım! Rüyanızın tabirine gelince, biriniz efendisine şarap sunacak, diğeriniz ise asılacak ve kuşlar onun başından yiyecektir. Sorduğunuz iş böylece kesin hükme bağlanmıştır.

0: الشيطان فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين.
1: يوسف o ikisinden kurtulacağını sandığı kimseye, "Beni efendinin yanında an, suçsuzluğumu hatırlat," dedi. Fakat şeytan ona efendisini hatırlatmayı unutturdu. Bu yüzden Yusuf birkaç yıl daha hapiste kaldı.

0: Hükümdar, ben rüyamda 7 semiz inek görüyorum. Bunları 7 zayıf inek yiyor. Yine 7 yeşil başak ve 7 de kuru başak görüyorum. Ey ileri gelenler, eğer rüya tabir ediyorsanız bu rüyamı bana açıklayın dedi.
1: قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين.
0: Onlar, bunlar bir takım karışık rüyalardır. Biz böyle karışık rüyaların tabirini bilmeyiz dediler.
1: وَقَالَ الَّذ۪ي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ اَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِتَأْو۪يلِهِ فَأَرْسِلُونَ
0: Hapisteki iki kişiden kurtulan uzun bir zamandan sonra Yusuf'u hatırladı ve ben size rüyanın tabirini haber vereceğim. Hele beni hapishaneye gönderin dedi.
1: Yusuf eyyuha s-siddiq eftina fi seb'i beqaratin simani ye'kuluhunne seb'un icaf. يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ
0: Hapishaneye varınca, ey doğru sözlü Yusuf, rüyada 7 semiz ineği, 7 zayıf ineğin yemesi, 7 yeşil başak, 7 de kuru başak görülmesi hakkında bize bir yorum getir. Umarım ki ben insanların yanına döner anlatırım da onlar da bilirler dedi.

0: Yusuf dedi ki, 7 yıl adetiniz üzere ekin ekeceksiniz. Biçtiğiniz ekini, yiyeceğiniz az bir kısmı hariç başağında bırakın.
1: ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ

Sonra yedi kurak yıl gelecek ve sakladığınız az bir miktarın dışında o yıllar için önceden biriktirdiğiniz mahsulleri yiyip bitirecektir.

Sonra bunun ardından insanların bol yağmur göreceği bir yıl gelecek. O zaman meyveleri sıkıp hayvanları sağacaklar.

0: Hükümdar, onu bana getirin dedi. Kendisine elçi gelince Yusuf, efendine dön ve ellerini kesen kadınların hali neydi diye ona sor. Şüphesiz ki benim Rabbim o kadınların tuzaklarını çok iyi bilir dedi.
1: قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
0: Hükümdar kadınlara Yusuf'un olmak istediğiniz zaman durumunuz neydi diye sordu. Onlar haşa Allah için biz ondan hiçbir kötülük görmedik dediler. Vezirin karısı da işte şimdi gerçek ortaya çıktı. Onun olmak isteyen bendim. Şüphesiz ki o doğru sözlü kimselerdendir dedi.
1: ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْد۪ي كَيْدَ الْخَائِن۪ينَ
0: Yusuf dedi ki, benim böyle yapmam, hükümdarın benim vezire gıyabında hainlik etmediğimi ve hainlerin tuzaklarını Allah'ın başarıya ulaştırmayacağını bilmesi içindi.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir. Allah.

0: عبرتي.
1: زد فم.
2: اللهم اجعل خير أعمارنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على أكمل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
3: Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
4: İslah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. Allah'ım, hidayet verdiklerinin arasında bana da hidayet ver. Afiyet verdiklerinin arasında bana da afiyet ver. Dost edindiklerin arasında beni de dost edin. Verdiğini benim için bereketli kıl. Takdir ettiğin şeylerin şerrinden beni de koru. Şüphesiz yalnız sen hakkıyla hükmedersin ve sana hükmedilmez. Kimi dost edinirsen zelil olmaz. Kimi de düşman edilirsen asla aziz olmaz. Rabbimiz, mübareksin ve yüceler yücesisin. Ey Allah'ım, hükmettiklerinden

Müslümanları izzetli kıl. Hakkın ve dinin sözünü üstün kıl. Allah'ım, senin ve dininin düşmanı olan kafir ve müşrikleri helak et. Allah'ım, Müslümanları yeniden dinine güzel bir dönüşle döndür. Allah'ım, bütün mücahitlere zafer nasip et. Allah'ım, bizi nefislerimize galip kıl. Allah'ım, dualarımızı kabul et. Hastalarımıza şifa ver. Ölülerimize rahmet et. Düşmanlarımızı helak et. İsteklerimizde bizi hüsrana uğratma. Amellerimizi hayırla sonuçlandır ya Rabbi. Allah'ım, emellerimizi rızan doğrultusunda yönlendir. İşlerimizi hayra dönüştür. Şer işlerden bizi uzak tut. Allah'ım, üzerimizden gazabını kaldır. Yaptıklarımızdan ve içimizdeki beyinsizlerden dolayı bizi cezalandırma. Günahlarımızdan dolayı senden korkmayan ve bize merhamet etmeyen birisini başımıza musallat etme. Allah'ım, kalplerimizi temizle. Ayıplarımızı ört. Üzüntülerimizi gider. Bize güzellikler ver. Bize dünya ve ahirette hayır ihsan et. Allah'ım, durumumuzu düzelt. Kalplerimizi birleştir. Amellerimizi hayırla sonuçlandır. Allah'ım, sonsuz rahmetinle bizi kuşat. İman, kitap ve sünnet üzere bizi birleştir. Ve bizden razı olacağın bir şekilde bizi öldür. Allah'ım, Kur'an'ı dünyada bize uyulacak yegane bir kitap, kabirde bir dost, sırat üzerinde bir nur, kıyamet gününde şefaatçi, cennete götüren bir arkadaş, ateşten koruyan bir elbise, bir engel, işlenen bütün hayırlara bir delil ve önder kıl. Allah'ım, doğu ile batının arasını ayırdığın gibi günahlarla bizim aramızı da ayır. Günahlarımızdan bizi yıkayarak arındır. Allah'ım, sen çok affedici ve affı çok seversin. Bizi affet. Amellerimizi ve tövbemizi kabul et. Kusurlarımızı görme. Allah'ım, bizi altından ırmaklar akan naim olan cennetine girenlerden eyle. Rabbimiz, eğer unutacak veya yanılacak olursak bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bizden önceki ümmetlere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği şeyi taşıtma. Rabbimiz, bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın, kafirlere karşı bize yardım et. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalbimizi saptırma. Katından bize merhamet et, muhakkak ki sadece sen verirsin. Rabbimiz, günahlarımızı affet, ayaklarımızı sabitleştir. Kafir kavimlere karşı bizi muzaffer kıl. Rabbimiz, şüphesiz sen kimi cehenneme sokarsan onu hor ve hakir etmişsindir. Zalimlerin ise hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, şüphesiz biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçiyi işittik, böylece iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı affet ve kötülüklerimizi ört. Bizi iyilerle birlikte öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat ettiklerini bize ver. Kıyamet günü bizi rüsva etme. Zira sen sözünden dönmezsin. Rabbimiz, bizi zalim kavimler için bir fitne aracı yapma. Bizi rahmetinle kafir kavimlerden koru. Rabbimiz, sana tevekkül ettik. Senden yardım diler ve varış da sadece sanadır. Rabbimiz, bize ve bizden önce imanlı giden kardeşlerimize mağfiret et. İman edenlere karşı kalbimize şüphe verme. Rabbimiz, sana teslim olduk. Sana iman ettik. Sana güvendik. Senden yardım isteriz. Rabbimiz, bize mutlu bir son nasip et. Amin.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Âl-ü İmran 191-195. Derin kavrayış sahiplerinin duası. Onlar ki ayaktayken, otururken ve uyumak için uzandıklarında Allah'ı anar ve göklerin ve yeryüzünün yaratılışı üzerinde tefekkür ederler.
2: Rabbimiz, bütün bunları anlamsız ve amaçsız yaratmadın. Yücelikte eşsizsin. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe mahkum edersen kesinlikle onu rezil etmiş olursun. Ve o zalimler yardımcı da bulamazlar. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçiyi duyduk ve hemen iman ettik. Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve canımızı erdemlilerle birlikteyken al. Rabbimiz, elçilerin aracılığıyla yaptığın vaadi bize bahşet ve kıyamet günü bizi mahcup etme. Çünkü sen vaadinden asla caymazsın.
1: Rableri de onların dualarına şöyle icabet etti. Erkek olsun, kadın olsun, çaba gösteren hiç kimsenin çabasını boşa çıkarmayacağım. Siz hepiniz birbirinize eşitsiniz. Kötülükten ve kötülük diyarından hicret edenlere, yurtlarından sürülenlere, yolumda eziyet çekenlere, savaşanlara ve öldürülenlere gelince, onların kötülüklerini mutlaka örteceğim ve elbet onları Allah'tan bir ödül olarak içinden ırmaklar akan cennetlere sokacağım. Zira ödüllerin en güzeli Allah katındadır.

0: Özel FM uyarıyor. Gerçek iman nedir düşündünüz mü? İnsanların büyük bir bölümü ben Allah'a inanıyorum demenin yeterli olduğunu zanneder. Oysa bir insan ancak hayatı boyunca Allah'ın rızasını kazanmak için çaba gösterirse, Allah'ın beğendiği ahlakla yaşar ve samimiyetle dine sarılırsa imani olgunluğa erişebilir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye 0543 969 6108.
5: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
6: Acil Otomotiv, tamir ve bakım servisi Şeref Yıldız. 0533 655 8513. Fatih Oto Sanayi Sitesi, Esenyurt.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
9: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
10: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
11: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımız

0: Sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: AC Mold Plastik Kalıp Sanayi 0555 764 39 03 Hadımköy.
2: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
3: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
4: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Saat 7. 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
5: Özel FM. www.ozelfm.net ozelfm.net

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Israrla işlenen küçük günah, küçük olmaktan çıkıp büyük günah olur. Tam bir pişmanlık duygusu içinde Allah'tan bağışlanma dilendikçe bütün büyük günahlar affedilir.
2: Özel efem. Mahbubi, mahbubi
3: Resulallah. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Otobüsün yolcuları kendi güvenliklerine sahip çıkmazlarsa o yolculuğun son durağı kabristan olur. Özel efendim. 103.2.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Bakara suresi 250-251. Talut ve askerlerinin duası. Onlar Calut ve ordusuyla karşı karşıya geldiklerinde, "Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve ayaklarımızı kaydırma ve kafirler güruhuna karşı bize yardım et," diye dua ettiler. Bunun üzerine Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar ve Davut Calut'u öldürdü. Bunun ardından Allah da ona hükümranlık ve hikmet verdi ve dilediklerini öğretti. Eğer Allah insanların bazısını diğer bazısıyla savunmamış olsaydı, yeryüzü fesada giderdi. Ve fakat Allah bütün varlıklara karşı sınırsız lütuf sahibidir.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan, bil ki öyle özel bir radyon var ki, 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Şimdi reklamlar. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
1: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
2: Asim Reklam, Musa Topçu. 0212 442 çift 030 0536 355 3142 Esenler. bilgi@azimreklam.com.
3: Özel sipariş, pasta, börek, kurabiye ve tatlı çeşitlerimizle Kocaeli Yenişehir Mahallesi'nde hizmetinizdeyiz. Ürünlerimizin hiçbir çeşidinde koruyucu ve glikoz kullanılmamaktadır. Cevizli Bağ Pastaneleri, İbrahim Uyar, 0549 575 41 41.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
7: Bal, polen, propolis, arı sütü ve garantili zeytinyağı bulunur. Ürünlerimiz analiz raporlu ve iade garantilidir. Arıya dair her şey bizim işimiz. Balcı Yusuf Gezer. 0530 240 60 76 Gaziantep. Balcı Yusuf Gezer Facebook adresimizden de bize ulaşabilirsiniz.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
11: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Başiskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
12: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0. Demkur Kalıp.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
15: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
16: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: Değerli dinleyenler, Seher Yeni programıyla Muhammed Emin Genç sizlerle.
1: Kutlu Yolculuk Haç. Haç İslam'ın 5. emridir. Belli aylarda yapılır. Hac mevsimi Arabi aylardan Şevval ve Zilkade ile Zilhicce'nin ilk 10 günüdür. Hac etmek, Mekke'de bulunan Kabe'yi ziyaret etmek, Arefe günü Arafat'ta bir süre bulunmak demektir. Kabe, Müslümanlar namaz kılarken günde en az 5 defa Kabe'ye doğru dönerler. Hem Kabe hem de hac esnasında ziyaret edilen diğer mübarek yerler, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle daha önceki birçok peygamberin Allah'ın dinini öğretmek için verdiği mücadelenin hatıralarıyla doludur. Kabe'nin nasıl bir mabet olduğunu Kur'an-ı Kerim'den öğrenelim. Kabe, yeryüzünde yapılan ilk mabettir. Hazreti İbrahim ile oğlu İsmail, Kabe'nin temellerini yükselterek onu yeniden inşa etmişlerdir. Kainatın Rabbi, kullarının bulundukları yerden uzak yakın demeyip orayı ziyarete gitmelerini ve Kabe'yi tavaf etmelerini ister. Allahu Teala Kabe'ye çok önem verir, o benim evimdir der. Ve bu mübarek binayı Beytullah, El Beyt, El Beytül Atik, El Beytül Haram, El Beytül Muharrem, El Beytül Mamur, El Mescidül Haram gibi değişik isimlerle anar. Haccın iki farzı vardır. Biri, Arefe günü öğlen vaktinden ertesi gün sabah vaktine kadar olan süre içinde Mekke'nin 21. kilometresi doğusundaki Arafat Dağı'nda bir müddet durmaktır. Buna vakfe denir. Milyonlarca hacı vakfedeki bu muhteşem duruşlarıyla adeta mahşer gününü canlandırır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Arafat'ta vakfe yapmanın vazgeçilmez olduğunu şu sözleriyle anlatmıştır. Hac, Arefe demektir. Yine Peygamber Efendimizin bildirdiğine göre Cenab-ı Hakk'ın cehennemden en çok kul azat ettiği gün Arefe günüdür. O gün kainatın Rabbi, müminlerin Arafat'taki o muhteşem duruşlarını meleklere gösterir ve onlara kullarıyla övünür. Hacılar güneş batınca Arafat Dağı'ndan Müzdelife'ye inerler. Meşar-ı Haram denilen bu yerde akşam ve yatsı namazlarını ard arda kılarlar. Haccın ikinci farzı Kabe'yi tavaf etmektir. Vakfe ve tavaf farzlarını ifa edenler hacı olurlar. Hac etme imkanına sahip olanların Kabe'yi ziyaret etmesi Allah'ın insanlar üzerindeki hakkıdır. Allahu Teala böyle seslenmektedir. İşte bunun için hac görevi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin belirttiğine göre namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak gibi İslam dininin 5 temel esasından biridir. Efendimiz hacı şöyle anlatmıştır. Hac, Allah'a ve peygambere iman etmekten ve Allah yolunda cihad etmekten sonra gelen en üstün ibadettir. Tekrar ediyorum. Hac, Allah'a ve peygambere iman etmekten ve Allah yolunda cihad etmekten sonra gelen en üstün ibadettir. Allahu Teala'nın kabul ettiği haccın karşılığı cennettir. Bir kimse hac etmek için evinden çıktığı andan itibaren kötü söz söylemez ve büyük günah işlemezse annesinden doğduğu gibi günahsız olarak evine döner. Hac ve umre yapan erkekler daha Mekke'ye varmadan Hz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından belirlenmiş yerlerde normal elbiselerini çıkarıp beyaz renkli dikişsiz bir dokumaya bürünürler. Buna ihrama girmek denir. Kadınlar ihrama girmezler. Namaz kılacak kimsenin namaza hazırlık olarak abdest alması neyse, hac edecek kimsenin ihrama girmesi de odur. İhram bir tür kefeni andırdığı için ihrama girenler mahşerde Allahu Teala'nın huzurunda olduklarını hissederler. Davranışlarına, düşüncelerine çeki düzen verirler. Müslüman kardeşleriyle eşit olduklarını daha iyi görürler. İhrama girenler lebbeyk Allahümme lebbeyk diye seslenirler. Buyur Allah'ım, emrindeyim anlamındaki bu sözlere telbiye getirmek denir. Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e gelmiş, ihramın haccın alametlerinden biri olduğunu söylemiş, ihrama girenlerin yüksek sesle telbiye getirmeleri gerektiğini bildirmiştir. Hac esnasında ziyaret edilen mübarek yer ve makamlardan biri, Kabe'nin yanında bulunan ve kara taş demek olan Hacer-ül Esved'dir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hacer-ül Esved'e ve Kabe'nin Rükni Yemani denen köşesine dokunmanın, onları selamlamanın, günahların dökülmesine vesile olacağını müjdelemiştir. Hazreti Ömer, Peygamber Efendimizin vefatından sonraki yıllarda Hacer-ül Esved'i öpmüş ve ona hitaben şöyle demiştir: senin bir taş olduğunu biliyorum. Kimseye ne faydan dokunur ne de zararın. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seni öptüğünü görmeseydim, ben de seni öpmezdim demiştir. Mübarek makamlardan bir diğeri ise Hazreti İbrahim'in Kabe duvarını örerken üzerine bastığı taş demek olan Makam-ı İbrahim'dir. O da Kabe'nin avlusunda ve birkaç metre ilerisindedir. Hacer-ül Esved'le Makam-ı İbrahim'in cennet yakutlarından olduğu belirtilmektedir. Hac ve umre esnasında ziyaret edilen mübarek yerlerden biri de Safa ve Merve'dir. Safa ile Merve bir zamanlar iki tepeymiş. Hacıların Safa ile Merve arasında yaptığı 7 yürüyüş, Hazreti İbrahim'in hanımı Hacer'in oğlu İsmail'e su aramak için bu iki tepe arasında 7 defa koşmasını simgeler. Safa ile Merve arasındaki bu yürüyüşe sa'i denir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de hac esnasında hem Kabe'yi tavaf ederken hem de Safa ve Merve arasında sa'i ederken müşriklerin kendisini seyrettiği belli bir mesafede onlara güçlü olduğunu göstermek için süratli ve canlı bir şekilde yürümüştür. Sa'i esnasında bu kısa mesafede süratle yürümeye ise hervele denir. Kabe'yi tavaf edip Safa ile Merve arasında sa'i etmeye umre denir. Umrenin belli bir zamanı yoktur. Hac mevsiminde de yılın herhangi bir gününde de umre yapılabilir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hayatında bir hac 4 tane umre yapmış, 2 umre arasında işlenen günahların bağışlanacağını müjdelemiş, Ramazan ayında yapılan umrenin hac sevabı kazandıracağını müjdelemiştir. Hacca giden Müslümanlar Peygamber Efendimiz'i ziyaret etmek üzere Medine'ye gider ve oradaki Mescid-i Nebevi'de namaz kılarlar. Sevgili Peygamberimiz benim mescidim dediği Mescid-i Nebevi'de kılınan bir namazın Kabe dışındaki camilerde kılınan 1000 namazdan daha hayırlı olduğunu söylemiştir. Bu müjdeye dayanarak hacılar Medine'de bulundukları günlerde namazlarını Efendimizin mescidinde kılmaya çalışır. Allah'ın elçisi evimle minberimin arası cennet bahçelerinden bir bahçedir buyurduğu için Müslümanlar Mescid-i Nebevi'de bulundukları sırada fırsat ve imkan buldukça bu mübarek yerde iki rekat da olsa namaz kılmaya çalışırlar. Bir de Medine'ye 3 kilometre uzakta bulunan Kuba'ya gitmeli ve Kuba Mescidinde namaz kılmalıdır. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada namaz kılmanın umre yapmak kadar sevap olduğunu ifade buyurmuşlardır. Kurbansa Cenab-ı Hakk'a ihlas ve samimiyetle boyun eğmektir. Kurban onun emrine, onun rızası olacağı şekilde tabi olmaktır. Kurban canı ve malı ona takdim edebilmenin huzurunu yaşamaktır. Kurban lebbeyk ya Rabbi diyerek huzuruna divan durmaktır. Kurban Allahu Teala'ya yüreğini sunmaktır. Ayrıca kurban yetimi, muhtacı görüp gözetmektir. Bir lokmacık yemeğim de bile sizi hatırlıyorum. Benden size hayır ve mutluluktan başka bir şey gelmez. Benim size zararım dokunmaz demektir. Kurban varken vermeyi öğrenmektir. Kurban yetime ve fakire yüreğini sunmaktır. Kurban uzaklardaki kardeşlerini unutmamaktır. Onların gözyaşını silmeye çalışmak, bir lokmayla da olsa gönüllerini kazanmaya uğraşmaktır. Sizi unutmadım. Ben sizi seviyorum. Allah güç ve imkan verirse sizinle daha fazla görüşmek, halleşmek, dertlerinizi paylaşmak istiyorum demektir. Kurban muhtaç ve gariplere yüreğini sunmaktır. Kurban yatırılan bir koçta, Rabbine sunulan bir lokmada kudret-i ilahiyeyi görmektir. Binlerce, milyonlarca hayvanın her yıl Rabbe kurban edildiği halde nasıl bereketlenip çoğaldığını fark etmektir. Çünkü kurban birin bin olduğu mevsimdir. Kur'an Rabbi uğruna baş koyan o güzel ve asil hayvanlara yüreğini sunmaktır. Kurban dökülen bir damla kanla birlikte günahların bağışlandığı, semavat ve arzın bayram ettiği, ihlas ve kulluğun perde perde göklere yükseldiği yüce bir ibadettir. Kurban, o hassasiyet ve samimiyete ulaşamayan kulların geri çevrildiği, insanların yüzüne savrulduğu bir imtihandır. Kurban, semavata yüreğini sunmaktır. Kurban, Habib olup Rabbin huzuruna en güzel takdimle çıkmaktır. Kurban, Halil İbrahim aleyhisselam olup oğlunu adayabilmek, İsmail aleyhisselam olup başını bu gayeye koyabilmektir. Kurban, bıçak olup kendini teslim etmiş İsmail aleyhisselamı kesmemektir. Kurban, bütün peygamberlerin mukaddes hatıralarına yüreğini sunmaktır. Kurban yalvarıştır, yakarıştır. Kurban niyazdır, duadır. Kurban acziyettir, teslimiyettir. Kurban rızadır. Kurban içindeki nefsaniyeti, nefreti, gaddarlığı, kini, isyanı toprağa gömmektir. Kurban kulluğu, ihlası, vecd ve gayreti tekrar diriltmektir. Kurban yakındır, yaklaşmaktır. Kurban unutmamak, tereddüt etmemek, incitmemek ve incinmemektir. Kurban tertemiz bir şekilde yüreğini sunmaktır sahibine.

0: en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
1: Asya Plastik ve Kalıp, Cengiz Panzehir, 0532 786 4919 Büyükçekmece.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
0: Zengin kahvaltılık çeşitlerimiz toptan ve perakende satışlarımızla Ümraniye'de hizmetinizdeyiz. Mümin Gıda 0530 419 66 65.
3: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
4: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
5: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
6: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisin sizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
7: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
8: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
9: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61. Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 0328 Darıca.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
11: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 0330.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com

0: 0537 362 15 15.
1: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
2: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
4: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.
5: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve lakabetu lil muttaqin. Essalatu vesselam ala nebiyina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmaîn. Binlerce ayette Rabbimiz geçmişten bugüne örnekler verir. İbret alınsın, ders alınsın, nasihat alınsın için bir yol belirlensin. Zamanın insanına geçmişin tecrübelerini Rabbimiz aktarır ki o da gidişatına bir baksın. Dolayısıyla dünden bugüne örneklikleri sunulan nice insanlar Rabbimizin gerek kitabında bildirdi, gerek Aleyhisselatü Vesselam'dan ve ashabından sonra bugüne kadar gelmiş olan nice örnekler, 1450 yıla yakın bir sürede gelmiş olan, zamanlara örnek olan nice müminler, değer katanlar. Mutlaka her zamana örnek ve değer katanlar var. Adem Aleyhisselam kendi döneminin değeri, oğlu Habil kendi o anki döneminin değeri, Nuh Aleyhisselam ve müminler kendi döneminin, Lut Aleyhisselam, Salih Aleyhisselam ve müminler kendi döneminin değerleri, Ashab-ı Uhdud kendi döneminin, Ashab-ı Kehf kendi döneminin değeri, Firavun'un karşısında Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam, iman eden gençler ve sihirbazlar kendi döneminin değerleri, Aleyhisselatü Vesselam ve ashabı kendi döneminin değerleri. O zaman bu zamana örnek olacak ve değer katacak fertler olmak, topluluklar olmak lazım ve gelecek zamanlara örnek olacak, o zamanlara da değer katacak, örnek alınacak nesilleri yetiştirmek gerekir. Birisiyle övünmek yerine, konuşmak yerine, herkes kendi payına yaşadığı yerde örnek bir yaşantı ve inanç ortaya koyuyor mu, o yerde değer katıyordur, bir değer oluşturuyordur. Elbette ki her elde o elin gücü kadar bir değer ortaya çıkarması gerekir. O el örneklik yapacak, dil konuşmakla bir şahitlik yapacak, bir değer katması gerekir. Kulak işitmekle de bir değer katar. Çünkü konuşanın konuştuğunu biri dinleyecek ki değer çıksın. Bilgi zamana değer katar, katması için o bilginin yaşantıya dökülmesi, inanca dökülmesi lazım ki oradan güzel örneklikler ve değerler çıksın. Dünden bugüne, zamana, herkes bulunduğu zamana, kendi zamanına ya da bütün zamanlara örnek oluşturan değerler. Rabbimiz bunları bildirmiş. Kendi zamanlarında örnek oluşturup değer kattıkları gibi bütün zamanları da Rabbimiz onlara örnek gösteriyor. Yakın zamanın bir Seyyid Kutub'unu, 30'lu 40'lı yılları diyelim, örneğini, dik duruşunu, değer katanı bugün hala müminler örnek alabiliyor. Bir İmam-ı Azam'ın dik duruşunu, bir İmam Şafii'nin dik duruşunu hala zamanlarına örnek ve değer katanların hala örnekliği alınıp yolunda gidilebiliniyor ise onlar zamanlarına değer kattıkları için o zamanlarda örnek alınacak şahitlikler ortaya koydukları için Allah-u Teala da o örneklikleri unutturmuyor. Elbette ki bunun karşılığında da zamanlarına örnek olan, değersizleştiren haddi aşmışlar da yok değil. Şeytanla başlayan bir haddi aşma, Kabil ile başlayan, devam eden bir haddi aşma, bir katillik haddi aşması, Firavun, Nemrut'u, Ad kavmi, Semud kavmi, zamanın haddi aşmış batılın örnek olanları, zamanları değersizleştirenler de elbette kendi yapmaları gerekeni yapıyorlar. Dolayısıyla mümin, Müslüman olarak biz karşılığını Allah-u Teala'dan ahirette almak üzere kendimiz için yaptığımızın bir başkası için de örnek olduğunu bilmemiz gerekir. Eğer biz zamanımıza, bulunduğumuz ortama, bulunduğumuz aileye, binaya, o mescide, o cemaate, o beldeye, iş yerine bir değer katıyor isek, yaşantımızla bir değer, elimizle ve dilimizle, yaşantımızla, inancımızla bir değer katıyor isek, örneklik oluşturuyor isek, Allah-u Teala onu unutturmayacaktır. Çünkü o örneklikler alınarak yeni değerler oluşturacaktır. Hayırlarda onlar hayırlarda koşuştururlar ve hayırlarda öncülük ederler buyuruyor Rabbimiz müminlerin bir vasfında. O zaman hayırlarda yarışmak, örnek olmak, yarışmak herkesin gücü kadar olması lazım. Hayırlarda öncülük etmek herkesin yapacağı da iş değil. Ama herkes bulunduğu yerde hakkı ortaya koyuyorsa, ilk o yapıyorsa bir değer katıyordur zaten, örnekte oluşturuyordur. Ahzab suresinin 21. ayetinde Rabbimiz, yemin olsun ki Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman ve Allah'ı çokça zikreden kimse için güzel bir örneklik vardır. O zaman zamanlara örnek olacak, kendisi için yapacak ama toplum onun yaşantısını mecbur görecek, mecbur davet yapacak, anlatacak, konuşacak, yaşayacak, mecburen örnek olacak. Hakkın ya da batılın. Ve o örnekliğiyle de o toplumun içerisinde bir değer oluşturacak. İman ve İslam teslimiyet değeri oluşturacak. O zaman zamanına ve gelecek zamanlara örnek oluşturup değer katacak olan kişinin örnek alacağı merciyi, noktayı Rabbimiz gösteriyor. Allah'ın Resulü'nde diyor. Allah'ın elçisinde sizin için güzel bir örneklik vardır. Kime varmış? Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman. Bu hayatın bir hesabı var. Allah'a kavuşacağım ve bunun hesabı ahirette sorulacak diyen ve Allah'ı çokça zikreden, Allah-u Teala benim üzerimde hakim, hüküm koyucu deyip bütün hükümlerini alma çabasında olan, üzerimde Rab, sevk ve idare edip yöneten, eğitip terbiye eden Rab sıfatını zikreden, İtaat edileceğim mutlak, kayıtsız ve şartsız, itaat edeceğim tek ilah diye gündeminde tutan, Allah'ı ilah olarak zikreden, sığınıp yardım isteyeceği veli olarak zikreden, güveneceği vekil olarak zikreden kişiler içinmiş Allah'ın Resulü güzel örnek. Allah'a ahiret gününe kavuşup hesap verme düşüncesinde olmayan, gündeminde Allah-u Teala sıfatlarıyla birleme derdinde olmayan, Allah-u Teala'nın hükmünü, kitabını gündem yapmayanlar için güzel bir örneklik sunulmuyormuş onlara. Ya da sizde Allah'ın Resulü'ne güzel bir örneklik var, onlara denmiyor. Bu vasıflar üzerinde bulunanlar, bu düşünce hal üzere olanlara Allah'ın Resulü'nde güzel örneklik vardır diyor Rabbimiz. Herkese değilmiş. Aleyhisselatü Vesselam kendi döneminin şahit ve örneği, o zamana değer katan, kıyamete kadar da mümin ve Müslüman olacak, Allah'a kavuşmayı uman, Allah'ı zikredenlere, kıyamete kadar gelecek bütün bu bakışta olanlara güzel bir örnekliği varmış. Yoksa Aleyhisselatü Vesselam güzel bir örneklik, zamana değer katmış, siz almıyorsanız o değer kalmış olacak. Bu zamanda Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliği zamana değer katacaksa bizim yaşamamıza, anlatımımıza bağlı. Nisa suresinin 85. ayetinde, kim iyi bir şeye aracılık ederse, şefaatte bulunursa, aracılık ederse, ondan kendisine bir pay vardır. Kim de kötü bir şeye aracılık ederse, ona da ondan bir pay vardır. Allah her şeye güç yetirendir. Men yeşfa, kim şefaatte bulunursa diyor. Yani kim bir şeye aracılık ederse, o işin olmasına aracılık ederse, şimdi zamanlara örnek olacak ve değer katacak olanlar yaptıklarıyla örnek ve değer kattıkları gibi vesile olduklarıyla da değer katması gerekir. Vesile olduklarının da güzel bir örneklik ortaya koymasını istemeleri gerekir. Herkes zamanına örnek, değer kattığının karşılığını ahirette alacak, kötüye ya da iyiliğe vesile olduğunun da karşılığını alacak. Kişi sadece kendi yaptığının, yaşadığının, örnek oluşunun, o zamana değer katışının karşılığını ahirette alacağı gibi, ya da kötü noktada kendisi bir şey yapmışsa ferdi olarak karşılığını alacağı gibi, yapmamış olduğu, sadece vesile olduğu şeyin de karşılığını alacak, iyi ya da kötü. Bu diliyle Allah'a itaate mi çağırıyor, bir din adamına, siyasetçi itaate mi çağırıyor? Karşılığını alacak. Bu el ile Allah'ı birlemeye mi çağırıyor? Allah'ın hükmünü tercihe mi çağırıyor? Allah'ın hükmüyle yönetilmeye mi çağırıyor? İnsanların hükmüyle yönetilmeye mi çağırıyor bu el? Destek veriyor, savunuyor. İyi ya da kötü karşılığı alınacak. Allah'ın hükmüne mi çağırıyor, insanların hükmüne mi? Allah'ın hükmünü mü bu el ayakta tutuyor, insanların hükmünü mü? Bu el Allah'ın dininin yaşanılmasını mı sağlıyor? Güçlendiriyor, bu dil güçlendiriyor, yoksa insanların fikirlerin, düşüncelerinin, yasalarının mı güçlenmesine el ve dil sağlıyor? Karşılığı alınacak. Ne kadar insan hak ve batılda olursa, ne kadar yayılırsa bilgi olarak, yaşantı olarak, ne kadar hak ve batıl adına bizim söylem ve eylemlerimiz, mücadelemiz hak ve batıl adına oluşumlar sağlıyor, örneklikler oluşturuluyor ise, iyi ya da kötü, hepsinin karşılığı alınacak. Dolayısıyla kimse ben yaptığım beni bağlar, gerisi beni ilgilendirmez diyemez. Size bakarak insanlar, nesiller, çoluk çocuğunuz, etrafını, sizi gören herkes size bakarak inanç ve yaşantı belirliyor ise, siz onun örneğisiniz. Farkında olsanız da olmasanız da. Dilinizle bir yere çağırıyorsunuz ve söylediğinizle insanlar amel ediyorsa size bir karşılık var. İyi ya da kötü. O zaman herkes eliyle, yaşantısıyla, diliyle ne ortaya koyduğuna bakması gerekir. Çünkü insanlar ona göre dünyalarını ve sonsuz ahiretlerini düzenliyorlar. İnanç ve amel düzenliyorlar. Benim şu an her söylediğim sizde bir iz, eser, tesir bırakabilir. Siz de buna göre hayatınızı düzenliyorsunuz. İnancınızı düzenliyorsunuz. Falanca konuşuyor diye. Eğer ben Allah adına bir şey söylüyorsam, onun dinine çağırıyor isem, bilinmek, tanınmak öyle bir derdim yoksa, sadece Allah'ın hükmü bilinsin. Allah-u Teala bu hükmünde, ayetinde ne kastediyor? Geçmişten nasıl bir örneklik sunuyor? Bu zamanda nasıl olması gerektiğini mi veriyorum, kendimi mi öne çıkarıyorum? Karşılığı ona göre. Bazen de vesile olan, vesile oldukları o hakkı yapar, hakkı ortaya koyar, yaşar, kazancını alır, vesile olana hiçbir kar gitmez. O şirkin, küfrün içinde yaşar ya da o hal üzere ölür. Ama vesile oldukları mümin, Müslümanca yaşar, onlar karşılığını alır. Vesile olunan iyiliklerden karşılık alınabilmesi için kişinin de mümin olarak ahirete gitmesi lazım. Kötüye bugün vesile oldu, yarın vazgeçti, döndü. Döndüğü an itibariyle kötü olduğu vesilelerde siliniverir. Bütün mesele son halde ahirete nasıl geçildiği de elbette ki önemli yani. Muhammed suresinin 7. ayetinde de Rabbimiz, ey iman edenler, ey Allah'a bütün sıfatlarıyla birleyip güvenenler, onun hükmüne, kitabına, bütün hükümleriyle, inanç ve amel noktasında, helal ve haram noktasında her ne emir ve yasak belirlemiş ise, o kitaba güvenenler, Resulüne iman, ahlak, toplumsal ilişkiler ve ibadetlerde bütün tüm yönleriyle güvenen, Resulü örnek alan, ey iman edenler, eğer Allah'a yardım ederseniz, Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar. Siz Allah'a yardım ederseniz, Allah size yardım eder. Yani siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, bu dilinizle Allah adına bu dini doğru olarak anlatırsanız, bu eliniz ile Allah'ın dinini güçlendirir, ayakta tutar iseniz, elbette ki Allah sizin Siz farzları yerine getirip nafilelerle Allah'a yaklaşmaya devam ederseniz, onun emir ve yasaklarına uyarsanız, o zaman Allah sizin tutan eli, sizin tutan elin, gören gözü, işiten kulağı, yürüyen ayağı olursunuz. Allah'ın dininin yardımcıları olursunuz o kutsi hadise göre. Allah'ın dininin yardımcısı olabilmek için bu eli Allah'ın istediği şekilde kullanmak gerekir. Bu dil Allah'ın istediği şekilde kullanırsanız Allah'ın dininin yardımcıları olabilirsiniz. Herkes Allah'ın dinine diye bir yer çağırıyor. Bakıyorsun itaatler din adamlarına, siyasetçilere. Allah'ın dinine çağrı, itaat başkasına, övgü yüceltme başkasına, sığınma yardım isteme başkasına. Eğer Allah'ın yardım ederseniz, Allah'ın muhtaç bıraktığı kişilere gidip siz maddi manevi yardım ederseniz, Allah'ın dara düşürdüğünü siz kaldırırsanız Allah adına, Allah-u Teala'nın bilgiyi ulaştırması gerektiği o kuluna, ey Ademoğlu, ey insanlar dediğin kişilere, siz her insana Allah'ın dinini ulaştırırsanız bu dil ile Allah adına iş yapmış olursunuz. Allah da size yardım eder. Bugün İslam toplumuna bakın, 100 yıldır perişan olmasının sebebi Allah'ın onlara yardım etmediğinin göstergesidir. Sebep, onlar Allah'a yardım etmediği için. Allah'ın kitabını hayatın bütün alanlarında yaşama çabasında olmadıkları için zillet içindeler. Oysa ki Rabbimiz ey iman edenler diyor. Mümine hitap ediyor. Bugün laikiz, demokratiz diyenlere değil, kendisini mümin, Müslüman kabul edene hitap etmiyor ayet. Ayet mümine hitap ediyor. Allah'a bütün sıfatlarıyla birleyenine hitap ediyor. Allah-u Teala'yı bütün kitabındaki bütün hükümleri kabul edip hayatının bütün alanlarında, devlet yönetiminden tutun ferdi uygulamalara varıncaya kadar Allah'ın kitabına uyma çabasında olan, Resulü hayatın bütün alanlarında örnek alma çabasında olup güvenen müminlere hitap ediyor. Eğer siz mümin olduğunuz halde Allah'a yardım ederseniz, Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah size yardım eder. Mümin olunmuyor ise hiç yardım etmez demek olur. Sonra ayaklarınızı sabit kılar. Daha siz şirk, küfre, nifaka düşme durumunuz olmaz. Böyle bir risk taşımazsınız. Siz Allah'a yardım edin, onun dinine yardım edin. Elinizle, dilinizle bir yardım edin. Maddi imkanlarınızla bir yardım edin. Zamanınızı Allah'ın dini için bir kullanın. Bilginizi Allah'ın dini için bir kullanın. O zamanda Allah'ın dinini yaşayarak bir örnek olun. O zamana bir değer katın bakalım. Allah sizi yardımsız bırakıyor mu? Şems suresinin 8 ve 9. ayetinde elbette ki zamana örnek olup değer katacak olan insanların neleri yapıp yapmadığı gerektiği, sonra da ona kötülüğünü ve takvasını ilham edene yemin olsun ki kurtuluşa ermişlerdir. Onlar kurtuluşa ermişlerdir. Nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Yemin olsun ki sonra ona kötülüğünü ve takvasını ilham edene nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Kötülüğünü ve takvasını ilham edene. Yemin olsun ki nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. O zaman zamanlara örnek olacak, değer katacakların önce nefislerini arındırması lazım. Bu nefsi arındırmak için Rabbimiz sonra da ona kötülüğünü ve takvasını ilham edene. Fucur ve takva. Fucuraha ve takva. Fucur kötü. Kalpte şirk, küfür, bidâ, hurafe, haset, kibir, gıybet, riya ile donatmış kötülük yönlerini, bir de takva, doğruyu yapabilecek, girebilecek de bir donanım. İhlas, ihsan, takva, tevekkül, sabır yönüyle de, akıl, irade, vicdan yönüyle de kalp donatılmış. O zaman bunları kullanarak kalpteki iyi ve kötü çatışması içerisinde, kalbin bu iman ve küfür, şirk, İhlas, ihsan, takva, tevekkülle beraber haset, kibir, gıybet, riya çatışması içerisinde, kalbin bu çatışması içerisinde kim nefsini arındırmış ise kurtuluşa ermiştir. Nefsini arındıran önce kalben şirkten arındıracak, hakkın üstünü örtüp gizlemede küfürden arındıracak, ikiyüzlülükte münafıklıktan, nifaktan ayıracak, Allah'ın takdir ettiklerini beğenmeme hastalığı olan hasetten arındıracak, kendini beğenme hastalığı kibirden, yaptıklarını bir Allah'tan başkasının da görmesi bilmesi hastalığı olan riyadan arındıracak. Tecessüsten arılacak, gizliliği araştırmadan arındıracak. İftira yalandan kalbi arındıracak. Nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Zaten kalpteki bu kötülükleri arındırırsa beden de ona göre hareket ediyor zaten. Göz ona göre hareket ediyor, dil ona göre, el ona göre hareket ediyor. Kalpteki donanım hak adına ise beden ona göre, batıl adına ise, fucur yönü ise beden ona göre. Onun için Aleyhisselatü Vesselam bedende bir organ vardır dedi. O iyiyse bütün beden iyi, o kötüyse bütün beden kötü. Yani kalpteki fucur ve takva yönüyle kalbin kötülük yönü açığa çıkarılır ise beden ona göre. Bütün beden ona uyar. Takva yönü ise, iyilik yönü kalbin güçlendiriliyor ise beden ona göre iyi olur. O zaman zamanlara örnek olacak, kendi zamanına ve gelecek zamanlara örnek olup değer katacak olanların nefsini arındırıp kurtuluşa ermesi gerekiyor ki bir başkasını da kurtuluşa erdirmek için onun da nefsini arındıracak yolları, yöntemi öğretsin, onlara örnek olsun. Furkan suresinin 70. ayetinde de Rabbimiz tevbe edenler, iman edenler ve salih amel işleyen bunun dışındadır. Elbette ki bu ayetten önce bir kısım vasıflar anlatıyor, sonra tevbe eden, iman eden, salih amel işleyen ve bunun dışındadır bu işi yapanlar. İşte Allah bunların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok affeden ve çok merhamet edendir. Öncelikle yapılan yanlıştan dönmek gerekir. Tevbe yapılan şirk, küfür, haram, bidat, hurafe, haset, kibir, gıybet neyse, yapılan yanlış neyse ondan dönüş yapacak. Sonra Allah'a, kitabına ve Resulüne tüm yönleriyle iman edip güvenecek. Sonra haset, kibir, gıybet, riyadan amellerini, inancını arındıracak. Hayatı salih amele dönüştürürse Allah bunların kötülüklerini iyiliklere çeviriyor. Önceki yapmış olduğu kötülükleri iyilik yapmış gibi sevaba çeviriyor. Ya da kötü gidişattan onu iyi gidişata çeviriyor. Bilmediklerini öğretiyor. İyi yolları, yöntemleri onun önüne çıkarıyor. İyiye gidecek bilgileri ve kişileri, toplulukları onunla karşılaştırıyor. Kötülüklerini iyiliğe çeviriyor. Niye? Allah çok affeden ve çok merhamet edendir. Kötülüğü iyiliğe çevrilmesi Allah'ın bir merhametinin sonucu. Geçmişi bir dönüş ile hepsini silmesi çok affedici olmasından. Ama Allah Teala'nın kötülüğünü iyiliklere çevireceği, şirkini, küfrünü, haramını, bidat, hurafesini imana ve salih amele çevireceği kişilerin vasfı o yanlışlardan dönmesi lazım. Allah sıfatlarıyla birlemiyorsa tevbe edip birleyecek, son Allah'a bütün sıfatlarıyla güvenecek. Kitaba muhalif bir sürü davranışları varsa önce kitaba uyma niyetinde olacak. Bütün yönleriyle sonra kitabın bütününe iman edip güvenecek. Güvendiği kitaba göre bütün amellerini düzenleyecek, salih amele dönüştürecek. Ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı şekilde. Yine Furkan suresinin 71 ve 73. ayetinde de Rabbimiz kim tevbe eder ve salih amel işlerse şüphesiz ki o Allah'a hakkıyla tevbe etmiş olur. Ve onlar öyle kimselerdir ki yalan yere şahitlik etmezler. Boş bir şeyin yanından geçtikleri zaman vakarla yürüyüp geçerler. Onlar o kimselerdir ki kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara karşı sağırlar ve körler kesilmezler. O zaman zamanlara örnek olacak, zamanlarına örnek olmuş ve değer katmış olan eski ümmetlere bakın. Peygamber rasullere, onlara iman etmiş müminlere, Kur'an-ı Kerim'de nice ismen bildirilmemiş olan nicelerinin yaşantılarını bize sunuyor ki zamanlarına örnek olmuş, değer katmışlar. Kıyamete kadar da Rabbim onları unutturmuyor, kitabında hatırlatmış. İşte bu değer katanlar, işte onlar kimmiş? Kim tevbe eder? Kim yaptığı yanlıştan döner? Sonra o yapmış olduğu o yanlışı, şirki, küfrü, haram, bidat, hurafe, haset, kibir, gıybet neyse onu salih amele dönüştürürse yanlıştan vazgeçti, tamam hatadan vazgeçti, iyisini yapmıyor, bu sefer iyiyi de yapacak. Terk ettiği yanlış neyse onun doğrusunu yapacak, kalben de salih amele dönüştürecek. Bedenin işlediği ameli kalben şirk, küfür, bidat, hurafe, haset, kibir, gıybetten arındırarak bedenin yaptığı ameli salih amele dönüştürecek. İşte de şüphesiz ki o Allah hakkıyla tevbe etmiştir. İşte hakkıyla tevbe dönüş buymuş. Ben tevbe ettim, vazgeçtim demek değil, vazgeçmiş olduğu o kötülük neyse onun iyi olanını yerine getirmekmiş. Yine onlar o kimseler yalan yere şahitlik yapmazlar. Allah'ı birleyerek şahitlik yapmışsa bunun gereğini yaparlar. Yaşantılarıyla dinin şahitliğini yapıyorlarsa bu yalancılık yapmazlar. Bence bana göre diyerek bir örneklik ortaya koymazlar, şahitlik ortaya koymazlar. İnsanlarla olan ilişkilerinde görmediği, bilmediği, hakkında kesin bilgisi olmayan bir şey görmüş, bilmiş gibi şahitlik etmezler. Diliyle, gözüyle şahitlik etmezler net bilmediklerine. Yaşantılarıyla da iman ve İslam'ın şahitliğini yaparlar. Şirkin, küfrün, bidat, hurafenin şahitliğini yapmazlar. Laikliğin, demokrasinin şahitliğini yapmazlar. Allah'ın dininin yaşayarak örnek ve şahitliğini yaparlar. Boş bir söz bir şeyin yanından geçerken, söz ya da fiil, eylemin kişiye dünya ve ahiretine fayda olmayacak, hele ahiretine zarar verecek bir şeyin yanından geçtiği zaman vakarla yürüyüp geçerler. Onu düzeltecek el ve dil ile düzeltecek imkanı yok ise vakarla yürüyüp geçerler. Onlar yine o kimselerdir ki o zamanlarına örnek olan, değer katanlar, o müminler kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman sağır, kör kesilmezler o ayetlere karşı. Duymamış gibi davranmazlar. Üstüne almamazlık yapmazlar. Hakkı Allah'ın kitabındaki ayetleri onlara hatırlatıldığında sağır davranmazlar. Yer ve gökteki kevni olan Allah-u Teala'nın yarattığı, sevk ve idare edip yönettiği ayetleri, güneşi, ayı, yıldızı, havayı, tabiatı, bitkileri ne ise onlara kör kesilmezler. Allah'ın kitabındaki ayetleri de okumayarak kör kesilmezler. Okur, üzerinde düşünürler, anlatılıyor ise dinlerler ve hayatlarına, inançlarına, imanlarına düzen verirler. Haşr suresinin 18. ayetinde de Rabbimiz, ey iman edenler, ey Allah'a, kitabına ve Resulüne bütün yönleriyle güvenenler, Allah'tan korkun, Allah'a karşı takvalı olun. Allah-u Teala'nın 120 civarında, belki daha üzerinde yasaklarından sakının, emrettiklerine uyun. Herkes yarına ne hazırlayıp gönderdiğine bir baksın. Allah'tan korkun, şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Mümin misiniz? O zaman yarına ne gönderdiğine bak. Nasıl bir örneklik, yaşantı oluşturduğuna bir bak. İnanç oluşturduğuna bir bak. İman, kalbin bir değer oluşturuyor mu, iman değeri? Bedenin salih amel değeri oluşturuyor mu, bir bak. Ne gönderdiysen ahirette onu hazır bulacaksın. Ona göre yaşa, ona göre hayatının düzenini oluştur. Dilin ona göre konuşsun, elin ona göre iş yapsın. Ahirette karşılığı önüne çıkacakmış gibi ne gönderdiğine bir bak, çünkü ona hazır bulacaksın. Allah yaptıklarınızdan haberdar. Yaptıklarınız unutulmuyor, boşa gitmiyor. Haberdar, iyi ya da kötü karşınıza çıkacak. O zaman herkes nasıl bir yaşantı ve devamında da örneklik ortaya koyduğuna bakması lazım. Nahl suresinin 120. ayetinde de Rabbimiz, gerçekten İbrahim tek başına bir ümmetti. Allah'a devamlı itaat eden, hakka yönelendi. O müşriklerden de değildi. İbrahim Aleyhisselam'ın hayatında güzel bir örneklik. Tek başına bir ümmet. Allah'ın hükmünü, dinini yaşa, siz kendinize bakın. Herkes yarına ne gönderdiğine baksın dedi Rabbimiz. Siz kendinize bakın, sapan kimse size zarar veremez ayetinde olduğu gibi, Haşr suresinin 18. ayetinde de herkes yarına ne gönderdiğine baksın diyor mümine. Onu bunu eleştirmek yerine Allah'tan korkun, bir başkasıyla uğraşacağınıza kendinizle uğraşın. Kendi takvalı olup olmadığınızı, emir ve yasağa uyup uymadığınıza bakın. Çünkü yarın gönderdiğinizi hazır bulacaksınız. nasıl bir yaşantımı gönderiyorsunuz? İbrahim'e bakın, İbrahim Aleyhisselam'a. O tek başına bir ümmetti. Hiç kimse iman etmiyor iken de o mümindi. O Müslümandı, Allah'a teslim olmuştu. O yaşantısıyla örnek bir mümin Müslümandı, tek kişi olmakla beraber. 4000 sene önce Nemrut ve şirk toplumu içerisinde müminliğin örnekliğini, Müslümanlığın örnekliğini ortaya koymuştu. O zamana değer kattığı gibi kıyamete kadar gelecek bütün zamanlara örnek ve değer katan bir mümin Müslümandı. Siz de kendi İbrahim Aleyhisselam'a bir bakın, sonra kendi mümin ve Müslümanlığınıza bir bakın. Ne kadar örtüşüyor? Bir kıyaslama, değerlendirme yapın diyor Rabbimiz. Yine Nahl suresinin 121. ayetinde de Allah'ın nimetlerine şükredendi. İbrahim Aleyhisselam yine vasfından, o Allah'ın nimetlerine şükredendi. Allah da onu seçti ve doğru yola iletti. İbrahim Aleyhisselam bir vasfı neymiş? Allah'ın nimetlerine şükredendi. Allah bedende nimet verdi, göz verdi, o nimete şükretti. O gözü onun yolu istediği gibi kullandı. Eli onun istediği gibi kullandı. Kulağı onun istediği gibi kullandı. Kalbi, akıl, irade, vicdanı onun istediği gibi kullandı. Nimete şükür, yaratılış amacına uygun kullanmaktır. İstifade etmektir şükür. Sadece dilin teşekkürü değil, kalbin ve bedenin teşekkürü yaratılış amacına uygun Allah-u Teala'nın istediği şekilde kullanılmasıdır. İşte Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam seçtiği gibi sizi, bizi de bu zamana örnek ve değer katan müminler olarak da seçer. Ve bizi doğru yola iletir ve o yolda tutar. Mümtehine suresinin 4. ayetinde de Rabbimiz İbrahim ve onunla birlikte olanlarda gerçekten sizin için güzel bir örneklik vardır. İbrahim ve onunla birlikte olanlarda. O zaman dünden bugüne örneklikler var Kur'an'ın bize bildirdiği. Dün kendi zamanına örnek olan ve değer katanlar Rabbimiz bize bildiriyor ki siz de kendi zamanınızdaki örnekliğinize ne değer kattığınıza bir bakın. İbrahim Aleyhisselam'ın hayatına bir bakın. Tek olarak bir ümmet, kavmiyle verdiği mücadele genişçe bir konu. Eşi ve çocuğunu ıssız Mekke'de bırakıp gidebilecek bir teslimiyet. Allah'a havale eden, rızkını, korumasını, himayesini, çocuğunu Rabbi emretti diye kurban etmeye kalkan bir teslimiyet. Ateşe atılma pahasına inancından, davasından, teslimiyetinden vazgeçmeyen bir Müslümanlık, teslimiyet, müminlik, Allah'a güven. Allah'a bu kadar mümin, yani bu kadar güvenmiş. Her ne emrediyorsa yerine getirmesi çabasında. İbrahim ve onunla birlikte olanlarda, İbrahim Aleyhisselam da bizim için güzel bir örneklik olduğu gibi onunla beraber olan Lut Aleyhisselam, yeğeni Lut Aleyhisselam'da da güzel bir örneklik. Hanım Hacer validemize de, Sara Aleyhisselam'da da güzel bir örneklik. Yine çocuklar olan İshak Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam'da da güzel bir örneklik. İbrahim ve onunla beraber olan müminlerde bize güzel bir örneklik varmış. Sare'de ve Hacer'de kadınlara, Lut Aleyhisselam ve İbrahim Aleyhisselam'da büyüklere, İshak Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam'da çocuklara güzel bir örnek. Bir ailenin güzel bir örnekliği İbrahim Aleyhisselam ve ailesinde var. Bu zamanın örnek almak isteyen mümin, zamana örnek ve değer katmak isteyen müminlerine örneklik. Şuara suresinin 47 ve 48. ayetinde de Rabbimiz alemlerin Rabbine, Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Biraz önce Firavun'dan bize ne var? Eğer biz Musa'ya karşı galip gelirsek, ey Firavun bize ne var? O dedi siz benim mele tabakamdan olacaksınız. İleri gelenlerden benim etrafımda olacaksınız diyen sihirbazlar Allah'ın mucize ayetini gördüler. O asanın mucize olarak bir o ayeti gördüler, hemen secdeye kapandılar. Firavun'un kızması, hiddetlenmesi üzerine siz bana sormadan iman ettiniz ha demesi üzerine biz dediler ey Firavun sana güvenmiyoruz. Sana güvenmiyoruz Rab ve ilah olarak, malik olarak. Biz alemlerin Rabbine güveniyoruz. Onun bize hüküm koyup yönetme, sevk ve idare etmesine güveniyoruz. O Musa ve Harun'un Rabbi. Biz ona iman ettik, ona güveniyoruz. Biz Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik, yani güvendik derken Rab oluşuna, ey Firavun senin Rab oluşuna güvenmiyoruz demiş oluyorlar. Firavun da bunu çok iyi anladı. Yasin suresinin 20 ve 25. ayetlerinde de Rabbimiz burada Kur'an-ı Kerim'in bize bildirdiği örnekliklerden bahsetmeye çalıştım. İşte Nuh Aleyhisselam'dan, İbrahim Aleyhisselam'dan, sonra Musa Aleyhisselam'ın dönemdeki sihirbazların bu teslimiyetinden, işte Yasin suresindeki o Habib-in Necar denilen ama Kur'an'ın ismen bildirmediği şehrin bir köşesinden koşup gelen bir adam dedi, yani bir tane adam, yani bir kişi. İsmi önemli değilmiş, yaşı önemli değilmiş, rengi dili önemli değilmiş. Verdiği tavır ne? Örnek ve değer katan bir tavır. Onun için Rabbimiz onu unutturmamış. Belki 2000 sene önceki, 2000 yıla yakın bir zaman önce ortaya koyduğu o ferdin, bir kişinin, bir adam diyor yani. Raculun, bir adamın ortaya koyduğunu Rabbimiz bize güzel bir örnek, değer katmış bir örnek. Siz de kendinize bakın. Bu örnekliğe dikkat edin mesajı veriyor. Siz de onun üzerinden kendi zamanınıza bir örneklik, bir değer oluşturun. Derken şehrin en uzak yerinden bir adam, racul, bir adam koşarak gelmiş ve şöyle demişti: ey kavmim, ey benim içinde yaşadığım, Allah-u Teala'nın beni sizin zamanınızda ve sizin içinize gönderdiği topluluğum, ey kavmim, gönderilen bu elçilere, bu rasullere uyun. Bu rasuller geldiyse bunlara uyun. Ne diyorsa yapın, itaat edin, o emri yerine getirin ve sizden hiçbir ücret istemeyen kişilere uyun. Onlar doğru yola ermiş kimselerdir. Bak, bunlar hidayete ermiş, doğru yolun içindeler. Sizi de doğru yola çağırıyorlar. Bunlar kendiliğinden söylemiyorlar. Allah'ın gönderdiği elçi bunlar, aracı. Onlara kızmayın, Allah'a kızmış olursunuz. Onlar elçi, aracı ve sizden de hiçbir karşılık istemiyorlar. Bir ücret, bir bedel, övülme, yüceltilme, ayrıca tutulma istemiyorlar. Ve bunlar doğru yolda, bunlara uyun. Ben beni yoktan var edene ne diye ibadet etmeyeyim? Demek ki ona bir şey demişler ki, sen de mi buna katıldın, bunlara tabisin, boyun eğdin, bunların hükmüne getirdiğine? Bunun üzerine demek ki o kişi, ben beni yoktan var edene ne diye ibadet etmeyeyim? Niye o Allah'a boyun eğmeyeyim, beni yaratana? Niçin beni yaratanı hakim bilmeyeyim, hüküm koyucu? Beni yöneten, sek ve idare eden Rab bilmeyeyim? Ona boyun eğip onun hükmünü niye yerine getirmeyeyim? Oysa siz de ona döndürüleceksiniz. Evet, ben yaptıklarımla onun huzuruna döneceğim. Siz de döneceksiniz. Allah'tan başka ilahlar mı edineyim? Ne yani şimdi Allah'ı bırakıp ondan başkasının hükmüne uyayım, ibadet edeyim, ona boyun eğeyim, onun emrini yerine getirerek Allah'tan başka ilah mı arayayım? Ki Rahman olan Allah bana bir zarar vermek dilediğinde onun, o ilahların şefaati bana hiçbir fayda vermez. Beni kurtaramazlar da. O takdirde şüphesiz ki ben apaçık bir sapıklıkta olurum. Muhakkak ki ben Rabbime iman ettim. Ben Rabbime güvendim. Benim hayatımı sek ve idare eden, yönetmede Rab oluşuna iman ettim, güvendim. Beni dinleyin dedi o Habib-i Necar denilen o kişi. Ben niye Allah'a ibadet etmeyeyim? Niye ona boyun eğip onun hükmünü, sözünü dinlemeyeyim? Niye hayatımın düzenini o belirlemesin? Niye başka itaat edeceğim ilah arayayım? Eğer Allah bana bir zarar dilemek isterse, kendini şefaatçi gören, koruyucu görenlerin hiçbir faydası bana olmaz. Beni kurtaramazlar diyor onlara. Eğer ben Allah'tan başka aracı, yardımcı, veli, vekil ararsam, ilah ve Rab ararsam, itaat edilecek, övülecek, sevilecek, apaçık bir sapıklık içinde olurum. Oysa ki diyor, ben Rabbime güvendim, bütün sıfatlarıyla ona güvendim, ne hüküm indirmiş ise ona güvendim, siz beni dinleyin diyor. Ve bunun üzerine de o kişiyi döverek şehit ettikleri bildiriliyor. Zaten devamında da keşke diyor kavmim bilseydi, Allah'ın bana lütfettiklerini bilseydi diye de bunu ortaya koyuyorlar. Kehf suresinin 10. ayetinde de Rabbimiz, hani o gençler mağaraya sığınmışlardı da Rabbimiz bize nezdinden bir rahmet ver ve işlerimize bize doğru olanı kolaylaştır demişlerdi. Kur'an'ın bize örnek gösterdiği, kendi zamanlarını örnek ve değer katmış olan Rabbimiz de o değerleri, o örneklikleri unutturmayıp bu zamana bize ulaştırmış binlerce sene önce yaşanmış olan o yaşantılarını. Ashab-ı Kehf de İsa Aleyhisselam'a iman eden Roma döneminde yaşanmış olan nice ellerindeki değerleri, ailelerini bırakarak idarecilere ve topluma hakkı tevhidi anlatmışlar. Orada yaşam, kalma işleri zorlaşınca bir dağa, bir mağaraya çekiliyorlar. O gençler diyor, zaten tarih boyunca Allah-u Teala'nın gönderdiği elçilere uyanların çoğu genç. Musa Aleyhisselam'a iman edenler önce gençler. Aleyhisselatü Vesselam'a Mekke'de iman edenlere bakın, yaş ortalamalarına belki de %90'ı daha fazlası genç. 13-14 yaşından 23 yaş ortalaması. Ortalama. Hani o gençler mağaraya sığınmışlardı. Demek ki bir ölüm tehlikesi, bir tehdit, bir hapis, bir işkence, eziyet gündeme gelmiş ki değerlerini bırakıp gitmişler inançları doğrultusunda. Sonra hayata hükmedip yöneten Rablerine sığınıyorlar. Rabbimiz diyorlar. Ey hayatımızı hükmedip yöneten, eğitip terbiye eden, üzerimize kader ölçü belirleyen, bize nezdinden bir rahmet ver. Bize bir merhamet et. Bu merhametinin sonucu bu inancımızı, bu yaşancımız, bu örnekliğimiz, bu dik duruşumuzda bizi kolaylaştır. Bize merhamet et. Ve işimizde bize doğru olanı kolaylaştır. Girdiğimiz bu işte, sana teslimiyette, boyun eğmede, senin hükmünü yapmada, yaşamada ve inançta bize yolumuzu kolaylaştır. Kehf suresinin 14. ayetinde de onlar idareciye, o Ashab-ı Kehf olan o gençte idareciye karşısına dikilip şöyle demişlerdi. Biz onların kalplerini pekiştirdik. Gençler şöyle demişler, pekiştirdik. Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz ondan başka hiçbir ilah asla çağırmayız. Yemin olsun ki biz o takdirde haktan uzak bir şey söylemiş oluruz diyorlar o gençler. Tevhidi söylüyorlar. O idarecilere karşısına geçip diyorlar ki biz onların kalplerini pekiştirdik, imanı kalplerinde sağlamlaştırdık diyor Rabbimiz. Bizim Rabbimiz demek ki Musa Aleyhisselam'a Firavun dedi, ey Musa senin Rabbin kimdir, ne iş yapar? Benim Rabbim yerin, göklerin ve içindeki her şeyin Rabbi demişti. Nemrut da İbrahim Aleyhisselam'a senin Rabbin kim, ne iş yapar bu Rab? Öldürür, diriltir. Başka? Ben de yaparım deyince, o zaman benim Rabbim güneşi doğudan doğuyor, batıdan batırır. Sen de o zaman batıdan doğur. Yani kainatı çekip çevirip yöneten diyor benim Rabbim. Demek ki bu idareci de sizin Rabbiniz kim? Bizi Rabbe çağırıyorsunuz. Bu Rab ne iş yapıyor? Deyince o gençler, bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbi. Bizim hayatımızda neyi yapıp neyi yapmayacağımızın ölçüsünü belirleyen, kalpte inanç, bedenimize amel ölçüsü belirleyen, yöneten, sek ve idare eden Rab, gökler ve içinde ne varsa, yeryüzünde ne varsa onları yöneten, sek ve idare eden, çekip çeviren, rızıklandıran, efendi, malik olan ve yöneten Rab. Dolayısıyla senin de yönettiğin bu yerin sahibi ve yöneteni bizim Rabbimiz. Bizim Rabbimiz sen değilsin, bizi yönetip sek ve idare edecek, kural koyacak, emir ve yasak belirleyecek Rab sen değilsin. Yerin ve göğün sahibi ve yöneten Rabbi kim ise bizim Rabbimiz o diyorlar. Sonra biz ondan başka hiçbir ilah çağırmayız. O Rabbin koyduğu kural neyse, yönetimi neyse biz ona itaat ederiz. Seni üzerimize kural koyup yöneten, bilip sonra koyduğun kurallara itaat edip övüp severek seni ilah yerine koymuyoruz. Yerin ve göklerin yöneten, sek ve idare eden Rabbi kim ise biz ona itaat ederiz. Biz onun hükmüne uyarız, ona boyun eğeriz. Onun emir ve yasaklarını yerine getirerek ilah kabul ederiz demişti o Ashab-ı Kehf. Ashab-ı Kehf'in gençleri bugünün söyleminin aynısını söylüyorlar. Sonra diyorlar ki yemin olsun ki biz o takdirde eğer sizin sana itaat edersek, sana boyun eğersek, seni övüp yüceltirsek, ilah kabul edersek, senin yasalarına uyup çekip çevirmene, yönetmene razı olursak, Rab kabul edersek, haktan uzak bir şey söylemiş oluruz. Hak olandan, Allah-u Teala'nın ölçüsünü belirlediği şeyin dışına çıkmış oluruz, dedi o gençler. Bugün de aynı şey. Dikkat ediyorsanız dünden bugüne hak ve batıl mücadelesi hiç değişmemiş. Cümleler aynı cümleler. Çünkü imanın ölçüsünü bildiren sadece Rabbimizdi. Amelin ölçüsünde bildirilen oydu. Dünden bugüne o yüzden bir şey değişmiyor. Dün zamanına örnek olup değer katılanlar olduğu gibi bugünün zamanlarına, bulunduğu yerlere örnek olan ve değer katanlar kim olacak? Herkes kendi payına bakacak. Herkes bulunduğu yerdeki zamana örnek olup değer katıp katmadığına bakacak. Siz kendinize bakın diyor Rabbimiz. Buruç suresinin 4 ve 9. ayetinde de Rabbimiz lanet olsun, veyl olsun yakıtı olan ateş hendeklerinin sahiplerine. O hendeğin sahibi içinde ateş yakarak o topluluğun sahiplerine. Ashab-ı Uhdud, hendek sahipleri, çukurlar kazıyıp içine ateşi doldurup kenarlarında oturarak müminlerin yakılmasını izleyen o hendek sahipleri, o idareciler, yöneticiler, din adamları, o yakılmaya fetva veren, o müminleri dinden çıktı diye fetva veren din adamları, o hendek sahipleri, Ashab-ı Uhdud, o zaman onlar ateşin çevresinde oturulmuşlardı. Müminlere yapılanları seyrediyorlardı. Onların müminleri yadırgayıp cezalandırmalarının tek sebebi, müminlerin her şeye galip, övülmeye layık, göklerin ve yerin sahibi olan Allah'a iman etmeleriydi. Allah her şeye şahittir. Her şeyi görmekte, kayda almakta. Niye müminlere ateşe atılma bir cezasını veriyorlar? Gerekçe ne? Hükmedip yönetmede Rabliği siyasetçilere vermedikleri için, din adamlarına vermedikleri için. O idarecilerin ve din adamlarının koyduğu hükümlere ve yasalara göre yaşamadıkları, itaat etmedikleri, boyun eğmedikleri, yani ilah kabul etmedikleri için bu cezayı veriyorlar. Müminleri yadırgıyorlar. Siz bizim yolumuzu, yaşantımızı terk mi ettiniz? Cezalandırmanın tek sebebi diyor Rabbimiz, müminlerin her şeye galip, her şeye güç yetiren, tek övülmesi, yüceltilmesi, haktasız, mükemmel, ihtiyaçsız Allah'ı överek göklerin ve yerin sahibine, göklerin ve yerin maliki, efendisi, sözü, hükmü geçen Allah'a iman etmeleri, yani Allah'a güvendikleri için, Allah'ın Rab oluşuna, ilah oluşuna güvendikleri için. Siyasetçiler ve din adamlar, siz bize güvenmediniz ha? Siz alemlerin Rabbi diye Allah'a mı güvendiniz? Rab oluşuna, ilah oluşuna, malik, melik oluşuna mı güvendiniz? Veli, vekil oluşuna mı güvendiniz? Biz idarecilere güvenmediniz, biz din adamlarına güvenmediniz, sadece Allah'a mı güvendik diyorsunuz? Bu cezayı veriyorlar. Ateşte yakma cezasını müminlere veriyorlar. Bugün belki ateşte yakma cezası yok, ateşe atılma. Bombaların, füzelerin ateş saçtığı, alev saçtığı çukurlar, hendekler oluşturduğu cezalar veriyorlar değil mi? Siz misiniz bizi ilah ve Rab kabul etmeyen? İşte Gazze'ye bakın, Filistin'e bakın, Suriye, Irak'a bakın, dünyanın nice yerinde müminlere yapılan zulümlere bakın. Siz misiniz bizim inancımızda olmayan? Niye Gazze'ye sahip çıkmıyorlar? Bu zulmün yapılmasına göz yumuyorlar. Onlar da aynen o hendek sahibi gibi oturup da müminlere yapılan o ateşe atılma cezasını seyrettikleri gibi, Gazze'ye yapılan, bugünün müminlere yapılan o bombaların açtığı çukurlarda, alev çukurlarında müminlerin parçalanıp yakılmalarını biz Müslümanız diyen idareciler, yöneticiler, din adamları, toplum, İslam toplumu seyrediyor. Dünyayı geçtim. Dünya insanıyla, idarecileriyle beraber biz de Müslümanız diyenler seyrediyorsa, Ashab-ı Uhdud'dan ne farkları var? Ateş çukurlarının kenarlarına oturup müminlerin ateşe atılıp parçalanmalarını, yakılmalarını, eziyetlerini bağırıp çağırmalarını seyrettikleri gibi bugün de Gazze ve dünyadaki birçok yerdeki müminlere yapılan o zulümleri seyrediyorlar. Dünden bugüne bir şey değişmiş mi? Değişmiş gözükmüyor. Evet, ateşte yakılan dünün müminleri o zamanlara örnek ve değer kattıkları gibi bugünün de o zulmü gören müminler zamanlarına değer katıyorlar. Bir avuç o mümin, Gazze'nin mümini bu zamana, bu dünyanın zaman dilimine, bu zamanın biz de Müslümanız diyenlerine güzel bir örneklik, bir değer katıyorlar. Almak isteyene. Meryem suresinin 63. ayetinde de Rabbimiz, işte kullarımızdan takva sahibi olanlara mirasçı kıldığımız cennet budur. İşte cenneti hak eden bunlar. Kim bunların yolundaysa, kim zamanına örnek ve değer katıyor ise, karşılığını ahirette almak düşüncesinde ve korumuş ise, takva sahibi olanlara mirasçı kıldığımız cennet. Takva, kim Allah-u Teala'nın 100'den fazla yasağına uyma çabasında, 200'den fazla emrine yerine getirme uyma çabasında ise, geçmişteki Rabbimizin örnek kıldıklarını zamanına örnek alıp kendisi örneklik oluşturarak yeni değerler katan müminlere mirasçı kılınmış cennetler. Ne mutlu bunları hak edene. Rabbimizin kitabında binlerce ayette örnek kıldığı, zamanına örnek şahit olanlar olduğu gibi bu zamanda da yeni değerler ve şahitlikler çıksın istiyor Rabbimiz. Aleyhisselatü Vesselam kendi döneminin şahit ve değer katanı, kıyamete kadar şahit ve değer katan. Bilal Habeşi kendi değeri, Hazreti Ebubekir, Ömer'i, Osman'ı, Ali'si kendi değeri, Habbab bin Eret'i kendi değeri. Erkeğiyle kadınıyla sahabenin her biri zamanlarına şahit ve değer katanlar. İmam Azam ayrı bir değer, İmam Şafi ayrı bir değer, diğer müştehit ulema ayrı bir değer, Seyyid Kutup ayrı bir değer, bugünün Gazze'si de yaşayan müminler ayrı bir değer. Dolayısıyla herkes bulunduğu zamanda bu dini yaşayarak mümin ve Müslümanca bir şahitlik, zamanına değer kattığı gibi gelecek zamanlara da örnek ve değer alınacak, değer katacak örneklikler oluşturması temennisiyle inşallah. Bunun çaba ve gayretiyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel akıbetu lil muttakin. Ve salatu ve selamu ala nebina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmain.
4: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.

0: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
4: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
6: Çağrı'da kampanya

0: Perakende'de uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
2: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr.
3: Ersey Tekstil 0533 371 3171. erseytekstil.com.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
1: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesinde hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
7: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
8: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
9: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
1: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi 0212 515 04 46 Güneşli Bağcılar.
10: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
13: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.

Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.
1: Rabbim, hamd senin zatının celaline ve hakimiyetinin azametine layık bir şekilde yalnız sanadır.

0: şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılışında ve gece ile gündüzün ard arda gelmesinde akıl sahipleri için elbette deliller vardır. Onlar ki ayakta durur iken, oturur iken ve yanları üzere yatar iken Allah'ı zikrederler ve derler ki:
1: Rabbimiz, sen bunları boş yere yaratmadın. Sen bundan münezzehsin. Artık bizi ateşin azabından muhafaza eyle.
2: Bir mümin kazandıklarından ihtiyaç fazlasını muhtaçlara vererek manevi rızık, yani ahiretteki azığını kazanmaya çalışması Allah'ın emrettiği güzel bir davranıştır. Allah erişilmesi, hatta kavranılması imkansız bir ilim ve vukufla bütün yarattıklarının rızkını tayin edip yaratmış ve onların istifadelerine sunmuştur. Ağaçlarda meyveler, tahıllar, canlılardan elde edilen gıdalar, barınmamız, örtünmemiz, yaşamımızı sürdürmemiz için icat ve halk ettiği, yarattığı her şey bizim için rızıktır. Fakat ihsan buyrulan bu rızıklardan faydalanabilmemiz, çalışıp elde etmemize bağlıdır.
3: Kavramlarımız programıyla İmdat Duru her Perşembe saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 191-195. Derin kavrayış sahiplerinin duası. Onlar ki ayaktayken, otururken ve uyumak için uzandıklarında Allah'ı anar ve göklerin ve yeryüzünün yaratılışı üzerinde tefekkür ederler.
1: Rabbimiz, bütün bunları anlamsız ve amaçsız yaratmadın. Yücelikte eşsizsin. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe mahkum edersen kesinlikle onu rezil etmiş olursun. Ve o zalimler yardımcı da bulamazlar. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçiyi duyduk ve hemen iman ettik. Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve canımızı erdemlilerle birlikteyken al. Rabbimiz, elçilerin aracılığıyla yaptığın vaadi bize bahşet ve kıyamet günü bizi mahcup etme. Çünkü sen vaadinden asla caymazsın.
0: Rableri de onların dualarına şöyle icabet etti. Erkek olsun, kadın olsun, çaba gösteren hiç kimsenin çabasını boşa çıkarmayacağım. Siz hepiniz birbirinize eşitsiniz. Kötülükten ve kötülük diyarından hicret edenlere, yurtlarından sürülenlere, yolumda eziyet çekenlere, savaşanlara ve öldürülenlere gelince, onların kötülüklerini mutlaka örteceğim ve elbet onları Allah'tan bir ödül olarak içinden ırmaklar akan cennetlere sokacağım. Zira ödüllerin en güzeli Allah katındadır.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
2: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
3: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
0: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
5: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
6: Kranda Kalıp 0212 549 08 77 2 telli.
7: Marka patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
8: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
9: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu, bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi. 0554 747 30 29.
10: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü. 0212 875 36 29.
11: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
12: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş. 0535 501 60 16.
13: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
14: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
15: implant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
16: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com

0: Değerli dinleyiciler, insan ve cin şeytanlarının şerrinden Rahman ve Rahim olan Yüce Rabbimize sığınarak sözlerime başlarken yine Yüce Rabbimize hamd eder, onun Resulüne salat ve selam ederim. Bugünkü kavramımız Kur'an'da sık sık söz edilen, hitap edilen ya eyyühen nas diye hitapta bulunan insan çoğulu nas kavramı nedir? Bu konuda sizlere bilgi vermeye gayret edeceğim. Nas ya da insan kelimelerinin anlam ve mahiyeti üzerinde durarak konumuza girmiş olalım. Nas bildiğiniz gibi insan kelimesinin çoğuludur. İnsanlar, halk demektir. Kur'an-ı Kerim'de 240 yerde geçer. İnsan da aynı zamanda ins ve ünas sözcükleri de 88 ayette geçtiğini görürüz. İnsan kelimesinin sözlük anlamına gelince, insan kelimesinin kendinden türediği kök olarak iki sözcükten söz edilir. Bunlardan birisi üns kelimesidir. Üns, ünsiyet, yakınlık demektir. Bu yakınlık, yaklaşma duygusu. Bir yandan hem cinsleriyle bir arada yaşama durumunda olan insanın başka insanlara karşı yakınlığı, diğer yandan da Allah'a, bütün varlıkların üstünde olan yakınlığını ifade eder. İnsan kelimesinin bir de nesi, unutmak fiilinden geldiği söylenir. Bu durumda insan unutkan varlık demektir. Kur'an'da insandan, yani Adem'den söz edilirken Taha suresi 115. ayetinde andolsun önceden Adem'e ahit verdik de unuttu ve onu azim sahibi bulmadık buyurulmaktadır. İşte burada da insanın unutma özelliğine dikkat çekilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de insan 240 yerde geçtiğini söyledik. İnsan kelimesi 65 yerde, ins kelimesi 18, ünas kelimesi de 5 yerde göçer. Yine insan anlamındaki abd ve ibad kelimeleri 130, beşer kelimesi de 37 yerde, beni Adem ifadesi de 7 yerde geçmektedir değerli dinleyenler. Kur'an-ı Kerim insanlara gönderilen bir kitaptır. Kur'an'ın ekseninde, merkezinde insan vardır. Her ayet insanla ilgilidir. İnsanı en iyi tanıyan onun yaratıcısı olduğundan, kullanım kılavuzu şeklinde insanın nasıl yaşaması gerektiği o kitapta öğretilir. İnsanın nasıl bir varlık olduğu yaratıcı tarafından tanımlanır. İnsan kimdir? Nasıl bir varlıktır? Yeryüzüne nereden gelmiştir? İnsan nereye doğru gidiyor? İnsanın bu dünyada görev ve sorumlulukları var mıdır? Varsa nelerdir gibi sorular insan aklını meşgul eden sorular olmuştur. Felsefi akımlar, izimler, dünya görüşleri hep bu sorulara cevap vermek zorunda kalmışlar. Her biri filin tümünü değil de bir tarafını görebilmişler, tarifleyebilmişlerdir. Şüphesiz ki insan kendisinin nasıl bir varlık olduğunun cevabını verdiğinde aynı zamanda inancını da seçmiş oluyor. Her şeyde dengeyi esas alan İslam, insanı tarif ederken de bu denge esasına göre tarif etmiştir. İslam inancına göre insan, beden ve ruhtan oluşan, düşünen, şuurlu, iman ve ilim sahibi bir varlıktır. İnsan, Allah'ın yeryüzüne lütfettiği üstün yapıcı yeteneklere sahip, fakat organik ve biyolojik yapı bakımından da zayıf olan bir varlıktır. İnsanın iki yönü vardır. Birisi beşer ve Adem kelimelerle karşılanır. Kur'an-ı Kerim'de iblisin Adem'e secde etmeyi reddetmesi üzerine Allah'ın ona şöyle dediği aktarılır. Sad suresi 75. İki elimle yarattığım şeye seni secde etmekten alıkoyan nedir? Bu ayeti kerimede Allah'ın iki elimle yarattım demesi insanın yapısındaki iki temel ögeyi açıklayabilir. Kur'an'da yalnızca insanla ilgili olarak böyle bir ifade kullanılır ki bu ifade insanın ademiyet ve beşeriyet yanlarını ortaya koyduğunu düşünüyorum. Ademiyet yapısı insanın ruh yapısı, manevi tarafı, meleki yönüdür. Beşeriyet yapısı ise insanın dış yapısı, toprak yönü, fiziki özelliklerini ifade eder. Müşrikler insanı sadece bir beşer olarak kabul etmeye ve yalnız zahiri, fiziki, görünen niteliklerle ele almaya meyillidirler. Günümüzde batı kültür ve uygarlığı insanı hayvanlardan bir hayvan ve yeme, içme, uyuma ve nefsi arzulara ihtiyaçtan ibaret bir varlık olarak değerlendirir. Halbuki insan
1: yalnız beşeri, fiziki yönüyle değil, ruhi, manevi yönüyle bir bütün insandır. İnsanın hayvanlardan farkı ve üstünlüğü gerçek anlamda ademiyet yönüyledir. Beşeriyet yönüyle değil. Ademiyet insanın tefekkür ve irade sahibi olma özelliğini belirtir. Bu ademiyet vasfına sahip olan insanın önünde melekler secdeye kapanmıştır. Eski Yunan'dan belki de daha eski zamanlardan beri cahili bir bakış açısının çarpıklığından dolayı insana sadece maddi, beşeri, fiziki yönü hep öne çıkarına gelmiştir. Ve heykel yapımında atletik vücutlu insanlar, jimnastiğe aşırı önem verilmesi, hep bu beşeri yönün bir tezahürü ortaya çıkmasıdır. Günümüzde de kısmi farklılıklarla da olsa insana bakış yine bu kadim cahiliyenin çarpık gözlüğünden değerlendirildiğini görürüz insanın. Bugünkü insanın bakışına göre de insan için şişmanlık en büyük bir derttir. Özellikle kadın cinsi için. Bir taraftan çeşitli gıda ürünleri reklamla teşvik edilirken günümüzde çeşitli medya organlarında. Diğer yönden zayıflık çok modadır. Teknolojik kolaylıklar insanı hareketsiz bıraktığından çağın bir handikapıdır kilo almak bir bakıma. Zayıflama için spor aletleri ve diğer araçlar büyük bir sektör oluşturmuştur günümüzde. Zayıflatma sektörü yanında güzellik salonları, makyaj malzemeleri, sahil turizmi, bronzlaşmış bir beden vesaire, vücut ölçüleri filan. Ve ne yazık ki artık Anadolu'nun bir takım ilçelerinde bile kuaförler, güzellik salonları bu anlayışın bir tezahür olarak ortaya çıkmış. Bugünkü insanın tek hedefi zayıf bir beden ölçülerine sahip olabilmek. Yani insanın beşer yönünün öne çıkarılması propagandasının altında kalmış ezilmişlik psikolojisi. Cahiliye insanı maddesiyle değerlendirirken resullerin, tebliğcilerin kendileri gibi beşer olmasını da kabullenemez ve melek peygamber, beşer olmayan elçi isterler. Arap müşriklerinin bu tavrı günümüz cahiliyesinde de yerini korumuştur. Ne gibi? Hoca ve hacıların beşeri özelliklerinden, dünyevi faaliyetlerden el çekmesi, rahip hayatı yaşaması istenir. Melek hocadır istenen, inzivaya çekilmiş, kendilerine birazcık benzeyip ufak tefek bir takım beşeriyet yönüyle hata işlemiş olsa, onların gözünde şeytandır da onlar. Çünkü onun beşer olmaya hakkı yoktur, melek gibi yaşamalıdır. Melek gibi yaşamıyorsa o bir şeytandır bu anlayışa göre. İşte topraktan yaratılan insanın beşeriyet yanı, Kur'an'ın ifadesiyle unutkanlığının, nankörlüğünün, aceleciliğinin, haklı ya da haksız tartışmayı pek sevmesinin, bilgisizliğinin, zalimliğinin ve zayıflığının bir sembolüdür. Bu olumsuz nitelikleri bastıracak olan da insanın ademiyet yanıdır. Manevi duyularıdır, kalbidir. İnsan sadece beşer olarak kalmamalı, beşeriyetini ademiyetinin emrine vererek ilk yetkin halini kazanmaya çalışmalıdır. Kur'an'da yetkin hale ahsen-i takvim, en güzel kıvam, en güzel yaratılış denirken insanın bu yetkinlikten, olgunluktan bütünüyle uzaklaşmış ve hayvanlaşmış, yani beşeriyete yuvarlanmış haline de esfeli safiliğin, alçakların alçağı denir. İnsanın beden ve ruhtan oluştuğunu belirttik değerli dinleyenler. Bedenin aslı bildiğiniz gibi topraktır. Kur'an'ın açıkladığı bu gerçeği modern ilimler tasdik ve teyit edip de doğrulamaktadırlar. Kimyasal analizleri, tahliller yapmakta. Bundan madenlerin, elementlerin insandan da bulunduğu bugün tespit edilmiştir. İnsanın ruhu ise görünmeyen, onun manevi yönünü oluşturmaktadır. İnsanın ruhu olduğu aşikardır. Bu gerçek ölüm halinde özellikle kendini ortaya koyar. Diri ile ölü arasındaki fark, diride ruhun bulunması, ölü bedende ise bulunmamasıdır. Uyku da bir anlamda küçük bir ölüm gibidir. Uyku halinde ruhun insanı bir an için terk edişi de ruhun varlığıyla ilgili bize kesin bir bilgi verir. Batı dünyasında ruhçuluk, spiritualizm de yanlıştır. İnsanı yine diğer yarımıyla tanımlamaktadır. İnsanı sadece maddi yönüyle beşer olarak tanımlamak nasıl bir ifrat ise bu da bir tefrittir. Yani insan sadece beşerdir demek ya da insan sadece ruhtur demek hepsi birer yanlışlık oluyor. Bir elmanın yarısından söz ediliyor. Halbuki yarım elma olmayacağı gibi yarım insan olmaz. Yani bedeni reddetmek Hint ve Doğu mistizminde önemli olabilir. Nirvana'ya ulaşmak için Hint fakiri ateşte yürür, çivili yatakta yatar, çarmıha gerilir, aç susuz yaşar, netice olarak inzivaya çekilir. Yani ruhunu yüceltmek ister. Ne yazık ki tasavvuf da etkilenmiştir bu anlayıştan ve nefsini yani maddesini, bedenini, arzularını temsil eden duyguyu öldürmek, tek yönlü insan olmak bu değerlendirmede egemen olan bir faktördür. Bedeni zevkleri, nefsi çirkin görüp dünyayı leş sayan, sosyal hayatı zalim ve kafirlere bırakan bir lokma bir hırka anlayışı. Evet, dövene elsiz, sövene dilsiz olma gereğini duyma, tahrif edilmiş Hristiyanlardaki gibi bir yüzüne tokat vurulursa diğer yüzüne çevirme tavsiyeler. Zalim yöneticilerden de dolaylı teşviği var mıdır bilinmez bu anlayışı ama en azından şikayetçi olmadığı, hatta ezilmeyi kabul eden insanları yönetmenin rahatlığını duydukları da yadsınamaz. Halbuki İslam'ın ölçüsü bellidir. Nefsinin de senin üzerinde hakkı vardır ölçüsü. Devamlı oruç tutmak isteyen, evlenmeyip hadım olmayı arzulayanları kınayan ve bunu reddeden bir dindir İslam. İslam orta yol, vasat ümmet, aşırılıklardan uzak fıtrat dinidir. İnsan bedeniyle evet hareket eder ve algılar, ruhuyla da idrak eder, düşünür, bilir, sever, nefret eder, sevinç ve üzüntü duyar. İnsanın bütün iç dünyası, manevi görünmeyen aleminin faaliyetleri hep onun ruhunun faaliyetleridir. Ruh Allah'ın sırlarından, gizliliklerindendir. İnsanın onun esrarına vakıf olması mümkün değildir. Ruh Allah'ın katındandır. Onun hakkında insana verilen pek az bilgidir. İnsan kompleksini oluşturan beden ve ruh unsurlarının kendilerine has bir takım ihtiyaçları vardır. İnsan bunları elde etmek için gayret eder. Maddi unsuru yani bedeni, yeme, içme, uyuma, nefes alıp verme gibi maddi ihtiyaçlarını gideremediği zaman rahatsız olduğu gibi manevi unsur olan ruh da ihtiyaçlarını gideremeyince muzdarip olmaktadır. Ruhun ihtiyaçları Rabbini zikredip Rabbine ibadet etmesi, kendisinden geldiği ilahi merciye doğru yol olmak ve ona yaklaşmak için gerekli çabayı göstermesi gibi ruhi gıdalardır. Her iki unsurun ihtiyaçları ve beslendikleri gıdalar birbirinden tamamen ayrıdır. Ruhi gıdalar olan zikir ve ibadetler, yalnız başına bedeni besleyip ayakta tutamadığı gibi, bedenin ihtiyaçları olan maddi gıdalar ve zevkler de hiçbir zaman ruhu sağlıklı bir ortamda tutamaz. Onu mutlu ve huzurlu edemez. Rad suresi 28. ayeti mealen, İyi bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle yatışır, huzur ve rahat bulur. Allah'ı zikretmek, Allah'ı anmak, Allah'ı gündeme getirmekle. Evet, huzur, mutluluk, mutmainlik, tatmin duygusu maddi bir şey değil, manevidir. Gıdası da manevi olacaktır. Allah insana hem fucuru, günaha ve kötülüğe meyletmeyi hem de takvayı, günahlardan korunmayı ilham ettiği için insan bir taraftan melek tabiatına, bir taraftan da hayvan tabiatına sahiptir. Ama İslam fıtratıyla yaratıldığından, akıl ve vicdan ve güzele meyil gibi nimetlerle donatıldığından dolayı insan Allah'ın kitap, peygamber, hidayet gibi lütuflarından dolayı hayra, iyiliğe, güzelliğe meyilli, önceliklidir. İnsan kendi fıtratının özelliklerini muhafaza ederek Rabbini zikredip ibadet ederse meleklerden olan üstünlüğü korunmuş olur. Ama melek tabiatını kaybedip yalnız maddi ihtiyaçlarını tatmin etmeyi düşünürse hayvanlar seviyesinde bir mahluk olur. İnsan bağımlı bir varlıktır. Annesine, çevresine, toprağa, dünyaya ve ahirete olan bağlarıyla birlikte doğmaktadır. Doğmasındaki dahli ne kadarsa ölmesindeki dahli de o kadardır. Ne doğuşuna kendisi karar verebilir, ne ölümüne, ne de doğumundan ölümüne kadarki gelişim ve değişim sürecine. Bütün bunlar kendisi dışındaki bir karar merkezince belirlenip icra edilir, uygulanır. Onun hayatın değişmez yasalar dediğimiz bu ilahi kanunlara uymaktan başka yapacağı bir şey yoktur. Kaderin bilinmeyen cazibesi, esrarengiz ve sırlı gelecek, meçhuller, heyecanlar hayatın hep bir tadıdır. Sıkıcı değil, makine ve bilgisayar değil, harika bir canlıdır insan. İnsan muhtaç bir varlıktır. Yardıma, bakıma, besine, suya, bir başka insana, anneye, babaya, toprağa, göğe, sevgiye, terbiyeye, bilgiye, görgüye, çevreye ve daha birçok şeye muhtaç bir varlıktır. O bu ihtiyaçlarından bazılarına daha doğar doğmaz, bazılarına ise doğal gelişimini tamamladıkça gereksinim duyar. Çünkü insan değişerek gelişebilen bir varlıktır. Acizlik, sosyalliği, yani birbirine ihtiyaç duyma ve yardımlaşmayı, zayıflık da kulluğu, yani Allah'a kesin muhtaçlığı ve ona ibadeti meydana çıkaracaktır. Bu ihtiyaçlar bir yönüyle zayıflığın, diğer yönüyle huzur ve faziletin birer göstergesidirler. İnsanın diğer canlılara ortak yönleri de vardır. Görülebilen tüm canlılar beslenirler. Hücrelerden oluşmuşlardır, hareketlidirler, büyürler, çoğalırlar, solunum ve boşaltım yaparlar, aynı yaratıcının aynı kanunlarına muhataptırlar, yaratıcı ve Rableri aynı, hepsi onun kullarıdır. İnsan insan olma özelliğini iman etme özelliği dolayısıyla kazanmıştır değerli dinleyenler. Çünkü insan akıl ve kalp sahibidir. Hayvanların akılları ve gönülleri olmadığından iman etmekle yükümlü, sorumlu değildir de. Ama Allah'a isyan da etmez hayvanlar. Kendi yapılarınca Allah'a kulluk yaparlar. Allah'a ibadet ve itaatten de çıkmazlar. İşte yukarıda sayılan maddelerden insana özgü olan ve insanı hayvandan ayıran en büyüğü imandır. İman, çünkü insan gücü sınırlı, bağımlı ve muhtaç bir varlıktır. Kendinden daha güçlü olan, kendisi gibi bağımlı ve muhtaç olmayan birinin yardımı olmadan yaşayamaz. Güçsüzlüğünü, bağımlılığını ve muhtaç olduğunu her fark edişte bağlanacak, inanacak, güvenecek, sığınacak, tutunacak ve barınacak birini arar. İnsanı hayvandan ayıran diğer önemli özellik ise ilimdir. İman ve ilim sayesinde insan kendi hür iradesiyle Allah'a kulluk yaparak en güzel biçimdeki yaratılışına uygun bir hayat yaşayabilir. İman, ilim ve ibadetten uzak insan ise varlıkların en aşağısı, en adisi olur. Demek ki insana yaraşan ilim, iman sahibi olması, ilim sahibi olması ve ibadet yapar olması. İnsanın yine bazı özelliklerini sıralarsak şöyle diyebiliriz. İnsan bilinçli bir varlıktır. İnsan seçme yeteneğine sahip varlıktır. İnsanın üretme, icat etme özelliği vardır. Ve insan meraklı bir varlıktır. İnsanlar canlılar içinde en meraklı yaratıklardır. Hatta tek meraklı yaratıktır da diyebiliriz. Çünkü hayvanların herhangi bir şeye yönelmeleri meraklarından değil, içgüdülerinden kaynaklanır. Oysa insan merakı sayesinde tabiatı keşfeder, kendisini keşfeder. Bugün ulaşılan teknolojik gelişmenin ve sosyal bilimlerin temeli insanın tabiatı ve kendisini merak etmesine dayanır. Kur'an-ı Kerim'de insan gerçeği iki şekilde ele alınır değerli dinleyenler. Bir, insanın olumlu özellikleri, bir de insanın olumsuz, menfi özellikleri. Şimdi insanın olumlu özelliklerini şöyle bir listeleyebiliriz. Kur'an-ı Kerim'i bu gözle okuduğumuz zaman bunları zaten tespit edersiniz. Biz sadece bir hatırlatma yapıyoruz. Mesela insan yeryüzünde bir halifedir. Yine insan çok büyük bir ilmi kapasiteye sahiptir. Çünkü Allah ona kendi ilminden öğretmiştir. İnsan Allah'ı tanıma kabiliyetinin de fıtratında yaratılmıştır. Bunun için küfür ve inkar insanın fıtri tabiatından bir sapmadır, bozulmadır. Yine insanın özünde, hayvanda ve bitkide bulunmayan büyük bir güç vardır. İnsan hem maddedir, hem mana, hem cisimdir, hem ruh. Hem fiziktir, hem fizik ötesi. İnsan halife olduğu gibi Allah'ın emanetinde taşımaktadır ve o ölçüde de insan sorumludur. O yeryüzünü kendi çaba ve girişimle imar edeceğine dair Rabbimize söz vermiştir. Yine insan ahlaki vicdana sahiptir. İyiliği ve kötülüğü seçme kabiliyetine sahip, iradeli bir canlıdır. Saadeti, mutluluğu ya da şekaveti, mutsuzluğu seçmede serbest bırakılmıştır. İnsan özünde şeref ve yüceliği taşır. Allah onu diğer varlıklara nazaran daha üstün yaratmıştır. Fakat kendi üstünlük ve şerefini seçmezse aşağılığa ve esarete düşer. Yine insan kendisini yaratan Allah'ı hatırlama kabiliyetine sahiptir. Allah'ın yüce varlığını kavrar, ona yalvarmak için diğer tüm arzularından vazgeçer. İnsan yeryüzündeki bütün nimetler onun için yaratılmış bir varlıktır. Diğer yaratıklar hep onun hizmetine verilmiştir. Yine insan Allah'a karşı sorumludur. Yalnız Allah'a ibadet eder, ona kulluk edip onun emrine itaat eder. İnsanın müsbet yanı, tabii menfi yanda Allah'ın dışında bir başkasına itaat etmesi, kulluk etmesi. İnsana yaratılış gayesi öğretilmiştir. Allah'ı unutursa kendisini de unutmuş olur. Allah'ı unutan insan yeryüzünde şaşırmış bir varlık haline gelir. Yine insan yalnız maddi meseleler için çabalayıp maddi yönünü tatmin edemez. O Allah'ın rızasını hedeflerin en yücesi olarak seçer. Yalnız onun rızasını kazanmak için çabalar. Şimdi Kur'an-ı Kerim insanın bir de olumsuz yönlerini bize anlatır. Neymiş bu insanın olumsuz yönleri diye şöyle bir hatırlatırsak değerli dinleyenler. İnsan kendisini tanımazsa zalim ve cahil kalır. Bazen Allah'ın nimetlerini görmezlikten gelerek nankörlük yapar. İnsan bazen kendini yeterli zanneder, sanar, Allah'a ihtiyaç duymadığı anlayışıyla tuğyan eder, azar, taşkınlık yapar. İnsan işlerinde çoğu zaman acelecidir. İnsan zorluklarla karşı karşıya gelince Allah'ı hatırlar. Zorluklar geçip gidince sanki hiçbir olay olmamış gibi de Allah'ı unutur. Bunlar insanın menfi özellikleridir. Allah'ın keremini unutarak cimrileşebilir. İnsan hırs ve ihtiraslarla donatılmış bir varlıktır. Bu özelliklerini terbiye etmezse, baskı altına almazsa öyle kalır. Ama Kur'an'la terbiye ederse hırsını, ihtiraslarını kontrol altına alabilir. İnsan eğer kötülük görürse inler, sızlanır, bağırır ve yardım ister. Eğer kendisine bir nimet verilirse de cimrilişi verir. Ve insan neticeten zayıf yaratılmış, aciz bir varlıktır. Görüldüğü gibi değerli dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'e göre insanın iki ayrı cephesi yönü vardır. Hayır ve şer tarafları. Kur'an-ı Kerim'de sayılan iyi, üstün özellikler ve kabiliyetler insanın özünde potansiyel olarak mevcuttur. İnsan bunları açığa çıkarmak ve kuvvetlendirmekle görevlidir. İnsandaki zalim, cahil, nankör oluş gibi olumsuz özellikler insanın fıtratında var olan ve dışa yansıması mümkün olan niteliklerdir. Ama bunlar potansiyel olarak insanda kendisinde vardır. İnsan selim fıtratını bozmadıkça bunlar dışa yansımaz. Mesela insanın cahil ve nankör olaşı, emaneti yüklenmeyi kabul

beyan edilen kötülüklere esir olur. Yani insan gerçekten iman edince insanlaşır. İmansız insanın, salih ameli olmayan insanın noksan olup, insanlığının noksan olup, ihtiraslarla, sömürcülükle, cimrilik ve kan dökücülükle insan vahşi hayvanlardan daha da vahşileşir. Yine insan ile diğer canlılar arasında bir takım farklar vardır değerli dinleyenler. Bunları da değinirsek şöyle, insanın bilgisi hayvana göre çok geniş, arzu ve istek ve idealleri de yücedir. Yine hayvanlar tabiatta hisleriyle, içgüdüleriyle bakarlar. İnsan ise tabiatı merak eder ve hayvanlar da dahil tüm tabiatı Allah'ın izin ve güç verdiği ölçüde denetim altına alır. Hayvanların tabiata ilişkin bilgileri yüzeyseldir. İnsanın tabiatı incelerken varlıkların ve olayların iç yüzüne inmeye, olaylar arasında ilişki kurmaya ve bunların gerisindeki, arka plandaki gerçeği keşfetmeye çalışır. Hayvanların istekleri ve arzular sadece kendilerine aittir. Hayvan, içinde yaşadığı hayvan topluluğun veya tüm hayvan aleminin istekleri ve mutluluğu için değil, sadece kendisi için yaşar. İnsan ise önce kendisinden başlayarak ailesi, akrabası ve komşusunu düşünür, yaşadığı toplumu, milleti, neticede bütün bir insanlığı, bütün bir dünyanın mutluluğu için çalışır. Hayvanlar tabiat şartlarının zorlaması ve hayati tehlikelerin dışında bulundukları yerden başka bölgelere göç etmezler. İnsan ise böyle bir zorlama olmaksızın merak eder, seyahat eder, tarihi ve turistik yerleri gezer, ülkesinin dışına çıkar, ticari işler yapar. Hayvanların kendi geçmişlerini, türünü veya hayvanlar aleminin geçmişini bilmediği gibi geleceğiyle ilgili hiçbir tahmini yoktur. İnsan ise kendi geçmişini, insanlığın ve kainatın geçmişini araştırır ve geleceğiyle ilgili endişe, telaş ve umut taşır. İnsan aklıyla hareket eder, iradesini kontrol altına alır, hayvan ise içgüdüleriyle hareket eder. İnsan iman eder, sorumluluk yüklenir. Hayvanların böyle bir sorumluluğu yoktur. İnsan gerek fiziksel gerek ruhi açıdan eğitime muhtaç olan bir varlıktır. Dünyaya geldiğinde güçsüzdür, korumaya muhtaçtır. Beslenme, yürüme, konuşma, kendini koruma, çevresiyle ilişki kurma gibi konularda bilgi, beceri ve yeteneği yoktur. Hayvan ise dünyaya geldikten çok kısa bir süre sonra bu özelliklerini kullanılabilecek kapasitede özelliktedir. İnsan yeteneklerini geliştirebilmesi için bir eğitime ihtiyacı vardır. Hayvanlar ise yeteneklerini doğumla beraber kazanmış olurlar. İnsanın eğitilebilir özellikleri vardır. Bunlar nedir? Zekadır, anlatma ifade yeteneğidir, ellerinin yapısı ve vücudunun dik durması, öğrenme ve yeni denemelerde bulunma yeteneğidir. Mesela zeka dedik, insanın yüksek bir zekası, karmaşık bir merkezi sinir sistemi vardır. İnsan düşünebilen, yargıda bulunabilen tek varlıktır. Yine insanın evet anlatma yeteneği var dedik. İnsan çok değişik sesler çıkarır. Bu sesleri bir araya getirerek cümleler kurar. Bu cümleleri bir takım sembollerle anlatır. Şiirler söyler. Güzel şarkılar besteler. Hep işte insanın bunlar bir ifade yeteneğidir. Güzel resimler yapar. Renklerdeki kabiliyetini gösterir. Vesaire. Ellerinin yapısı ve vücudunun dik durması, insanın eli yapısı itibariyle her biçimde ve boyutta cismi tutma ve kullanmaya elverişli olarak Allah tarafından yaratılmış, düzenlenmiştir. İki ayağı üzerinde dimdik durması, ellerinin boş kalmasına, bu sayede üstün ve yapıcı bir varlık olmasına yarar. Öğrenme ve yeni denemelerde bulunma yeteneği de insanı daima amaçlı ve amaçsız olarak çevresinde olup bitenleri, eşyayı dikkatle gözlemleme, inceleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir. İnsanda daima yeni şeyler üretme arzusu vardır. Evet. İnsanın menşei oluşumu konusuna da kısaca değinerek sözlerimizi devam ettirirsek değerli dinleyenler. Hayatın ve insanın başlangıcı meselesi, bilginleri, filozofları, her tipten birçok insanı düşündüren ciddi bir mesele ola gelmiştir hayatın başından bu yana. Kimileri insanı tabiatın yarattığına, kimileri hayvandan evrimleşerek türediğine inanmaktadırlar.
tüm vahiy kaynaklı dinlerin ki asırlarının hep

İslam'dır. Özel olarak İslam dininin insanın kökeni konusundaki görüşü bellidir. İslam'ın incine göre Allah insanı topraktan yaratmış, ona kendi ruhundan üfleyerek can vermiştir. Buna göre insan da dahil tüm varlıklar Allah tarafından yaratılmıştır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam Allah tarafından yaratılmıştır. Bu yaratılış bir anda değil, aşama aşama gerçekleştirilmiştir. Şimdi bu aşamaları Kur'an ifadeleriyle açıklarsak, birinci aşama toprak, türaptır. Fatır suresi 11. Allah sizi topraktan yarattı buyurulur. İkinci aşama çamur, yani tin. Enam 2. O Allah ki sizi çamurdan yarattı. Üçüncü aşama çamurun özü. Min sülaletin min tin. Andolsun ki biz insanı çamurun özünden yarattık. Müminin suresi 12. ayet. Dördüncü aşama yapışkan çamur. Tini lazib. Şüphesiz biz onları yapışkan çamurdan yarattık. Saffat 11. Beşinci aşama şekillenmiş karabalçık. Hame'in mesnun. Andolsun ki biz insanı kuru çamurdan, şekillenmiş karabalçıktan yarattık. Hicr suresi 26. Ve altıncı aşama kuru çamur salsal. İnsanı ateşte pişmiş gibi kuru çamurdan yarattık. Rahman 14. Ve yedinci aşama insan şekline koyma ve ruh verme. Onu, Adem'i düzenleyip insan şekline koyduk. Evet. Kur'an insanın yaratılması ve halifeliği konusunda da söz eder. Bunları Bakara suresinde ve Araf suresinde anlatılır. Diğer yerlerde de buna anlatıldığı görülür. İnsanın yaratılışı konusunu devam ettirelim değerli dinleyenler. Allah'a inanmadıkları için insanın Allah tarafından yaratıldığını da kabul etmeyen maddeciler, insanın tabiattan geldiğini, yani insanı tabiatın yarattığını iddia ederler. Kör ve şuursuz bir tabiatın nasıl yaratıcı olabileceğini ise bir türlü izah edemezler. Hiç değilse kendilerini kandırmak için bir yaratıcı bulma ihtiyacıyla tabiata yaratmada yardımcı olacak tesadüfler de ortaya atarlar. Tabiat ve tesadüfün yaratıcı olamayacağını anlamak için aslında çok zeki olmaya bile gerek yoktur. Zaten aklı başında hiç kimse bu iddialara meyletmesin. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Tin Suresi 4. ayet meali şöyle: muhakkak ki biz insanı en güzel şekilde yarattık buyurulur. İman ve akıl gibi özelliklerle hayvandan çok farklı olan insanın temel özelliklerini görmezden gelerek insanı hayvan diye tanımlayan batılılar çok yanlış yapmışlardır. Bunlar insana insandan bir ata yakıştıramadıkları gibi insanı konuşan hayvan, düşünen hayvan gibi hayvan olarak ifade etmek isterler. Bu yaklaşım insanı sömürmek, istedikleri gibi gütmek ve onu hayvanlaştırmak, sürüleştirmek ihtiyacından kaynaklanmışlardır. Müminler ise nereden geldin sorusuna hep cevap olarak ilahi vahyin haber verdiği şekilde Allah'tan geldiklerini, yani evreni ve içindeki her şeyi olduğu gibi kendilerini de Allah'ın yarattığını bilirler, belirtirler. Bütün Müslümanlar Hazreti Adem'in Allah tarafından topraktan yaratıldığına, diğer bütün insanların da Hazreti Adem ve onun hanımı Hazreti Havva'dan çoğaldıklarına inanmak mecburiyetindedirler. Nisa suresi 1. ayeti: ey insanlar, sizleri bir tek kişiden, yani Adem'den yaratan, ondan da eşini Havva'yı vücuda getirerek ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üreten Rabbinizden ittika edin, sakının buyurulmaktadır. Peki bu güzel bir şekilde yaratılan insanın yaratılış gayesi nedir değerli dinleyenler? Maddecilere göre insan dünyaya gelir, her canlı gibi yer içer, bir takım ihtiyaçlarını yerine getirir ve sonra toprağa karışır gider. Yani İnsan yaşamak için yaşar. Basit dünyevi hedeflerin ötesinde bir yaratılış gayesi yoktur onlara göre. O, ot gibi yaşayıp gideceğini, sonra ot gibi kuruyup yok olacağını zanneder. İslam'a göre insanın yaratılış gayesi Allah belirlemektedir. Şöyle diyor Zariyat suresi 56. Ben insanları ve cinleri sadece bana ibadet, kulluk etsinler diye yarattım. Yine Mü'minin suresi 115. ayeti mealen: sizi boşuna yaratmadığımızı ve gerçekten bize döndürülmeyeceğimizi sandınız.
Demek ki insan dünyaya geliş sebebi dünyadaki hayatını Allah'ın istediği gibi yaşamaktır. Evet. İnsan yalnız yeme içme, gezme tozma gibi gayeler için yaratılsaydı insan herhangi bir hayvandan farkı olmazdı. İnsan boş yere yaratılmamış ve başı boş da bırakılmamıştır. O bir görevi yerine getirmek için yeryüzüne gönderilmiştir. Kendisi gibi herhangi bir yaratığa kul köle olmak için değil, yaratanını, Rabbini tanımak, ilahını tanımak, ona ibadet etmek, dünyada Allah'ın hükmünü hakim kılmak, buna karşı çıkan engelleyici güçleri, fitneyi bertaraf etmek suretiyle halifelik görevini yürütmek için yaratılmıştır insan. İnsan nefsi için değil, Allah'a ibadet etmek için, şu fani dünya için değil, ebedi hayat için yaratılmıştır. Allah'a ibadet için yaratılan insan bu kulluğunun karşılığını hem dünyada hem de ahirette alacaktır. Allah'ın emirlerine itaat, dünya ve ahiret mutluluğunun sebebidir. İnsanın yaratılış sebeplerinden biri en geniş anlamıyla yeryüzü yönetiminden sorumlu olmasıdır. Yani halife olmasının anlamı budur. O halde insan kendi toplumuna huzur ve adaleti hakim kılma görevinin yanı sıra yeryüzünde yaşayan diğer canlıların hayatlarına devam ettirmelerinden, yeryüzündeki bitki örtüsünden, çevreden ve benzeri şeylerden de sorumludur. Aslında bu görevi de Allah'a ibadet görevinin çerçevesi içinde görülmelidir. Çünkü namaz, oruç, zekat gibi şekli belirlenmiş, tayin edilmiş ibadetler, helal ve haram gibi konularda Allah'a karşı görevini yerine getiren insanın dünya hayatıyla ilgili çabaları da ibadet kapsamı içine girmektedir. Belirlenmiş ibadetlerini yerine getirmeyen, ahlaki kurallara riayet etmeyen kimsenin dünyayı imar görevi yerine getirmesi ise kendisine manevi alanda herhangi bir değer kazandırmaz. Böylesi insanların hayvanlardan bir farkı yoktur. Çünkü hayvanlar da fesat çıkarmayıp yeryüzünün imarına bir ölçüde hizmet etmektedirler. Allah'ın emirlerini yerine getiren insan kimsenin dünya hayatıyla ilgili çabalarını da ibadet olarak görülmesi, din-dünya ayrımı ve dine ait olan ve dünyaya ait olan gibi bir bölünmeyi de ortadan kaldırır. Laiklik demek olan böyle bir ayrım insan şahsiyetinde parçalar, kişiliğinde bir takım bozukluklara sebep olur. Dünya hayatı, ahiret hayatının bir girişi, bir mukaddimesidir ve onunla sıkı sıkıya bağlıdır, koparılamaz. Böyle bir bakış açısı dünya hayatını olması gereken konuma oturtmuş olur. Bu takdirde dünya hayatı aşağılık ve çirkef bir hayat değil, ahiret mutluluğunun kazanıldığı bir yerdir, kaçınılmaz bir aşamadır. İbadetler Allah'ın onlara ihtiyaç duymasından dolayı değil, bilakis fert ve toplumun olarak insanın kendisinin onlara ihtiyaç duymasından, yani bireylerin ve toplum olarak hayatın düzene girmesi için konulmuş görevlerdir bunlar. Mesela belirlenmiş ibadetlerin başında gelen namaz, bir düşünün, insanı kötülüklerden alıkoymasını sağlar, en azından bu hedefe yardımcı olur. Oruç yine nefsin terbiye edilmesi, insanın iradesinin güçlendirmesi, diğer aç insanların düşünülmesi, zekat toplumda ekonomik yapının düzenlenmesi, insandaki mal tutkusunun frenlenmesi, kontrol altına alınmasına bir araçtır. Kuşkusuz bu ibadetlerin daha çok dünyevi faydalar da vardır. Esas faydalar da ahiret mutluluğuna sebep olmalardır. Ama unutulmamalıdır ki nice faydaları olan tüm ibadetleri biz bu faydalarından dolayı değil, sadece Allah'ın emretmesinden dolayı onun rızası için yerine getirmekteyiz. Peki insan ölünce ne olacaktır değerli dinleyenler? İnsan Allah'tan gelmiştir ve Allah'a gitmektedir. Eceli geldiğinde her canlı gibi insan da ölüm denilen geçitten geçerek gayb alemine gider. Şu bir gerçektir ki ölmek asla yok olmak değildir. Ölüm insana oluşturan asıl öge olan ruhun elbisesi durumunda olan geçici beden unsurundan bir müddet ayrılıp onu terk etmesidir. İnsanın fiziki yapısıyla ilgili faaliyetleri dursa bile ruh bakımından bağlı bulunduğu hususlarla hiçbir zaman ilgisi kesilmez. Yani maddi faaliyeti son bulur, ruhi değerlere bağlı hareketler ise aynen devam eder. Ruh aleminin özelliklerini anlamamız için Cenab-ı Hak
uyku denilen olayla her gün maddi ve duygusal varlığımızdan ayrılıp rüya ile ruhani alemin özelliklerini seyretmemizi sağlamaktadır. Müslüman açısından ölüm korkulacak bir olay değil. Esas yurdumuz, baba ocağımız, mekanımız olan cennet yurduna, sonsuz aleme göçmek demektir. Yolcu zorluk ve yoklukların sona ermesi, dünya meşgalelerinin bitmesi, sıkıntılarının, streslerin bitmesi, ebedi mutluluk yurduna, sevdiğimiz her şeye kavuşmamız demektir. Bu yönüyle baktığımız zaman Müslüman ölümden korkmaz. Ama hayatlarını sadece dünyadan ibadet gören ya da bir yönüyle dünyayı cennetleştirmek yolunda giden insanlar ise ölümü asla istemezler. Ve dikkat ederseniz medyada değerli dinleyenler, ölüm gündeme getirilmek istenmez. Hep bastırılır, kapatılır, gözlerden, kulaklardan uzak tutulur. Halbuki insanlara ölüm hatırlatılmalı. Bu tuğyan eden, bu cebbar, bu zalim insanlara bir gün ölecekleri, yok olacakları, hesaba çekilecekleri anlatılmalı. Evet. Bir de değerli dinleyenler, insanların akide yönden ele alarak konuşmamızı toparlamaya çalışalım. Akide ve İslam yönden insanları gruplandırırken temel olarak iki grup insan karşımıza çıkıyor. Bir müminler, yani Müslümanlar, iki kafirler topluluğu. Akide ve temel eylem açısından insanları kısaca tanımlamaya çalışırsak, mümin demek inanmış anlamına gelen, güvene, Allah'ın güvenine girmiş. Resulullah Allah'tan getirdiği dini İslam'ı kalple tasdik edip dille ikrar eden ve gereklerinde yaşamaya çalışan insanlara mümin diyoruz. Müslüman, teslim olmuş anlamına gelen Müslüman ise Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam Efendimizin Allah'tan getirdiği dine, yani İslam'a kalbiyle, lisanıyla ve bütün vücuduyla teslim olmuş kimsedir. Kalbi yönü, yani imanı, diğer insanlarca bilinmediğinden dolayı lisan ve vücut organlarla teslim olan kimse de Müslümandır. Fasık vardır bir de, itaatten çıkan, herhangi bir anlamda itaatsizlikte bulunan kimse demektir. Fasık Kur'an'da çok kafir ve münafık anlamında da kullanılır. Daha çok, evet. Bazen Müslümanlar fısk işleyebilir. Yani fasık, günahkar Müslümana da denilebiliyor. O halde fısk, küfür, nifak, şirk ve günah anlamına gelip geniş bir anlamı vardır fıskın. Bununla birlikte ıstılahta daha çok da açıktan günah işlemekten çekinmeyen günahkar Müslümanlara denilmesi de adet haline gelmiştir. Kafirler toplumuna gelince kafirleri de üç gruba ayırıyoruz değerli dinleyenler. Birincisi kafir, diğeri müşrik, bir başkası münafık. Kafir bildiğiniz gibi yalanlayan ve inkar eden anlamına gelir. İslam dininin tümünü veya bir parçasını inkar edip yalanlayan kimsedir. Müşrik ise ortak koşan anlamına gelir. Allah'ın zatında, isimlerine, sıfatlarına başka bir şeyi şirk koşan, yani ortak eden kimsedir. Bir başka ifadeyle Allah'ı kabullenmekle birlikte ona ait hakları başkasının kendisinde görmesi veya bu hakları başkasına vermesi şirk. Bunu yapan kimseye de müşriktir. Münafık, gizli ve özellik olarak nifaka sahibi olan kimseye denir. Kalbiyle İslam'a inanmadığı halde Müslümanların yanında Müslüman görünmek isteyen kimseye münafık denilir. Yani münafıklar müminlerin yanında mümin, müşriklerin yanında da müşrik görünen iki yüzlü riyakar insanlardır. İnsanın değer ve üstünlüğünden de biraz söz edersek değerli dinleyenler, Tin suresi 4. ve 5. ayetlerde biz insanı ahseni takvim üzere, yani en güzel şekilde yarattık, sonra onu aşağıların en aşağısı kıldık. Bu ayette geçen takvim kelimesi müfessirlerce değişik şekillerde yorumlanmış. Kimi suret ve duyu organlarının güzelliği, kimi boyunun doğruluğu ve ayakları üzerinde dik durması demiş. Kimi de ahseni takvim sözünü akıl, idrak ve temyiz, yani ayırma yeteneği diye zinetlenmiş olmak, süslenmiş olmak şeklinde belirtmiştir. Gençliğe, güç ve kuvvete şeklinde yorumlayanlar da olmuştur. Elmalı ise takvim kelimesini daha genel bir anlamda değerlendirmiş. İnsan için güzel olan her şeyi bu manaya
dahil etmiştir. Ona göre insan doğarken bu kemale, olgunluğa sahip olarak değil, bir bu kıvama, bu olgunluğa, bu güzelliğe, yeteneği olmak anlamında ahsen-i takvimde yaratılmıştır. Aksi halde insanda hiçbir olumsuz özellik olmazdı. Halbuki öyle olmadığı, insanın bir takım kötülüklerle iç içe bulunduğu görülmektedir. Elmalı işte bu süfliliklerden kurtularak kemale, olgunluğa ermenin yolunu ruh güzelliğine ve temizliğine ulaşmakta görür. Kur'an'ın beyanına göre Asr suresi 2 ve 3. ayetler, insan hiç şüphesiz hüsran içindedir. Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirine hakkı, gerçeği tavsiye edenler, sabırlı olmayı öğütleyenler bu hüsranın dışındadır. Kur'an ve onun tefsirlerinden anlıyoruz ki değerli dinleyenler, insanın yaratılışı Allah'a imanı gerektirmekle beraber küfre de müsaittir. Tabiatında meleğe yakın taraflar bulunduğu gibi şeytana yakın tarafları da vardır. İşte insan bu iyi özelliklerini geliştirmesi, ortaya çıkarması, kötü olan kabiliyetlerini de bastırması, terbiye etmesi, kontrol altına alması gerekmektedir. Değerli dinleyenler, görüldüğü gibi insan Kur'an'da esas alınmış bir konudur. Yani Kur'an bir bakıma insan için gönderilmiştir. İnsan için vardır. Ve insanın iki yönlü olduğunu bize bildirmiştir. İnsanın özelliği Allah'ın istediği gibi yaşayarak ona iman etmesi, Allah'ın halifesi olduğunu hiçbir zaman unutmaması, yeryüzünü imar etmesi, Allah'ın dinine göre düzen getirmesi ve adaletle hükmetmesidir. İşte günümüzde Müslümanlar bu yönlerini öne çıkararak topluma bu yönde iyi insan olma, yani iyi Müslüman olma özelliklerini göstermelidir ki diğer insanlar da böyle insanlıklarının farkına varsınlar. Sözlerimi En'am suresi 165. ayetinin mealini okuyarak tamamlıyorum değerli dinleyenler. Allah odur ki sizi yeryüzünün halifeleri yaptı ve derecelerle kiminizi kiminizin üstüne çıkardı. Ve bu size verdiği şeyler de sizi imtihan etmek içindir. Muhakkak ki Rabbin cezalandırması çabuk olandır ve o gerçekten çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum değerli dinleyenler.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: En'am 161-163. Peygamberimizin duası. De ki, kuşku yok ki Rabbim beni dosdoğru bir yola yöneltti. Her türlü sapmadan uzaklaşan ve Allah'tan başkasına ilahlık yakıştırmayan İbrahim'in değişmez değerleri temsil eden yoluna. De ki, benim tüm desteğim ve isteğim, bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'a armağan olsun. Uluhiyetinde onun ortağı yoktur. Ben işte bu tevhid ile emrolundum ve ben varlığını kayıtsız şartsız Allah'a teslim edenlerin öncüsü olacağım.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Tesibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
3: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsemi İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, saf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle Güvercin Tepe, Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahsemi İplik 0544 283 0202.
4: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 490 93 80 49 Avcılar.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
11: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
14: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.

0: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 126. Hazreti İbrahim'in duası. Hani İbrahim de şöyle dua etmişti:
1: Rabbim, burasını güvenlikli bir bölge kıl, onun sakinlerinden Allah'a ve ahiret gününe inananları her tür nimetle rızıklandır.
0: Allah karşılık verdi. Onlardan hakikati inkar edenleri de kısa süren bir sefadan sonra yakıcı bir azaba mahkum ederim ki orası pek fena bir duraktır.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Tek çözüm Kur'an ahlakı. Toplumun günden güne yozlaşması, insanların bencil, acımasız ve zalim davranışları, bitmeyen kavgalar, düşmanlıklar, cinayetler. Tüm bu sorunların gerçek ve kalıcı çözümü insanların Allah'ın öğrettiği güzel ahlaka göre yaşamasıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM, sessiz yığınların sesi.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
4: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye de ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0215

0: Birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
1: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
2: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
3: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinin hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
6: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
7: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
8: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
9: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güvece ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta 0544 919 1565.
10: Taşdelen 1001 çeşit yapı market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
11: Kadosan Oto Sanayi Sitesi A Kapısı karşısı ve Çekmeköy şubelerimizde Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, Mercedes ve BMW servisimizle hizmetinizdeyiz. Taştan Oto 0533 486 66 21.
12: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiyet, Şeref Alçık, 0212 659 73 44, İstoç.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 11.
13: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
15: Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
13: Özel FM, yayın akışımıza Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam ediyoruz.

Sana biat edenler gerçekte Allah'a biat etmektedirler. Allah'ın eli hepsinin ellerinin üstündedir. Kim sözünden dönerse

kendi aleyhine olarak döneklik eder. Ama kim Allah'a verdiği sözünde durursa, Allah ona pek büyük mükafat verir.

Kaçak durumda geri kalan bedeviler sana gelip, bizi mallarımız ve ailelerimiz oyaladı da ondan katılamadık. Ne olur bizim için Allah'tan af dile derler. Onlar aslında dilleriyle kalplerinde olmayan şeyler söylerler. De ki, şimdi hakkınızda Allah bir zarar veya fayda vermek isterse, kim ona karşı koyup engelleyebilir? Hayır, iş sizin iddia ettiğiniz gibi değil. Allah, her şeyden haberdar olduğu gibi, sizin gazaya katılamayışınızın gerçek sebeplerinden de haberdardır.

Aslında siz, peygamberin ve müminlerin ailelerine artık geri dönemeyeceklerini düşündünüz. Bu hayal, gönüllerinizde allanıp bullandı ve yerleşti. Kötü zanlara düştünüz ve helaki hak etmiş kimseler oldunuz.

0: Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır. O dilediğini affeder, dilediğini cezalandırır. Allah gafurdur, rahimdir. Affı ve ihsanı boldur.
1: سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ اِذَا انْطَلَقْتُمْ اِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ

0: من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا.
1: Gazaya katılmayanlar, siz ganimetleri almak için gittiğinizde izin verin biz de size tabi olalım derler. Böylece Allah'ın hükmünü değiştirmek isterler. De ki, siz bizimle gelemezsiniz. Zira Allah Teala daha önce böyle buyurmuştur. Bu defa da hayır diyecekler. Siz bizi çekemiyorsunuz. Bilakis kendileri anlayışları kıt olan çok az anlayan kimselerdir.

0: قبل يعذبكم عذابا أليما.
1: O gazaya katılmayıp geri kalan bedevilere de ki, siz yakında çok kuvvetli ve savaşçı bir milletle savaşmaya davet edileceksiniz. Onlar teslim olup boyun eğinceye kadar onlarla savaşacaksınız. Eğer bu sefer itaat ederseniz, Allah sizi pek güzel bir şekilde ödüllendirir. Ama daha önce yaptığınız gibi arkanızı döner, cihattan kaçarsanız, o size gayet acı bir azap verir.
0: لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ

Gazaya katılmama konusunda amaya sorumluluk yok. Topala sorumluluk yok. Hastaya sorumluluk yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, Allah onu içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştirir. Kim de itaatten yüz çevirirse, onu gayet acı şekilde cezalandırır.

Gerçekten Allah Hudeybiye'de o ağacın altında sana biat ettikleri zaman müminlerden razı oldu. Onların kalplerindeki ihlası bildiği için üzerlerine sekine, huzur ve güven indirdi. Onları hemen yakında gerçekleşen bir zaferle ve alacakları birçok ganimetle mükafatlandırdı. Allah aziz ve hakimdir, mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Allah size daha başka birçok ganimet vaat etti. Onları ileride alacaksınız. Şimdilik size bunu verdi ve insanların ellerini sizden çekti ki, müminler için Allah'ın teyidine bir delil ve ibret olsun ve sizi dosdoğru yola eriştirsin. Allah size henüz güç yetiremediğiniz ama kendisinin ilim kudretiyle hazırladığı başka fetih ve ganimetler de vaat etti. Allah her şeye hakkıyla kadirdir.

eğer o Mekkeli kafirler sizlerle savaşsalardı, arkalarına dönüp kaçar, sonra da kendilerini koruyan veya destek olan hiç kimse bulamazlardı.

0: Allah'ın öteden beri cari olan kanunu budur. Ve sen Allah'ın nizamında hiçbir değişiklik bulamazsın.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْلِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ اَنْ اَغْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا.
0: Mekke Vadisi'nde size kafirlere karşı zafer nasip ettikten sonra onların ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan çeken O'dur. Allah bütün yaptıklarınızı görür.
1: هُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدِيَ

İnkarda ısrar edip sizi Mescid-i Haram'ı ziyaret etmekten ve bekletilmekte olan hediye kurbanlıkları yerine ulaştırmaktan geri çevirenler onlardır. Eğer orada kendilerini tanımadığınız için tepeleyeceğiniz ve bilmeyerek tepelemenizden ötürü zor durumda kalacağınız mümin erkekler ve mümin kadınlar olmasaydı, Allah ellerinizi birbirinizden çekmez, savaşmanıza engel olmazdı. Dilediği kimseleri rahmetine nail etmek için Allah böyle takdir buyurdu. Şayet onlar birbirlerinden seçilip ayrılmış olsalardı, elbette kâfirleri gayet acı bir cezaya çarptırırdık.

0: Kafirlerin kalplerine taassubu, cahiliye taassup ve tarafgirliğini yerleştirdikleri o sırada, Allah da elçisinin ve müminlerin gönüllerine huzur ve güven duygusu verdi. Takva kelimesini onlara yoldaş etti. Zaten onlar bu söze pek layık ve ehil idiler. Allah her şeyi hakkıyla bilir.
1: لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ

Allah, elçisinin rüyasını elbette doğru çıkaracaktır. İnşallah siz kiminiz başını tıraş ettirmiş, kiminiz saçlarını kısaltmış olarak, Mescid-i Haram'a korkmaksızın tam bir güvenlik içinde gireceksiniz. Ama Allah, sizin bilemediğiniz şeyleri bildiğinden, ondan önce yakın bir zafer nasip etti.

Bütün dinlere üstün kılmak için Resulünü hidayet ve hak dinle gönderen O'dur. Buna şahit olarak Allah yeter. Muhammed.

0: Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onun beraberindeki müminler de kâfirlere karşı şiddetli olup kendi aralarında şefkatlidirler. Sen onları rükû ederken, secde ederken, Allah'tan lütuf ve rıza ararken görürsün. Onların alameti yüzlerindeki secde izi, secde aydınlığıdır. Bunlar Tevrat'taki sıfatları olup İncil'deki meselleri ise şöyledir. Öyle bir ekin ki filizini çıkarmış, sonra da onu kuvvetlendirmiş. Derken kalınlaşmış da artık gövdesi üzerinde doğrulmuş. Öyle ki ekicilerin hoşuna gider, kâfirleri de öfkelendirir. İşte böylece Allah onlar gibi iman edip makbul ve güzel işler yapanlara mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Hucurat Suresi. Medine'de nazil olmuş olup 18 ayettir. Surenin adı 4. ayette geçen Hucurat kelimesinden alınmıştır. Hucurat, odalar, bölmeler anlamındadır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ya eyyühellezine amenu la tukaddimu beyne yedeyillahi ve rasulih. وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
0: Ey iman edenler! Söz ve hareketlerinizde ileri gidip de Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.
1: يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ

Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin. Birbirinizle yüksek sesle konuştuğunuz gibi onunla da öylece konuşmayın. Yoksa siz farkında olmadan bütün emekleriniz hiçe iniverir.

0: Peygamberin huzurunda seslerini ayarlayanlar var ya, işte Allah, içindeki takvayı ortaya çıkarmak için onların kalplerini sınamış ve onlar bu imtihanı başarmışlardır. Onlara mağfiret ve büyük bir mükafat vardır.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ
0: Ama sana evinin dışından seslenenlerinse ekserisi düşüncesiz, makul davranmayan kimselerdir.

Eğer onlar sen kendilerinin yanına çıkıncaya kadar bekleselerdi, elbette kendileri için daha iyi olurdu. Bununla beraber Allah gafurdur, rahimdir.

Ey iman edenler! Herhangi bir fasık size bir haber getirecek olursa, onu iyice tahkik edin, doğruluğunu araştırın. Yoksa gerçeği bilmeyerek bir takım kimselere karşı fenalık edip, sonra yaptığınıza pişman olursunuz.

İyi düşünün ki Allah'ın Resulü sizin aranızda bulunmaktadır. Şayet o birçok işte size uysaydı, haliniz yaman olurdu. Ama Allah size imanı sevdirdi ve onu kalplerinizde güzelleştirdi. İnkardan, fasıklıktan ve isyandan ise sizi iğrendirdi. İşte Allah'tan bir lütuf ve nimet olarak doğru yolda yürüyenler onlardır. Allah her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا.

0: فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين.
1: Eğer müminlerden iki topluluk birbirleriyle vuruşursa, onların aralarını bulun. Buna rağmen biri öbürüne saldırırsa, bu saldıran tarafla Allah'ın emrine dönünceye kadar siz de vuruşun. Döndüğü takdirde aralarını hakkaniyetle düzeltin ve hep adil olun. Çünkü Allah adil davrananları sever.
0: اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
1: Müminler sadece kardeştirler. O halde ihtilaf eden kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki onun merhametine nail olasınız.
0: Ya

Ey iman edenler! Sizden hiçbir topluluk bir başka toplulukla alay etmesin. Ne malum, belki alay edilenler edenlerden daha hayırlıdır. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Belki de alay edilenler alay edenlerden daha hayırlıdır. Birbirinizi, daha doğrusu kendilerinizi karalamayın. Birbirinize kötü lakaplar takmayın. İman ettikten sonra insanın adının kötüye çıkması, fasık damgası yemesi ne fena bir şeydir. Kim tövbe etmezse işte onlar tam zalim kimselerdir.

Ey iman edenler! Zandan çok sakının. Çünkü zanların bir kısmı günahtır. Birbirinizin gizli hallerini araştırmayın. Kiminiz kiminizi gıybet etmesin. Hiç sizden biriniz ölmüş kardeşinin cesedini dişlemekten hoşlanır mı? İşte bundan hemen tiksindiniz. Öyleyse Allah'ın azabından korkun da bu çirkin işten kendinizi koruyun. Allah tevvaptır, rahimdir. Tövbeleri kabul eder, merhamet ve ihsanı boldur.

Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Birbirinizi tanıyıp sahip çıkmanız için milletlere, sülalelere ayırdık. Şunu unutmayın ki Allah'ın nazarında en değerli, en üstün olanınız takvada, Allah'ı sayıp haramlardan sakınmada en ileri olandır. Muhakkak ki Allah her şeyi mükemmelen bilir, her şeyden hakkıyla haberdardır.

Bedeviler iman ettik dediler. De ki, siz iman etmediniz. Lakin İslam olduk. Size inkiyat ettik deyiniz. Zira iman henüz kalplerinize girmiş değildir. Eğer Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz, sizin emeklerinizden hiçbir şeyin mükafatını eksiltmez. Yaptığınızı zayi etmez. Gerçekten Allah gafur ve rahimdir.

Müminler ancak o kimselerdir ki Allah'ı ve Resulünü tasdik eder ve sonra da hiçbir şüpheye düşmezler. Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla mücahede ederler. İşte imanına bağlı gerçek müminler bunlardır.

De ki, dindarlık derecenizi siz mi Allah'a bildireceksiniz? Allah sanki bunu bilmiyor da sizin iddianıza mı bakacak? Halbuki Allah bunu bildiği gibi göklerde ve yerde ne varsa bilir. Evet, Allah her şeyi hakkıyla bilir.

İslam'a girmelerini sana minnet ediyorlar. Onlara de ki, Müslümanlığınızı bana minnet etmeyin. Asıl size iman yolunu gösteren Allah size minnet eder. Eğer iman iddianızda samimi iseniz.

0: Muhakkak ki Allah, göklerin ve yerin gaybını bilir. Bütün bunları bilen Allah, sizin yaptığınız her şeyi de elbette görür. Kaf Suresi Mekki olup 45 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Doğrusu onlar kendilerinden birinin uyarıp irşad etmek için gelmesine şaşırdılar da kâfirler bu ne tuhaf şey dediler. Biz ölüp de toprak olduktan sonra mı dirileceğiz? Bu aklın alamayacağı kadar uzak bir ihtimal.

0: toprağın onların bedenlerini hücre hücre nasıl çürüttüğünü tafsilatıyla biliriz. Zaten yanımızda her şeyin kayıtlı olduğu şaşmaz bir sicil vardır.
1: Bel kezzabû bil hakkı lemmâ câehum fehum fî emrim merîc.
0: Bilakis onlar kendi önlerine kadar gelen gerçeği yalan saydılar. Artık onlar kararsızlık ve perişanlık içindedirler.

0: olunca
1: hiç üzerlerindeki göğe bakmazlar mı? Bakıp da bizim onu nasıl sağlamca bina ettiğimizi, onda en ufak bir çatlaklık, dengesizlik olmadığını düşünmezler mi?

0: Yeri de döşedik. Oraya dengeyi sağlayacak sağlam ulu dağlar yerleştirdik. Orada gönüller, gözler açan her çeşit bitkiden çiftler bitirdik.
1: Tebsireten ve zikra li kulli abdin munib.
0: Bütün bunları Allah'a yönelecek her kula Yaradan'ın kudretini hatırlatması, dersler veren birer basiret nişanesi ve ibret numunesi olması için yaptık.

0: Gökten bereketli bir su indirdik. Onunla bahçeler ve biçilen ekinler, salkım salkım meyveleriyle ulu hurma ağaçları yetiştirdik.
1: Rizqan lil ibadi ve ahyeyna bihi beldeten meyten kezalikel huruc.
0: Bütün bunlar kullarımıza rızık vermek içindir. Hem o su ile ölü toprağa hayat verdik. İşte ölmüş insanların mezarlarından çıkışı da böyle olacaktır.

0: İyidir.
1: Onlardan önce Nuh halkı, Ashab-ı Res, Semud, Ad, Firavun halkları, Lut'un hemşehrileri, Ashab-ı Eke ve tüm Bağ halkı da Hakk'ı yalanladılar. Evet, onların hepsi peygamberleri yalancı saydılar da tehdidime müstahak oldular. Azaba çarptırıldılar.
2: اَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ بَلْ هُمْ ف۪ي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَد۪يدٍ
1: Biz ilkin yoktan yaratmada bir acizlik, beceriksizlik mi gösterdik ki bu tekrar yaratmada acze düşelim? Hayır, öyle değil. Onlar da böyle olmadığını bilirler. Ama yine de onlar bu yeniden yaratılıştan, dirilmeden şüphe içindedirler.
2: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ
1: İnsanı biz yarattık. Onun için nefsinin kendisine neler fısıldadığını, neler telkin ettiğini de biz pek iyi biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız.

Zaten onun sağında ve solunda yerleşmiş iki kayıtçı vardır. Ağzından çıkan bir tek söz olmaz ki yanında bu iş için hazırlanmış gözcü olmasın. Onun söylediğini ve yaptığını kaydetmiş olmasın.''

0: Vakti geldiğinde ölüm sekeratı başlayınca can çekiştiği sırada insana işte denir. Senin en çok nefret edip kaçtığın şey.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ
0: Sura üfürülür. Kalk borusu çalar. İşte bu da tehdit edilen azabın günüdür.
1: وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعْهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ
0: O gün herkes beraberinde bir muhafız, bir de şahit olarak yüce divana gelir.

0: Allah ona buyurur: sen bundan gaflet içindeydin. İşte gözünün önünden perdeyi kaldırdık. Şimdi artık gözün pek keskindir.
1: وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٍ
0: Yanındaki arkadaşı, işte der, onun defteri, her ne yapmışsa burada yazılı.

Allah muhafızla şahide veya cehennem görevlisi iki meleğe atın buyuracak. Atın cehenneme her nankör, inatçı kafiri, hayra mani olan, haddi aşıp azan, şüpheye dalanı. Allah'ın yanı sıra başka bir tanrı benimseyeni, atın onu o çetin azaba.

Yanındaki arkadaş, "Ya Rabbi," der, "onu ben saptırmadım. Kendisi zaten haktan iyice uzak bir sapıklık içindeydi." قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ

0: İyidir.
1: Çekişmeyin huzurumda buyurur Allah. Çünkü ben daha önce gelecek tehlikeyi size bildirmiştim. Benim verdiğim kararlar değiştirilmez. Ben kullarıma asla zulmetmem.
0: يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ
1: O gün cehenneme biz doldun mu dedikçe o daha yok mu diye iştahını dile getirir.
0: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ
1: Cennet de takva sahiplerine yaklaştırılır.
0: هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ
1: Onlara, işte denir, buydu size vaat edilen mükafat, hakka yönelen, koruması gereken her şeyi koruyan, insanların görmediği yerlerde bile Rahman'a hep saygılı olan ve daima Rabbine dönen bir gönülle gelen herkese bu mükafat vardır.
0: اُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ
1: Haydi selametle girin oraya. Bugün artık ebediyet günüdür.
0: لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ
1: Orada onlara istedikleri her şey verilir. Nezdimizde bundan da fazlası vardır.

0: mıyız?
1: Kendilerinden önce biz öyle nesiller helak ettik ki onlar bunlardan daha güçlü kuvvetliydiler. Hakimiyetlerini yaymış, şehir şehir dolaşmış, ölümden kaçıp kurtulacak bir yer yok mu diye her tarafı delik deşik etmişlerdi. Ama hep eli boş dönmüşlerdi.
0: اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ أَلْقَ السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ
1: Elbette bunda içinde bir kalp taşıyan veya zihnini derleyip toplayarak can kulağıyla dinleyen kimseler için alacak bir ders vardır.
0: وَلَقَدْ خَلَقْتُ

0: Biz gökleri, yeri, ikisinin arasındaki bütün varlıkları 6 günde yarattık da bize en ufak bir yorgunluk dokunmadı.
1: Fasbir ala ma yekuluna ve sebbih bihamdi rabbike kabla tulu'işşemsi ve kablel gurub.
0: O halde sen onların söylediklerine karşı sabret. Gerek güneşin doğuşundan, gerek batışından önce Rabbine hamd ederek ibadet et.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ
0: Geceliğinde secdelerin peşinden de ona ibadet et.
1: وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ
0: Münadinin yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver.
1: يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ
0: Bütün insanların o sayhayı kesin ve gerçek olarak işitecekleri güne kulak ver. İşte o gün mezarlarından kalkış günüdür.
1: اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَاِلَيْنَا الْمَصِيرُ
0: Muhakkak ki hayatı veren de, hayatı alıp öldüren de biziz. Evet, herkes bizim huzurumuza dönecektir.
1: يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ
0: Yerin yarılıp kendilerinin büyük bir hızla mahşer meydanına koşacakları gün mutlaka gelecektir. Bu diriltip mahşerde toplama bize göre çok kolaydır.

0: Biz onların aykırı iddialarını pek iyi biliyoruz. Ama sen onları kuvvet kullanarak imana getirecek bir zorba değilsin. Sen sadece uyaran bir elçisin. Senin yapacağın iş sadece tehdidimden endişe edecek kimseleri Kur'an ile irşad etmektir. Zariyat Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 60 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا.
0: O tozutup savuran rüzgarlara.
1: فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا.
0: Yağmur yüklenen bulutlara.
1: فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا.
0: Kolayca akıp giden yıldızlar, bulutlar ve bunun gibi şeylere.
1: فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا.
0: Emirleri, rızıkları, yağmurları ve bunun gibi şeyleri taksim eden meleklere yemin ederim ki,
1: اِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَصَادِقٌ.
0: Size vaad olunan diriliş elbette gerçektir.
1: وَاِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ.
0: İşlerin karşılığı da mutlaka alınacaktır.
1: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ. اِنَّكُمْ لَف۪ي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ.
0: Yollarla, yörüngelerle dolu gök hakkı için, siz tam bir çelişki içindesiniz.
1: يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكُ.
0: Oysa bu davetten ancak aklı çarpılmış olan kimse çevrilip vazgeçirilir.
1: قُتِلَ الْخَرِ

0: O kahrolası yalancılar, sarhoşluk ve cehalet içinde ne yaptıklarını bilmeden atıp tutarlar. Bir de alay ederek, ne zaman o hesap günü diye sorarlar.
1: يَوْمَهُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ
0: O gün onların ateşin üzerinde fokurduyacakları gündür.
1: ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ
0: Onlara, tadın bakalım fitnenizi, tadın dünyada kaynattığınız fitne ateşinin neticesini. İşte gelmesi için can attığınız azap denilir.
1: اِنَّ الْمُتَّقِينَ ف۪ي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ
0: Ama müttakiler bahçelerde, pınar başlarındadırlar.

0: Rablerinin kendilerine verdiği mükafatları almaktadırlar. Çünkü onlar daha önce dünyada iyi davranan kimselerdi.
1: كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ
0: Geceleri az uyurlardı.
1: وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
0: Seher vakitleri istiğfar ederlerdi.
1: وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ
0: Mallarında isteyenlerin ve yoksulların hakkını ayırırlardı.

Kesin inanmak isteyenler için yeryüzünde birçok deliller vardır. Bizzat kendi varlıklarınızda da böyle deliller vardır. Hala görmeyecek misiniz? Gökte de hem rızkınız, rızkınızın vesileleri, hem de size vaat olunan cennet vardır.

0: Göğün ve yerin Rabbine yemin olsun ki, bu vaat, tıpkı sizin konuşmanızın sabit olduğu gibi bir gerçektir.
1: هَلْ أَتَاكَ حَد۪يثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَم۪ينَ
0: Sahi, İbrahim'in şerefli misafirlerinin gelişlerinden haberin oldu mu?
1: اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ
0: Onlar yanına varınca selam dediler. O da size de selam diye cevap verdi. Ama içinden bunlar tanımadığım kimseler, hayırdır inşallah dedi.

0: Onlara yemek getirmek için gizlice ailesinin yanına geçti ve semiz bir dana kebabı getirdi. Önlerine koyup buyurmaz mısınız diye ikram etti.
1: فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ.
0: O sırada onlardan yana içine bir korku düştü. Korkma dediler ve ona büyüdüğünde alim olacak bir çocuklarının dünyaya geleceğini müjdelediler.
1: فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم.
0: Evin öbür köşesinden bunu duyan eşi elini yüzüne vurarak vay başıma gelene, ben kısır bir koca karı iken mi doğuracağım diye çığlık attı.
1: قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم.
0: Onlar hanımına, evet, Rabbim böyle buyurdu dediler. O tam hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi hakkıyla bilir.
2: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Ya eyyuhel muzzemmil. قم الليل إلا قليلا.
5: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Zengin kahvaltılık çeşitlerimiz toptan ve perakende satışlarımızla Ümraniye'de hizmetinizdeyiz. Mümin Gıda 0530 419 66 65.
5: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020. Motor yağı, filtre, yedek parça çeşitleri ve periyodik bakım uzman bakım ekibimizle Ümraniye Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Tanış Petrol 0549 720 0506.
8: Lezzetin aranan adresi, meşhur Sarıyer Börekçisi Tarık Usta. Özel günleriniz ve organizasyonlarınız için top

0: Asya Plastik ve Kalıp, Cengiz Panzehir, 0532 786 4919 Büyükçekmece.
1: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90. Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB 0542 761 12 64.
2: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz rot balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
3: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
4: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
1: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
2: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
5: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
6: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
8: Ey Resul, yanımızda olamasan da bıraktığın bu davada yolunun yolcusu olduk. Her ne kadar zaman zaman bin bir acı yüreğimizde fırtınalar koparsa da ve zaman zaman ağlasak da yine de yılmadık, yıkılmadık elhamdülillah. Hedefine ulaşana kadar bu dava, yılmak yok, yıkılmak yok elhamdülillah.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Cebrail aleyhisselam, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle demiştir. Ey Muhammed! Dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin.
2: Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Tağuta kulluktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer suresi 17. ayet.
1: Bizden istenen bir şey vardır. İhlas ile bunu yapabilmek. Ancak ihlas sahibi olmak ne kadar önemli ise onu korumak daha bir önemlidir. Belki de şöyle cümleyi kurmamız gerekecektir. İhlası korumak kazanmaktan daha zordur.
2: Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
10: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsem İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, sarf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle güvercin tipe Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahsem İplik 0544 283 0202.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
14: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
15: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
16: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
17: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya.
15: Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
17: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
4: Reklamları dinlediniz.
18: Kendisi için doğru yol belli olduktan sonra kim peygambere karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız. O ne kötü bir yerdir.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Özel FM. Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Önyargılarla Kur'an anlaşılmaz. Kur'an-ı Kerim şeytan vesveseleriyle, şeytanlaşmışların felsefeleriyle anlaşılacak bir kitap değildir. Kur'an'ı okurken, anlamaya çalışırken, hayata geçirirken, şeytanı, şeytan merkezli ideolojilerden akıp gelen bilgi kırıntılarını dışarıda bırakmadan, Allah'ın muradına göre Kur'an'ı anlamak mümkün değildir. Rabbimiz uyarıyor, Kur'an'ı okuyacağın zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Hicr suresi 98. Bu ayeti kerime her birimize diyor ki, Kur'an'ı okuyacağın zaman kovulmuş, taşlanmış, lanetlenmiş, rahmetten uzaklaştırılmış şeytandan Allah'a sığın. Hem Kur'an okuyacağız, Kur'an'la birlikte olacağız, hem de şeytan bize ilişebilecek, öyle mi? Gerçekten şeytan çok büyük bir tehlike. Ama Rabbimiz kitabının başka bir yerinde Allah'ın mühlis kulları için onun hilesi, tuzağı, mekri çok zayıf diyordu. Ama hilastan uzak, Allah'la samimi bir bağ kuramamış, şeytandan gafil olanlar için büyük bir tehlikedir şeytan. Eğer ondan onun ipleri elinde olan Rabbimize sığınabilirsek, böyle bir tehlike karşısında güç kaynağımızla irtibata geçebilirsek, elbette yapabileceği hiçbir şeyi olmayacaktır şeytanın. Peki acaba şeytan Kur'an okuyan, Kur'an'la beraberlik gerçekleştiren bir insana nasıl zarar verebilir? Ne tür oyunlar oynayabilir? Mesela Kur'an okuruz ama anlamadan okuruz. Kur'an okuruz ama uygulama sahasına koymayız. Kur'an okuruz ama manaya değil de sırf tecvidle okumaya, harfleri mahreçlerinden çıkarma gayretine kapılabiliriz. Kur'an okuruz ama başkalarına okumayız. Başkalarını duyurma derdinden uzak oluruz. Kur'an okuruz ama samimi olmayız. Şeytan İşte bu noktalardan bizi yakalamaya çalışır. Öyleyse Allah'ın kitabını okumak üzere elimize aldığımızda şeytandan Allah'a sığınacağız. Kur'an okumaya başladığımızda anlamak, kavramak ve gereğini yerine getirmek üzere okuyacağız. Samimi olacağız, hasbi olacağız. Ben bununla hayatımı düzenlemek üzere okumaya başlıyorum diyeceğiz. Bu kitap benim hayat programımdır diyerek okumaya başlayacağız. Bu kitap benim için yol gösterici bir hidayet rehberidir diyerek okuyacağız. Kur'an benim için bir furkan ve basirettir diyerek okuyacağız. Kur'an'a bakışımızı Allah'ın istediği gibi düzelteceğiz ki o zaman şeytan bizi Allah'ın kitabından uzaklaştıramayacak. Kur'an'a ön yargıyla yaklaşan Kur'an'dan ön yargıyla uzaklaşır. Allah'la değil şeytanla barışır. İnsan taşıdığı düşünce ve inançlarının Kur'an bütünlüğünde sağlamasını, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin örnek ve önderliğine esas alarak yapmakla mükelleftir. Kur'an'ı odak nokta olarak alıp herkese göre Kur'an'ı doğrular yerine, Kur'an'ın kendi doğrularını, Kur'an'ı odak nokta olarak alıp herkese göre Kur'an'ı doğrular yerine, Kur'an'ın kendi doğrularını ön plana çıkarmak, Kur'an'a iman etmiş olmanın sadakatindendir. Parçada kalınıp bütünlük göz ardı edildiği müddetçe, Kur'an'da hemen her görüş sahibinin kendisine hak verdirtecek dayanaklar bulması mümkündür. Kur'an ayetiyle, peygamber hadisiyle yüzleşince yanlış olduğu ortaya çıkan bilgilerinden vazgeçmeyenler, kendi ön yargılarına kurban gidenlerdir. Ön yargı peşin hükümdür. Kur'an'ı okumadan, anlamadan önce edinilmiş Kur'an harici fikirler ve bilgiler bütünüdür. Bunun parçalanması, tarihin çöplüğüne atılması sanıldığı kadar kolay ve basit değil. Einstein der ki, bir ön yargıyı parçalamak, atomu parçalamaktan daha zordur. Mekkeli müşriklerin Kur'an'ı anlamamalarına, onu reddetmelerine kendi ön yargıları sebep olmuştur. Bundan ötürüdür ki Kur'an-ı Kerim müşrikleri ön yargısız düşünmeye davet ediyor. Resulüm, onlara de ki size bir tek öğüt vereceğim. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kıyam edin, sonra da düşünün. Arkadaşınızda hiçbir delilik yoktur. O ancak şiddetli bir azap gelip çatmadan evvel sizi uyaran bir peygamberdir. De ki, ben sizden bir ücret istemişsem o sizin olsun. Ücretim yalnız Allah'a aittir. O her şeye şahittir. Sebe suresi 46 ve 47.
Önyargılardan kurtulmak, Kur'an'ı murad-ı ilahiye göre anlamak için hazırlık cümlesindendir. Bunun da alameti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba etmekten geçer. Kur'an'ın muallim-i ekberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini devre dışı bırakanlar, kendi önyargılarıyla Kur'an'ı taşlamaya başlarlar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sahih sünnetini devre dışı bıraktığınız andan itibaren Kur'an'a istediğinizi söyletebilir, istediğiniz fikri ona tasdik ettirebilirsiniz. Çağdaş yorum dersiniz, hermenötik dersiniz, tarihsellik dersiniz. Böylece sadece onu istediğiniz zaman, istediğiniz şekilde konuşturma imkanına değil, aynı zamanda istediğiniz zaman susturma imkanına da kavuşmuş olursunuz. İşte böyle yaparsanız, bu tuyan olur. Kur'an'ı anlama ve yaşama hususunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahih sünnetini gereksiz görenler bila şek şüphesiz bu çağın Kur'an okuyan tağutlarıdır. Şeytandan kaçındığımız gibi bu tağutlardan kaçınacağız. Aksi halde Müslüman kalmamız mümkün olmaz. Kendi önyargılarıyla Kur'an'a yaklaşanlar Kur'an'dan anladıklarını Kur'an'a amir kılmaya kalkışanlardır. Şunu bilelim ki, Kur'an'ı kendi beşeri bilgileriyle mukayyet hale getirmeye çalışanlar, Kur'an ehlinin dışında kalanlardır. Mustafa Çelik, Yeni Akit Gazetesi.

Ey kadir olan Allah'ım, ilahi, alimlerimize mesuliyet, halkımıza ilim, dindarlarımıza din, müminlerimize aydınlık, taydınlarımıza iman, tutucularımıza kavrayış, kavramışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza bilinç, erkeklerimize şeref, yaşlılarımıza bilgi, gençlerimize asalet, öğretmenlerimize inanç, öğrencilerimize de inanç. İlahi. Uyuyanlarımıza uyanıklık, uyanıklarımıza irade, muhafazakarlarımıza hareket, suskunlarımıza feryat, yazarlarımıza güvenilirlik, sanatçılarımıza dert, şairlerimize şuur, araştırmacılarımıza hedef, tebliğlerimize gerçek, kıskançlarımıza şifa, bencillerimize insaf, sevenlerimize edep, mezheplerimize vahdet, halkımıza kendini bilme. Ya Rab. Özel efendim.

0: özveri, kurtuluşa yaraşırlık ve izzet bağışla. Ya Rab.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Özel FM.
1: 103.2.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bütün günahların sebebi dünya sevgisidir. Bütün fitnelerin sebebi de zekat ve vergileri vermemektir.
0: Özel efem. Mahbubi, mahbubi Resulallah. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye. 0543 969 6108.
4: AC Mold Plastik Kalıp Sanayi. 0555 764 39 03 Hadımköy.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
7: Acil Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi Şeref Yıldız 0533 655 85 13 Fatih Oto Sanayi Sitesi Esenyurt.
8: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.

0: sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
1: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
3: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
4: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
1: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
2: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
5: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı. Allah

0: Özel Efem.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
3: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
4: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 00 Demkur Kalıp.
5: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30
6: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
8: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Özel sipariş, pasta, börek, kurabiye ve tatlı çeşitlerimizde Kocaeli Yenişehir Mahallesi'nde hizmetinizdeyiz. Ürünlerimizin hiçbir çeşidinde koruyucu ve glikoz kullanılmamaktadır. Cevizli Bağ Pastaneleri, İbrahim Uyar, 0549 575 41 41.
12: Asim Reklam, Musa Topçu, 0212 442 çift 030, 0536 355 31 42. Esenler. bilgi@azimreklam.com.
13: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
14: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
15: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
16: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
17: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 Özkonak Kuyumcu.com.
13: bal, polen, propolis, arı sütü ve garantili zeytinyağı bulunur. Ürünlerimiz analiz raporlu ve iade garantilidir. Arıya dair her şey bizim işimiz. Balcı Yusuf Gezer, 0530 240 60 76 Gaziantep. Balcı Yusuf Gezer Facebook adresimizden de bize ulaşabilirsiniz.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Ahdine sadık kalanlar. Hazırlayan ve sunan Murat Sait Özdemir.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Amma bat. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Bir ahdine sadık kalanlar programı ile daha ben kardeşiniz Murat Sait Özdemir sizlerle beraberiz inşallah. Rabbim birlikteliğimizi mübarek eylesin. Rabbim bilmediklerimizi bize öğretsin. Öğrendiklerimizle amel etmeyi, hayatımızı taçlandırmayı bizlere nasip eylesin inşallah. Ahdine sadık kalanlar programında nasıl ahdlerine sadık kalmışlar, neleri becermişler ve nasıl becermişler, bize bıraktıkları adım izlerinin peşinde gitmeye ve bunları aktarıp anlamaya gayret ettiğimiz bir programdı. Bugün de o ahdine sadık kalanların açtığı çığırlardan bir tanesi olan ve tarihin dönüm noktalarından bir tanesi olan Bedir gazvesini, muhteşem Bedir savaşını konuşmaya, oradaki olayları aktarmaya ve ibretleri almaya gayret edeceğiz. Dilimizin döndüğünce, ilmimizin yettiğince inşallah. Malum Mekke'de sıkıntılar çekilmiş. Sıkıntıların adı belki de sıkıntı demek çok hafif kalan boyutlardaydı. Çok büyük mücadelelerden sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yesrib'e hicret etmişti. Muhammed aleyhisselamla beraber Yesrib'e bir bahar gelmişti. Yıllar boyunca bir huç uğruna savaşan kardeş kanı dökmekten başka bir şey bilmeyen insanlara huzur ve mutluluk vermişti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yeryüzünün her köşesi baskı ve zulme, şiddet ve teröre teslim olmuşken Allah'ın sevgilisi, elçisi adalet ve merhamete dayalı bir yeni medeniyet kurmuştu Yesrib'de. Artık Yesrib Medine'yi münevvere olmuştu. Yesrib'de Medine'yi kurmuştu. Medeniyet hareketi başlamıştı. Mekkeli müşrikler Müslümanlara 13 yıl boyunca her türlü zulmü uygulamış, hatta bazılarını şehit etmişlerdi. Kureyş'in İslam düşmanlığı hicretten sonra da devam etti. Ebu Cehil ve arkadaşları müminlerin yalnızca Mekke'de değil dünyanın neresinde olursa olsun yaşamalarına tahammül edemiyor, İslam'ın ve Müslümanların yok olmasını istiyorlardı. Aslında aynı manzara, aynı Ebu Cehiller bugün de devam ediyor. Sistemlerine, söylevlerine ve koydukları kurala baş kaldıranları yaşatmak istemiyorlar. Hiçbir çağ ve zemin ve zamanda, işte o gün de aynıydı kardeşler, Müslümanların yok olmasını istiyorlardı. Sanki Müslümanların Medine'ye hicret etmesi Ebu Cehilleri, Ebu Lehebleri, Utbeleri, Velidleri rahatlatmış mıydı? Hayır, onlar Müslümanların bedenlerinden değil düşüncelerinden rahatsız oluyorlardı. Çünkü Müslümanlar biliyorlardı ki onları bir gün rahatsız edecekti. İşte gerçek Müslümanlar Velidleri, Utbeleri, Ebu Cehilleri ve onların sistemlerini rahatsız eden Müslümanlardır. Eğer gerçekten onları rahatsız edebiliyorsanız, yıkabiliyorsanız, değiştirebiliyorsanız, kaldırabiliyorsanız demiyorum, rahatsız bile edebiliyorsanız, varlığınız Ebu Cehilleri rahatsız etmeli. İşte onlar rahatsız oluyorlardı. Buna karşılık da Müslümanların Medine'de bir devlet kurup güç kazanmaları Kureyş yönetimini adeta çılgına çevirmişti kardeşler. Zira Mekke-Şam ticaret yolu üzerinde bulunan Medine İslam Devleti Kureyş kervanlarına müdahale edebilir ve bu durum Mekke ekonomisinin iflasına sebep olabilirdi.
İşte bunların en büyük dertleri ekonomilerinin bozulmaları ve bunlar Ebu Cehillerin sistemlerinde hep insanlara vaatler ekonomi üzerindendir, rahatlık üzerindendir. İşte bunu da ıskalamamak gerekir. Kureyş yönetimi Medine halkına tehditlerle dolu mektuplar göndermeyi elbette ki ihmal etmedi. Hatta ve hatta Medine'deki Yahudi ve münafıkları iç savaş çıkarmaları için bile tahrik etmeye başlamışlardı. Müslümanları adeta kuşatma altında tutmak istiyorlardı. Müslümanların Mekke'de kalan mallarına da çoktan el konulmuş, İslam'ı ortadan kaldırmak üzere büyük bir savaşın hazırlıkları içine bile girilmeye başlanmıştı. Ama bu savaş için ne zaman ne de yer belli değildi. Fakat Mekkeli müşrikler artık öyle köpürmüş, öyle kızmışlardı ki savaş yapma planlarını akıllarının bir ucunda çoktan başlatmışlardı bile. Nebi-i Muhterem Efendimiz Mekke hükümetinin saldırgan tavırlarına karşılık, onların bu hallerine karşılık Medine'yi elbette ki düşman saldırılarından korumak, müşriklerin faaliyetleri hakkında bilgi toplamak için de Suriye ticaret yolunu kontrol altına almak ve Kureyş kervanlarını takip etmek amacıyla da çeşitli askeri faaliyetler düzenlemeyi de ihmal etmemişti Efendimiz. Yani siz bir devlet kurmuşsanız elbette ki bunun şartlarını da yerine getirmek zorundasınız ve kurduğunuz bu devletin ihmali söz konusu olamaz. Bunun için Müslümanlar düşünürken çepeçevre düşünmelidirler, ufuklarını geniş tutmalıdırlar. Ne zaman yaşıyor olursanız olun. İki tarafta da elbette yaşanan küçük savaş halleri diyelim, yani çatışmalar olmadı değil ki bunlardan bir tanesi de Müslümanlar Nahle seriyesinde ilk kez bir müşrik kervanını ele geçirdiler ve kervandakilerden birini öldürerek diğerlerini de esir almışlardı. Bu Bedir Savaşı öncesinde yaşanan küçük de olsa bir muharebeydi. İşte bu durum yakında çıkacak, İleride çıkacak büyük savaşın en önemli sebeplerinden biri olarak da tarihe adını yazdırmaya yetmişti. Ki ondan sonra da Uşeyre gazvesi yaşandı. Uşeyre gazvesi sırasında da Müslümanlar Suriye'ye gitmekte olan bir Kureyş kervanını takip etmiş ancak yakalayamamışlardı. Ebu Süfyan liderliğindeki bu kervan işlerini bitirdikten sonra Suriye'nin Gazze pazarından ayrılmış Mekke'ye dönüyordu. Aşağı yukarı 5000 dinar sermayeli ve 1000 deveden oluşan kervanı da 30-40 kişilik bir grup muhafız koruyordu. Amr bin As ve Mahreme bin Nevfel gibi Kureyş ileri gelenlerinin de yer aldığı bu kervan Mekkeliler için çok önemliydi. Sermayesinin büyük kısmı da Ümeyye ve Mahzun oğullarına ait olan kervanda neredeyse tüm Mekkelilerin de hissesi vardı. İşte Müslümanların Mekke'de bıraktığı mallar da bu kervanda bulunuyordu ve Kureyşlerin kervanının gelirini Müslümanlarla savaşmak için kullanacağı da biliniyordu. Ondan dolayı da kardeşler, Allah Resulü bu kervanı ele geçirmenin Müslümanlar için bir hayati önem taşıdığını görünce ashabını topladı ve kervandaki malların çokluğu buna karşılık muhafız sayısının da azlığını anlatarak Müslümanları sefer için hazırlanmaya çağırmıştı. İslam ordusu Medine'nin 160 kilometre kadar güneybatısında ve Kızıldeniz sahiline yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan Bedir'de Kureyş kervanını ele geçirebilir ve ilk günden beri Müslümanlara zulmeden azgın Kureyş yönetimine
büyük bir darbe vurabilirlerdi. İşte Efendimizin yaptığı plan bunun üzerineydi. Çünkü aslında kendi hakları olan malları geri alma planıydı bu. Geri alma mücadelesiydi bu. Aslında kendi olanınızı geri almaya gayret ediyordunuz. Ama bakalım neler olacaktı. Hicretin ikinci yılı, Ramazan'ın 12. günü, 74'ü muhacir, diğerleri de ensardan oluşmak üzere 333, 334 veya kimi kaynaklarımızda 305 kişilik İslam ordusu Medine'den hareket ediyordu. O mübarek ordu adımlarıyla sanki yeryüzünü inletecek gibi kararlı ve önderlerinin peşinde Allah için mücadele eden ve bu mücadeleyi de şehadetle taçlandırmak isteyen bu yollarına kurban olduğumuz güzel ordu bir kuğu sürüsü gibi, bir kuş sürüsü gibi Medine'den süzülerek önderlerinin arkasında Rablerinin rızasını umarak yola çıkmışlardı. Daha önce nice imtihanlardan geçen bu insanlar şimdi de asıl büyük bir savaş için meydana dökülüyorlardı. Daha önce çok savaş yapmışlardı ama Rableri uğrunda ve şehadeti arzu ederek ilk defa böyle bir büyük savaşa gireceklerdi ve efendileri de Resulullah da yanlarındaydı. Medine'de de vekil olarak Efendimiz otorite boşluğunu kesinlikle İslam kabul etmiyordu. Vekil olarak, vali olarak da Abdullah Ümmü Mektum'u Efendimiz bırakmıştı. Ve Talha bin Ubeydullah ve Hazreti Ömer'in de eniştesi olan Said bin Zeyd'i de kervan hakkında bilgi toplamaları için henüz ordu harekete geçmeden Suriye tarafına çoktan göndermişti Efendimiz. Ama üzücü olaylardan bir tanesi de Allah Resulü Medine'den ayrılacağı sırada kızı Rukiye çok hastaydı. Sefere çıkmak zorunda olan da Efendimiz Hazreti Osman'a hanımının yanında kalmasını ve savaşa gelmemesini tembihledi. Mazeretleri ya da görevli olmaları sebebiyle izin verilen 8 sahabe de savaş sonrasında sefere katılmış olarak kabul edilmişti ve kazanılan ganimetten kendilerine de bir pay ayrılmıştı kardeşler. Bedir öyle bir savaş ki, öyle bir ortam ki, öyle bir düğün, dernek havasında yaşandı ki, baba oğul bu savaşa gitmek için mücadele ediyordu ve baba oğul aralarında şehadetin o güzel kokusunu koklamak ve şehit olarak Rablerine ulaşmak için kura çekmeye bile başlamışlardı. İslam ordusu yola çıkarken Medine'de de unutulmaz hatıralar yaşandı. Ensardan Sa'd ve babası Hayseme sefere kimin çıkacağı hususunda bir türlü anlaşamamışlardı. Hazreti Hayseme her ikisinin de savaşa katılmalarının uygun olmayacağını, kadınlara ve çocuklara, geride kalan evlatlarına bakmaları için içlerinden birinin Medine'de kalması gerektiğini söylüyordu. Baba Hayseme kendisi cihada gitmeli, oğlu Medine'de kalmalıydı. Ancak oğul bunu kabul etmedi. Edemedi. Çünkü Allah için şehadet makamların en yücesi, en büyüğü, en ulvisi söz konusuydu. Baba oğul bir türlü anlaşamıyordu. Babasını bu noktada reddetti ve tarihe geçecek şu sözleri:
kulaklarımıza küpe olacak şu sözleri ağzından dökülüverdi. Ey babacığım, mesele cenneti kazanmak olmasaydı elbette ki seni kendime tercih ederdim. Ancak ben şehit olmak istiyorum, şehitlerden olmak istiyorum diyerek kararlılığını ifade edince, nihayet kimin cihada gideceğini belirlemek üzere kura çekmek zorunda kaldılar. Kura sağda çıktı. Sa'd bin Hayseme radıyallahu anh Bedir'de aradığını bulmuştu ve bir okla şehit edilerek Rabbine kavuştu. Baba Hayseme de aynı okulun yetiştirdiği o mübarek insan, şehadet okulunun şehitlik arzusuyla yanıp tutuşan baba da aradığını, oğlunun kavuşma vesilesi olan şehadeti Uhud'da yakalayacaktı. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Yaşanan unutulmaz hatıralardan bir tanesi de Ümeyr bin Ebi Vakkas'ın şehit olmak isteme arzusuydu kardeşler. Ahdine sadık kalan bir adamın şehadeti arzulaması, ölümü arzulaması, Subhanallah, gıptayla takip ettiğimiz, gıptayla imrendiğimiz hayatlar. Rabbim başka hayatlara imrendirmesin bizi zaten. Şehitlerin, şahitlerin, ahdine sadık kalanların hayatına imrenenlerden eylesin ve en sonunda da bizi şehitlerden eylesin. Ümeyr bin Ebi Vakkas daha çocuk denilebilecek bir yaştaydı. Ama İslam ordusu şehre bir mil uzaklıkta bulunan, adı da Buyutus Sukya denilen bir bölgede mola vermişlerdi. İşte Allah Resulü bu bölgede Abdullah bin Ömer, Zeyd bin Sabit, Zeyd bin Erkam gibi savaşamayacak durumda olan çocukları Medine'ye geri göndermişti. Aslında onlar görünüşte çocuktular ama yürekleri adam gibiydi. Yürekleri bedenlerine sığmayacak büyüklükteydi. Efendimiz bunu çok iyi biliyordu ama onları gene de geri çevirmişti. Fakat bambaşka bir olay ve gözlerimizi yaşartacak bir seviyede yaşandı. Sa'd İbni Ebi Vakkas'ın radıyallahu anh kardeşi Ümeyr bin Ebi Vakkas da yaşının küçük olduğunu fark edince sızlanmaya, kendisi ağlamaya başladı. Ama geri dönmek, ana kucağına, anasının yanına dönmek için değil, savaşmak için sızlanıyordu. Çünkü Efendimiz onu da görmüş ve onun da geri dönmesini emredince Ümeyr ağlamaya başlamış. Hani bugün Kur'an kursuna göndermek için ağlayan çocuklarımız var ya, gitmek istemedikleri için ağlayan çocuklarımız, eğitim almak için gönderdiğimiz ama ağlayan çocuklar var ya, tam tersi, annesinin yanından ayrılmak istemediği için ağlayan çocuklarımız, işte onun için bugün Ümeyr'in halini anlamamız çok zor oluyor. Efendimiz diğer arkadaşlarıyla beraber onun geri dönmesi için emir buyurunca Ümeyr ağlamaya başlamıştı. Ümeyr savaşmak istiyordu. Ümeyr şehit olmak istiyordu. Allah Resulü bu küçük dostunun gözyaşlarına dayanamayıp gelmesine müsaade etti. Bakın ki Ümeyr o ağlamalarının samimiyetinin karşılığını Bedir'de alacaktı ve henüz 14-15 yaşlarındayken şehitler kervanına bu savaşta katılacak ve aradığını bulacaktı. Subhanallah, 14-15 yaşında bir çocuk
daha oyun yaşında bir çocuk, ağzı süt kokan bir çocuk şehadeti ne zaman öğrendi, ona arzu duymayı ne zaman belledi de geri çevrilme safhasına gelince ağlayacak kadar buna içerleniyor ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gözyaşlarıyla mukabelede bulunuyor ve Efendimiz de ona dayanamıyordu ve gerçekten de Bedir'de unutulmaz hatıralara mazhar olan Bedir Savaşı öncesinde işte böyle bir olay yaşanıyordu ve şehadeti de Bedir'de buluyordu Ümeyr. İslam ordusu Bedre doğru yürürken diyoruz. Çünkü yalnızca iki at ve İslam ordusunun 70 devesi vardı. Atlardan biri Miktat bin Amr'a, diğeri de Zübeyr bin Avvam'a aitti. Ancak da diğer sahabeler 70 deveye biniyorlardı ve bu develere de nöbetleşi olarak biniyorlardı. Onun için Bedre doğru Allah Resulü'nün aslanları yürüyerek yola çıkmışlardı. Yürüyerek aslanlar Bedre doğru ilerliyorlardı. Sahabeler de 70 deveye nöbetleşerek biniyorlardı demiştik ya, biri iniyor, biri biniyordu. Ama o kadar şen, o kadar şakraktılar ki sanki düğüne gidiyorlardı. Ama Müslüman için zaten asıl düğün şehadetin kapısının aralandığı, cihat meydanlarında sevinçle oynandığı alanlar değil miydi? Eğer bir Müslüman oynayacaksa elinde kılıçla şehadetin kapısı olan harp meydanlarında oynamalıydı. Ve onun için de Müslümanların düğünü derneğiydi o meydanlar. Hazreti Ali Mersat bin Mersat'le aynı deveye biniyordu. Biraz o biniyor, biraz ötekisi biniyordu. Fakat sıra Hazreti Ali'ye gelince Hazreti Ali hakkından vazgeçerek Efendimiz'i bindirmek istiyordu deveye. Allah Resulü bu ısrarlı teklifleri reddederek yürüyor ve ashabından kendisini hiçbir zaman ayırmayan Efendimiz, o yoluna kurban olduğumuz Efendimiz de şöyle buyuruyordu, diyordu ki siz benden daha kuvvetli değilsiniz, ayrıca benim de sizin kadar sevap ve mükafata ihtiyacım var. Subhanallah. Bugün hocalarımıza, bugün alimlerimize, bugün şeyhlerimize, bugün Allah dostlarımıza atfolunur bu söz kardeşler. Bir kere daha Resulullah'ın bu sözünü hatırlayalım. Şeyhlerini, hocalarını, alimlerini, alimlerimizi rahat ettirmek için bizden daha iyi ortamlarda yaşatmaya çalışıyoruz ya, bizden daha farklı el üstünde tutmaya çalışıyoruz ya, evet bunu biz yapabiliriz, isteyebiliriz. Sahabe de bunu istiyordu her fırsatta, her ortamda. Resulullah'ın rahat etmesini istiyorlardı ama hiçbir zaman Resulullah bunu kabul etmiyordu. Şimdi Resulullah'ın selefi olduğunu söyleyenler, Resulullah'ın seyyidi olduğunu söyleyenler, eğer etrafındakilerden daha lüks ve daha rahat yaşıyorlarsa bundan çok da razı olmamaları gerektiğini bu örnek daha Bedre giderken bir kere daha ortaya koyuyor. Allah için savaşmaya giderken haklarından feragat edip de Resulullah'a bunu sunmalarına rağmen Efendimiz ne diyordu? Siz benden daha kuvvetli değilsiniz. Ayrıca da sizin kadar sevap ve mükafata da benim de ihtiyacım var. Şimdi ben efendimin, şeyhimin, hocamın günahsız olduğunu düşünüyorsam, onun direktman şefaat makamında olduğunu düşünüyorsam, işte bu örnek
bu hadise, bu hadis kardeşler, ki bunu size İbn-i Sa'd'ın Tabakatının ikinci cildinden naklediyoruz. Buna bir kere daha kulak kabartmalarını rica ediyoruz. Basit bir örnek değil. Alemlerin efendisi, siz benden daha çok sevaba ihtiyacınız yok diyor. Benim de en az sizin kadar sevaba ihtiyacım, mükafata ihtiyacım var diyor. Bu sözleri de Bedir'e giden zorlu çöl yolculuğunun, kardeşler, zorlu çöl yolculuğunun yaklaşık olarak da 100 kilometresini yürüdüğünde söylüyor ki o zaman Efendimiz 55 yaşlarında idi. Subhanallah.

Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Bedir Savaşı'ndan bahsediyorduk ve elbette Müslümanlar bu sefere çok zor şartlar altında katılmışlardı. Doğru dürüst üstlerinde başlarında bir şey yoktu. Savunma anlamında, zırh anlamında çok eksiktiler. Silahları çok zayıftı. Yolculuk yapabilecekleri atları da çok azdı kardeşler. Savaş yapmak ayrı bir dert. Savaş alanına gitmek ayrı bir dert kardeşler. Bugün biz Müslümanlar hani yaz ayı olması hasebiyle denize gidiyoruz. Denize son model klimalı araçlarımızla gidiyoruz. Yürümeden, sallanmadan gidiyoruz. Keyfimize binaen gidiyoruz. Yüzüyoruz, koşturuyoruz. Akşam arabayı kullanacak derman kalmıyor bizlerde. Eğlendiğimiz halde, keyiflendiğimiz halde hiçbir yara almamamıza rağmen, bir de siz düşünün o sahabe efendilerimizi. Onlar robot değildiler. Onun için örnek alıyoruz.

onlar tahtadan değildiler veyahut da ayrıyetten Allah tarafından onlara melekleşmiş bir özellik de verilmemişti ki yorgunluk nedir bilmesinler. Yorulan, acıkan, sızlanan, üşüyen, sıcaktan etkilenen insanlardı. Ama Allah'ın davası söz konusu olunca kilometrelerce yolu yürüyerek Bedir meydanına gelmiş ve orada savaşmışlar, yara almışlar, yorulmuşlar ve aynı yolu da düşünün yürüyerek geri döneceklerdi kardeşler. Şimdi en ufak şeyde mızmızlanan, sızlanan, şikayet eden bizler hiç olmazsa onları düşünelim de gene yapamayız, gene koşturamayız, yorgunluktan bertaraf oluruz. Ama hiç olmazsa şikayet etmeyelim. Şikayet. Onun için diyoruz Müslümanlar bu sefere çok zor şartlar altında katılmışlardı. Sahabelerin ne binecekleri hayvanları, ne üstlerinde kıyafetleri ve de ne de savaşabilecekleri son modern silahları vardı. Kılıcı, zırhı, ok ya da mızrağı olmayan pek çok sahabe vardı. Tek silahları ellerindeki taşları olan sahabe vardı. Onların bu acı halini ama acılarına bakmadan Allah için çarpanışlarını, çırpınışlarını, o mücadele edişlerini gören Efendimiz bundan çok mahzun olmuş, hüzünlenmiş ve Rabbine şöyle dua etmeye başlamıştı. Allah'ım demişti, Allah'ım bu askerler kendilerini taşıyacak bir binekten yoksunlar. Onları sen taşı Allah'ım. Allah'ım onlar çıplak, onları sen giydir. Allah'ım onlar açlar, onları sen doyur. Onlar fakirler, sen onları fazlı kereminle zengin eyle, zengin eyle demişti Efendimiz. Efendimiz dua eder de Rabbi de onu boş çevirir miydi? İlerleyen yıllarda Efendimizin yaptığı bütün dualar kabul olacaktı kardeşler, kabul olacaktı. Ama o duaya mazhar olmak için, ki biz de bugün bu dualara mazharız, biz de diyoruz ki Allah'ım yoksuluz, Allah'ım bineğimiz yok, Allah'ım çıplağız, sen bizi giydir, sen bizi doyur, sen bizi taşı ve fazlı kereminle bizi zenginleştir. Ama bu duanın peygamber ağzından çıkmış bir dua gibi kabul olabilmesi için kardeşler bizim de Allah için çırpınıyor olmamız lazım. Yoksa bugün bir Bedir bekler, Bedir meydanına gidelim de orada Resulullah'ın duası da bize ulaşsın diye beklersek çok bekleriz. Ama biz biliyoruz ki Allah için Bedir meydanındaymış gibi çırpınırsak bu dua bizi de gelip bulacak ve biz de bu duanın kabul olmuş tarafına mazhar olanlardan olacağız. Ama açlığımıza, yoksulluğumuza, fakirliğimize, araçsızlığımıza, bineksizliğimize bakmadan Allah için bize emredilen Bedir'in meydanına doğru ilerlersek bu dua bizi bulacak. Bir de dikkat edin, sahabe sızlanmıyordu. Hiçbir zaman mazeret üretmiyordu. Şöyle demiyordu: ya Resulallah tamam, savaşalım, savaşmayalım demiyoruz. Ama bak üzerimizde çıplağız. Bak elimizde silahımız yok. Onlarsa gelişmiş orduları var. Neyle savaşacağız? Nasıl savaşacağız? Demiyorlardı kardeşler. Sahabe her ortam, zaman ve zeminde Allah için yola çıkınca Rabbinin ordularının hem de görünmez ordularının onları destekleyeceğine iman etmişlerdi. İşte bu iman etmiş ordunun galibiyetiydi, zaferiydi. Siz Allah'ın görünmez ordularına, Allah'ın nusretine, Allah'ın desteğine iman edip meydana çıktığınızda, yola çıktığınızda bu dua, Resulullah'ın ağzından yapılmış bu dua bizi de bulacaktır ve kabul olacaktır. Ama mazeretlerin arkasına sığınırsak, üstümüzde başımızda yok, nasıl gidelim?
elimizde avucumuz yok, nasıl duralım gibi mazeretler üretmeye başladığımızda işte ümmetin hali pür melali bu olacaktır kardeşler. Ordu, şanlı ordu, iki siyah bayrakla teslim ediliyordu. İki siyah sancakla teslim ediliyordu. Bu sancaklardan bir tanesi Hazreti Ali'nin elindeydi. Diğeri de Ensar'dan Sa'd bin Muaz'a vermişti Efendimiz. Ama İslam ordusunun ak bir sancağı, ak bir bayrağı vardı. O da adını duyduğumuzda tüylerimizi diken diken yapan, kısacık hayatında yakışıklılığıyla nam salmış ama Allah'a da en yakışıklı ve en güzel haliyle kavuşmayı nasip olmuş bir yiğidin elindeydi. O yiğit ise adı Mus'ab bin Ümeyr'di. Efendimiz sancağı Mus'ab'a vermiş ve Resulullah'ın sancakları olarak Bedir'in meydanına doğru ilerliyordu o yiğit. O örnek sahabe.

Tabii ki Müslümanlar tarafında bunlar olurken müşrikler tarafında da öncelikli olarak İslam ordusunun yola çıkma sebebi malum kervana saldırmaktı. Ama Ebu Süfyan'ın önderliğinde yürüyen bu kervan bu hareketlilikten haber almış ve kıvrak zekasıyla, ince bir manevrasıyla Ebu Süfyan İslam ordusundan kervanı kaçırmayı başarmış ve uzaklaştırmıştı. Ama bunun evveliyatında Mekke'ye haber yollamış, kervanınız tehlike altında, Müslümanlar saldıracaklar, büyük bir ordu çıkarmışlar, gelin kervanınızı koruyun diye haber gidince Mekkeliler de hazırlanmaya başlamıştı. Fakat kervanı kurtardıktan sonra ikinci bir haberi göndermesine rağmen, tamam kervan artık güvende, çıkmanıza gerek yok, gelmenize gerek yok demesine rağmen Mekke hazırlıklara başlamış ve bundan dolayı da zaten hınçları ve kinleri olan Mekkeli müşrikler savaşı da akıllarının bir tarafında hep canlı tuttukları için hazırlandıklarından da dolayı artık geri dönmeyecek ve bir savaş kaçınılmaz hale gelecekti kardeşler.

0: İslam ordusu tarafında daha nice hatıralar, unutulmaz vakalar yaşanmaya elbette devam ediyordu. Programımızın devam ettiği, süresinin yettiği müddetçe bunları aktarmaya gayret edelim. İslam ordusu çölün şiddetli sıcağında cihada giderken unutmayın kardeşler oruçluydu. Dedik ya, bir Ramazan günüydü ve oruçluydular. Allah Resulü seferin üçüncü gününde sahabelerine oruçlarını bozmalarını emretti. Allah'ın askerleri zorla mücadele sırasında bu zorlanmamaları için, daha kuvvetli olmaları için, düşmanlarına karşı bütün güçleriyle savaşmaları için Efendimiz onlara oruçlarını bozmayı emretti. Dikkat edin, gene burada bir kere daha sizin dikkatlerinize sunmak istediğim ince mesele de ordu yola çıkarken iyi de ya Resulallah, hiç olmazsa oruçluyuz, Ramazan'dan sonraya bıraksak veya oruçlarımızı açsak diye de Efendimiz'den böyle bir müsaade talep etmediler. Dik duruşlarına, Efendimiz'in yanında taviz vermeden İslam için her türlü mücadeleyi göze alan bu insanlara Efendimiz sonradan müsaade etti ve oruçlarını açtılar kardeşler. Müslümanlar Bedir'e doğru ilerledikleri sırada Hübeyb bin İsaf ve Kays bin Muharriz adlı iki kişi Efendimizin huzuruna geldiler. İşte bu da çok enteresan olaylardan bir tanesidir. Ve Efendimiz'den İslam ordusuna katılmak üzere izin istediler. Allah Resulü de onlara Müslüman olup olmadıklarını sordu. Ve Müslüman olmadıklarını öğrenince de geri dönün, biz müşriklerden yardım istemeyiz buyurdu. Ki o iki müşrikten Hubeyb son derece güçlü, savaşmayı da çok iyi bilen cengaver bir kimseydi. Efendimiz'e savaşmaya katılmak için ısrar edince de Efendimiz ona önce Müslüman ol sonra savaş diyerek izin vermedi. Ve bu manzara karşısında, bu olay karşısında Hubeyb çok şaşırmıştı. Düşmanla savaşa giden ve askere de çok ihtiyacı olan İslam peygamberi kendisine destek olmak isteyen neredeyse bir kahraman gibi bir adamdan yardım alma teklifini de reddediyordu. Hübeyb defalarca Allah Resulü'nün huzuruna çıkıp aynı teklifini tekrarlamasına rağmen Efendimiz onu geri çevirince en sonunda Hübeyb bundan etkileniyordu ve nihayet Müslüman olduğunu ilan ediyordu kardeşler. Artık kafirlerle savaşabilirdi. Bedir'in şanlı kahramanları arasında yerini ancak Müslüman olmak şartıyla alabilirdi. Bu manzaraya dikkat edebiliyor musunuz? Zorlu savaş esnasında, hani başta ne dedik? Bırakın bir adamı, oka bile çok ihtiyacınız olduğu bir zamanda. Çünkü çoğu adamınızın elinde ancak taşlar var ve kahraman gibi bir adam, savaşı çok iyi bilen, savaş tekniklerini bilen ve karşısındakileri tank gibi ezip geçen bir adam sırf Mekkelilere olan kininden dolayı size yardım etmek istiyor ama Efendimiz bunu kabul etmiyor. Demek ki amaca giden yolda her şeyin meşru olmadığını biz Efendimiz'den öğreniyoruz. Demek ki bir müşriğin aldatmacasının ne zaman gerçekleşebildiğini bilemediğimiz için ondan yardım almıyoruz. Ondan yardım almayan Müslümanlar müşriki bir eğitim sistemini, müşriki bir yaşam sistemini siz gelin varın nasıl düşünebilirler? Siz düşünün. Efendimiz çünkü görünmez ordulara önce kendi iman ediyordu. İman etmeseydi arkadaşlarını yetiştirebilir miydi? Her önüne çıkandan yardım isteseydi bu acizliğini, bu zayıflığını göstermez miydi? İslam ordusunun asıl güç aldığı yerin Allah olduğunun inancına bir zarar gelmez miydi kardeşler? Ve Efendimiz onun, o yiğidin hem gücünden istifade ediyor hem de Müslüman olmasına vesile oluyor. Buradan da şu çıkıyor ki, özetle Allah'ın himayesinde olan Allah bize yeter ve o ne güzel vekildir diyerek Rabbine tevekkül eder ve işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına bunu öğretiyordu. Ashabının, müşriklerinin yardımına ihtiyacı olmadığını öğretiyordu ve biz de bu olaydan da şunu öğreniyoruz ki müşriklerin yardımına ihtiyacımız yoktur. Batıl batının ve onun uşaklarının ve yerli işbirlikçilerinin yardımına da hiçbir zaman ihtiyacımız olmadı, olmayacak da. İşte bugün Müslüman olduğunu iddia edenler mücadele ederken köprüyü geçene kadar ayıya dayı demenin ne kadar yanlış olduğunu gelsinler bu örnekten bir kere daha görsünler. İslam ordusu Ravha denilen yere geldiğinde Allah Resulü Medine'de İslam düşmanlarının yapabilecekleri kötüleri önlemek amacıyla bazı tedbirler daha almıştı kardeşler. İşte Ensardan Ebu Lübabe'yi kendisine vekil olarak Medine'ye, Asım bin Adi'yi de Kuba bölgesine, Haris bin Hatib'i de Amr bin Af oğullarının yurduna göndererek onlara tedbirler almasını söylemişti. Çünkü tedbir Müslümanın en önemli silahıydı kardeşler. Elbette ki daha Bedir Savaşı için anlatılacak çok şeyler var. Çoğunu biliyorsunuz, çoğunu dinlediniz. Ama tekrar tekrar bunları bizler de anlatıyor, tekrar tekrar huzurlarınızda sunuyoruz ki, çünkü bunun sebebi öncelikle Asır suresinde bize bir inceliğin hatırlatılmasıdır. Birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler kurtulacaktır ibaresi, ayeti kerimesi, bu önemli ayeti celile bize tekrar tekrar bazı şeylerin birbirimize hatırlatmamız gerektiğini, kurtuluşun işte bunda olduğunu söylüyor. Onun için yeni şeyler söyleme, yeni şeyler aktarma aramasına girmek ve yeni metotlar üretmeye çalışmak bizim usulümüz değildir, bizim dinimiz değildir. Biz, bize 1400 sene önce öğretilen ve her fırsatta tekrar tekrar anlatılan o hakikatlere sarıldığımızda emin olun kurtulacağız inşallah. Rabbim her gün bize değişik bir Bedir, her gün değişik bir Uhud ve değişik imtihanlar karşımıza çıkartıyor. İşte dik durabilenlerden, eğilmeden, yalpalamayanlardan, bu yol üzere olanlardan eylesin. Malum ayeti kerimede de buyurulduğu gibi Müslüman başak tanesidir. Eğilir ama yıkılmaz, ama kırılmaz. İşte bazı tehlikeler karşısında, bazı zorluklar karşısında, bize dayatılanlar karşısında, diretilenler karşısında eğilebiliriz. Ama rüzgarın başağı eğmesi gibi, başak tanesi malum rüzgarda eğilir ki kırılmamak için, sonra gene diklenir. Bizler diklenmek için eğiliriz. Veyahut da bir boksörün gelen yumruğa karşılık eskiv yapması gibi, yani esnemesi, bir adım geri atması gibi yaparız. Çünkü boksör gelen yumruğu savmak için bir adım geri atar ve kendinin vuracağı yumruğa zemin hazırlar ya, işte bu geri adım kaçış değildir. Rabbim bizi böyle olanlardan, böyle olabilenlerden eylesin. Allah'a emanet olunuz, haklarınızı helal ediniz. Dimdik olanlardan ve Rabbine şirk koşmayanlardan olmanız temennisiyle, şirk koşmadan kavuşabilenlerden olmanız temennisiyle sizi Allah'a emanet ediyorum ve sizden de dua rica ediyor, istirham ediyorum. Bu kardeşinizi de dualarınızda unutmayınız, meclislerinizde unutmayınız, gıyabında dualarınızı eksiltmeyiniz. Dualarınıza ihtiyacımız var. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Ahdine sadık kalanlar. Hazırlayan ve sunan Murat Said Özdemir.

0: Zed FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
4: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü. 0212 875 36 29.
6: Kranda kalıp 0212 549 08 77 2 telli.
7: Marka patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
8: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
9: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
10: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
11: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
12: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi. 0554 747 30 29. İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesinde hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com. 0537 362 1515.
14: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
0: Reklamları dinlediniz. Allah şöyle demişti: ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, mallarınızı Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere korum. Fakat sizden her kim de bundan sonra küfrederse dosdoğru yoldan sapmış olur. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
16: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. İslam'ın kolaylık dini olduğunu biliyor musunuz? Allah'ın insanlar için seçip beğendiği din İslam'dır. İslam, insanlara ağırlık getiren tüm yükleri kaldırır. Çünkü Allah'ı dost ve vekil edinen kişi, hayatındaki tüm sıkıntıları, korkuları, endişeleri ve zorlukları geride bırakır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Dirilişimiz, direnişimiz. Direnişimizle hayat buluyor yüreklerimiz. Öfkeyle sıkılıyor bileklerimiz, ellerimiz. Haddini bilmeyenlere elbet bir gün mutlaka verilir. Mutlaka verilir. Bir damla kan, bir damla petrol diyenlere sözümüz. Akıttığınız her damla kan için sizden bir bedel alacağız. Sizden bir bedel alacağız. Ömrümüz yetmezse, Allah bize nasip etmezse sakın sevinme, sakın sevinme. Bizden sonra gelecek olanlar var, gelecek olanlar var. Sizin hayatı sevdiğiniz kadar bizde ölümü seven bir nesil var. Ve sakın şunu asla unutma, asla unutmayın. Hesap bir gün görülecek. Ve sakın unutmayın. O gün mutlaka gelecek. Mutlaka gelecek.
1: Özel FM uyarıyor. Hangi şart ve durumda bulunursanız bulunun, İslam'ı yaşamaya, tebliğ etmeye, bütün imkanlarınızı kullanarak gayret edin. Sakın dininizden taviz vermeyin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel FM. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Taha 25-36. Hazreti Musa'nın duası. Musa şöyle dua etti:
1: Rabbim, göğsüme genişlik ver, kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Bana yakınlarımdan yükümü paylaşacak birini tayin et. Mesela kardeşim Harun'u. Onun sayesinde gücüme güç kat. Görevimden bir payda ona ver ki zaten yüce adını çok daha yüceltelim ve seni sürekli analım. Kuşku yok ki sen bizi daima görüp duruyorsun.
0: Rab dedi ki: Doğrusu ey Musa, işte istediklerin sana verilmiştir.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
5: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
6: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
7: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
8: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi. 0212 515 0446 Güneşli Bağcılar.
9: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
10: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr.
11: Ersey Tekstil 0533 371 3171 erseytekstil.com.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS

0: Bal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
1: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
2: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
4: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Saat 15. 15. Özel FM hayırlı günler diler.
5: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: etmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı

akşamlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun Ahad'de sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi Ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünya hayatına yönelik tasa ve keder, kalbe karanlık ve gam getirir. Ahiret hayatına yönelik tasa ve kederse, kalbe nur ve huzur getirir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kıymetli dinleyenler, Edep Dersleri programıyla İbrahim Cücük sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Cenab-ı Hak sohbetimizi çok feyizli, bereketli, istifadeli ve isabetli eylesin. Konumuz gençlere sahip çıkmak. Önce gençleri insan olarak tanımak gerekir. İnsan bilirsek insanca muamele ederiz. İnsan olarak tanımak ne demek? Maddesi ve manasıyla insan insandır. Maddesi hayatının devam ettirebilmesi için midesine gıda girmesi lazım. Maddi alemden istifade edecek. İyi hava, iyi su, hareket, perhiz, bunlar maddesi için lazım. Ama esas insan manasıyla insandır. Ruhuyla, kalbiyle insandır. Elbette bir vücudun dışı da içi için alet olursa içine, ruhuna, ruh kadar önem kazanır. Elbette ki madde manaya alet olunca mana kadar önemi kazanır. Ama manadan üstün değil, madde değil, mana üstün. İnsan insan yapan ruhu, kalbi. Kalbi iyi de kalbe ne konursa o dışına çıkar. Her kap içindekini dışına sızdırır. Ne olursa insan gerçekten kalbi kalp olur. İman olacak. Salih amel olacak. Zikir ve tefekkür olacak. Bunun anlayışı olacak önce yani. Ayet-i kerimede Saudibillah ellezine amenu ve tatmeinne kulubun bi zikrillah ela bi zikrillah tatmeinul kulub. Sadakallahu azim. İnsanın doyması için maddi bakımından midesine bir şeyler girmesi lazım. Faydalı bir şeyler girmesi lazım. Helal olan şeyler girmesi lazım. Ama ruhuna ne girecek ki ruhu doysun? Onu da ayet-i kerimede onlar ki iman ettiler, kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain olur. Mutmain olur. Devam ifadesi için fiil-i muzari diyoruz Arapçada. Niye? Çünkü iman etti. İmanın devamı da şart. Hava gibi devam etmezse olmaz. Allah'ın zikri kalpleri mutmain olmaya devam edecek. Onun için muzari sigası getir. Tetmeinnü devam edecek. Dikkat, ancak kalpler Allah'ın zikriyle doyar. Zikir bir mana Kur'an-ı Kerim'dir. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'a verdiği ismin bir tanesi zikirdir. Zikri sana indirdik, içindeki açıklayasın diye. Zikir Kur'an. Bir mana da bildiğimiz zikir. Burada kalbi ifade ediyor. Bütün insanın her şeyini irade ediyor. Murat burada bütün insan, yani cüz'ün ifadesi, küllün iradesi denir buna. Yani kalbi söylüyor ama bütün akıl da, ruh da, bütün vücut da, ancak manevi tarafı Allah'ın zikriyle, yani Kur'an'la doyar bir mana. Demek ki iman akıl ve ruhun kesbi, bir de Allah'ın hidayetiyle hasıl olur. İmanda ne olacak? Akıl lazım. Ancak akılda ne gerekir? İlim gerekir. İlim yetmiyor. Aklın doğru çalışması, doğru bilgiye bağlı. Akıl olacak. Bir ilim olacak akla. Bir de irade. Ama azmedecek. İman etmeye azmedecek ki iman olsun. İmanın oluşması kulun kesbiyle Allah'ın halkı, iman yaratması. Kulun kesbinde ne vardır? Aklın çalışması için ilim lazım. İman etmeye yönelmesi, azmetmesi lazım. Bir müminiz, onun devamı lazım bu seferde. Daim, çünkü ceddedi imanekum bi kavli la ilahe illallah buyuruyor Resul-i Ekrem Efendimiz. İmanınızı la ilahe illallah ile tazeleyiniz. La ilahe illallah ile tazeleyiniz. Diyerek tazeleyiniz. Söyleyerek tazeleyiniz. Bir de Allah'ın kalpte iman yaratmasıyla iman hasıl oluyor. Devamı kalbin itminanı. İmanın devamı kalbin itminanı, yani mutmain olması. Kur'an ile zikirle, zikrin başında da namaz zikri gelir. Çünkü zikir dediğimiz zaman kalbin zikri, dilin zikri, bedenin zikri. Kalbin zikri Allah'ı tefekkür etmektir. Dilin zikri anmaktır. Tabi dilin zikrinde iman ve amelle ilgili helallardan haramlardan konuşmak dilin en üstün zikridir. İman ve amelle ilgili, amel dediğimiz zaman ibadettir, ahlaktır, ahkamdır, muamelattır. Bunlar ilgili helaldan haramlardan konuşmak dilin en üstün zikridir. İkincisi namazda Kur'an okumak dilin zikrinin ikinci derecesi. Üçüncüsü namaz dışında Kur'an okuma. Dördüncüsü ayetlerden hadislerin çeşitli virtler var. Ayet hadisede geçen. Bunlar da dilin zikrinin dördüncü derecesidir. Bedenin zikri de ibadet taattır. Onun başında da namaz geliyor. Kur'an'da zaten imandan sonra namaz gelir. Allah ile kulun iletişimini sağlayan namazdır. Kul ile toplum arasında iletişimi sağlayan da infaktır. Sonra da hep infakta da tabi farzı da içine alıyor, vacibi de içine alıyor, müstahabı da içine alıyor. Farzına zekatı, vacip olan fıtır sadakasını, nafilini, diğer sadakaları da içine alıyor. Yani biz şimdi burada zikrin başına ver namaz. Gençlere nasıl sahip çıkalım dedik? Önce tanıyalım. İnsan olarak tanıyalım. İnsanın bu maddesine bir şey koyduğumuz gibi maneviyatına daha çok önem vereceğiz. Maddesini de doğru yolda istikametini sağlaması için. Gence sahip çıkmak, Allah ile Rabbi ile buluşturmak. O da namaz ile başlar. Gençleri Allah ile iletişimle sağlatacağız namazda. Sonra ahiret bilincinin kazandırılması lazım. Hemen her rekatta Cenab-ı Hak Teala Fatiha'da bize ne hatırlatıyor? Estağfirullah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Din günü, hesap günü, ceza günü insan ahirete inandığı zaman hesaba çekileceğine inanan bir kimse bütün hayatını hesaba çekildiğinde kâr edecek şekilde davranır. Her an ölüm gelebilir. Her anda hesaba çekileceğiz çünkü yani hesap da kabirde başlıyor. Bu ahiret bilincini kazandırmak gerekiyor. Bu ise hesaba çekilme duygusunu dünyanın bu inançla dizaynını gerektirecektir. Hayata bakışı ahireti kazanmaya yönelik yapacaktır. Yanlışa karşı çıkmak için alternatife yapışmak. Evet, bu çok önemli. Hak, doğru, Allah ve ahirete iman. Hayata nasıl bakacak genç? Hayatta ebedi kazanmak için varız. Biz ebed adamıyız. Ebed yolcusuyuz. İşte bu gerçeği aşılamak lazım gence. Dünyada hiç kimse kalmıyor. Ahirete gidiyor herkes. O zaman gideceği yere hazırlanmak lazım. Hazreti Ali'nin çok güzel bir sözü var. Çok manidar. Dünya gibi hakka benzeyen batıl görmedim. Ölüm gibi de batıla benzeyen hak görmedim diyor. Şimdi dünya hak dersin. Halbuki batıl yok olacak biraz sonra. Herkesin dünyası yok olacak. Sonra da herkese ait dünya kıyamette yok olacak. Yani değiştirilecek. Ölüm gibi de sanki yok diyor. Halbuki ne kadar büyük gerçek ölüm. İşte hayatı ebedi kazanmak için kullanmak. Ebed adamıyız biz. Ebed yolcusuyuz. İşte buna göre hayatı düzenlemek gerekiyor. Çok önemli. Peki çare ne? Bu çare ne? Çok önemli. Gençliğe ideal aşılamak. İdeali olmayan insan ancak dolgu malzemesi olur. İdeali olmayan genç, ideali olanların ideali olur. Çocuklara örnek olmak ve ortam hazırlamak. Gençler nasihatlere kulaklarını tıkarlar, örneklere gözlerini açarlar. Biz örnek olabilmemiz için ne gerekiyor? Açığımız olmaması lazım. Bilgisizlik büyük bir açık. Amelsizlik büyük bir açık. Ahlaksızlık büyük bir açık. Allah'ın önem vermediğine önem vermek ne büyük bir açıklık. Allah'ın önem verdiğine önem ver, değer verdiğine değer vereceğiz. İlme değer veriyor. Ahirete hazırlanmaya değer veriyor. En önce değer iman, imandan önce de ilim. İmana değer veriyor. İmanı kazandıran şeyler, imanı koruyan şeylere değer veriyor Allah. Nedir? İlimdir, ameldir, zikirdir, fikirdir, yani tefekkürdür. İman bunun korunması için de bunlara değer veriyor. Evet, ilk örnek aile bireyleri, sonra salih ve sadık arkadaş bulmak. Bu çok önemli. Tabii ki insan genci daha çok evle meşgul. Öyleyse daha çok evdekilerin örnekliği çok önemli demektir. Çocuğu kazanmak ancak kendimizi kazanmakla mümkündür. Yanlış yaparsak biz çocuğu kaybederiz. Örnek olamazsak, örnek olamazsa, her şey olamazsak adeta çocuğun gözünde, o zaman başka her şeyler, her şeyle başkalarını arayacak bu sefer. Onun için önce aile olarak örnek bir aile olmamız lazım. Sonra salih ve sadık arkadaş bulmak lazım. Çünkü daim evde durmuyor çocuklar, gençler. Evin dışında duruyor. Hatta mümkünse babalar bir arkadaş bulsun, maaşlı. Gücü yetiyorsa ayda 1000 lira versin. Değer mi? Değer. Gücü yetmiyor, 500 lira versin aydan aya. Ama çocuğuna söylemesin. Sana bak, senin için bir adam buldum, parasına falan diye. Cık, olmaz. Çok tesir, aksi tesir uyandırır. 200 lirayla başlar. Bak, aha, ben sana 200 lira burs vereyim. Sen bizim çocukla ilgilen. Bak, sen başarılı oldun ama ben artıracağım bursunu da. Mesela. Ve tesirli olur. Arkadaş seçmek, dini seçmek gibidir. Çünkü Resul-i Ekrem Efendimiz ne buyuruyor? Er-racale dini halili. Kişi dostunun dininden etkilenir. Dini üzeredir dostunun, arkadaşının. Feliyandur ahadukum men yuhalilu. Dostu gideceği kimseye baksın diyor Resul-i Ekrem Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Ne demek? Dostu seçmek, dini seçmek gibidir. Çevreyi seçmek, etkileneceği çevreyi seçmek demektir. Evet. İyi yetişmelerini sağlamak lazım. İyi, eğer talebe okulda başarılı olursa kendine güven gelir. Söylediğini anlamaya çalışır. Söylediğini dinlemeye çalışır. Dinlediğini tatbik etmeye çalışır. Başarı için, ya kendi başına başaramayacaksa arkadaşlara yardımcı olmasını sağlamak lazım. Deminki dediğim gibi burs vererek arkadaşına, ama ona demeyerek diyoruz. Veya belki bir öğretmen de tutmak gerekiyor. Belli mesafede aşınca talebe güven geri yürür. Bazı senelerde talebeyi aştırmak gerekiyor. Özel ilgi, eğer anne baba seviyesi varsa o faydalı olacak. Yoksa seviyeli birisini bulacak, arkadaş bulacak. Gençlik çocukken temel atılır. Örnek insanlar ortaya koymak lazım gençlere. Ne demek? Sahabeden örnekler bulmak. Tabiinden, tebeut tabiinden, efendim, kendi tarihimizden örnekler bulmak gerekiyor. Çünkü bilgiden ilgi, ilgiden sevgi, sevgiden amel doğar. Eğer kendi kabiliyetini bilir, kendi kabiliyeti doğrultusundaki tarihteki büyük şahsiyetleri bilirse onlara özenti başlar. Özenti onlar gibi olmayı sağlar. Onlar gibi, çünkü taklit de başlıyor, tahkik. Yani gerçeğe ulaşmasından önce taklitle başlıyor. Onları tanırsa onlara doğru yönelir. Sevmeye başlar. Sevdiğimi de sevdiği şeyi yapmaya başlar. Genç Fatih gibi çağ açan, genç Enes radıyallahu anh gibi en büyük alimlerden, mesela sahabeden hakikaten genç olarak hemen hemen sahabenin zirveler hep gençlikte İslam'a girmişler. Onları öğrensin insan, öğrenmeli de. Çocuğa 7 yaşında namaz emredilecek. Çünkü Resul-i Ekrem Efendimiz buyuruyor ki allimus sabiyye salah lissab'a senin vadribu aleyhinne bine aşar senin. Çocuklarınıza onlar 7 yaşına geldiklerinde namaz kılmayı emredin. Evet. 10 yaşında da eğer namaz kılmıyorsa biraz pataklama olabilir. Ancak nefsini, aklını iknadan sonra nefsine sıkıntı verebilirsiniz. Yani aklını ikna etmeden disiplin uygulamanız doğru değildir. Demeli ki ben bunu hak ettim demeli. Ama aklını, ruhunu ikna etmelisiniz. Önce ilimle, örnek arkadaşla, örnek çevreyle tatmalı. Nefis devreye girdi mi, aklını iknadan sonra nefsine o disiplin uygulanmalı. Genci çocuğu en iyi koruyan namaz. Ortam arkadaş. Onun için namaz üzerinde çok dikkat etmek lazım. Sen namazı nasıl kılıyorsun görmeli çocuk. Namazın ruhu kavratılmalı. Namazın ruhu kavratılsa, çünkü Estağfirullah, Bismillah, İnne's salate tenha an fahşe vel münker ve le zikrullah ekber vallahi alime testa'an sadakallahu lazim. Muhakkak namaz çirkin şeylere engel olur. İslam'ın ve aklın kötü gördüğü münkeri, kötü şeylere engel olur. Allah'ı zikretmek en büyüktür. Özellikle namaz en büyük zikirdir. Çünkü namazda tesbihler var. En büyük zikir Kur'an. Kur'an'ın özeti, fiilisesi Fatiha var namazda. Allah'ı zikir namazda, hem namazın dışında değil, namazın içinde Allah'ı zikir en büyüktür özellikle. Bir kimse namazda Kur'an'ı hatmetse namaz dışındaki 100 hatme bedel denir. O kadar namaz önemli. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın huzurundasın, edeple duruyorsun, temiz olman lazım. Elbisen temiz, tenin temiz olacak, ruhun temiz olmalı. Niye? Namazdan önce tövbe etmelisin, günahlardan arı duru olmalısın. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna temizler çıkar. Temiz çıkınca herhalde temiz karşılanırsın. Evet. Ve dedik üç şey: namaz, ortam, arkadaş. Ortamla ilgili cemaat diyoruz biz buna, İslami bir cemaat. Çünkü Efendimiz buyuruyor ki şeytan insanın kurdudur. Yalnız başına kalan, sürüden ayrılan, koyunu yakalayan kurt gibi insanın kurdudur. Ayrılmaktan, ayrı kalmaktan sakının. Ve aleykum bil cema'a vel amme vel mescid. Üç şey tutunun diyor. Bir cemaata, tabii ki İslami bir cemaata tutunun. Sonra İslami cemaatlere dirsek teması olacak. Ve amme, bütün genel Müslüman cemaatlerle. Bir de mescitle alakası olacak. Mescitte çünkü ilim de var. Mescit, ilim varsa mescittir. Zikir, namaz varsa mescittir. Sonra Kur'an olması lazım, ilim olması lazım. Zikir, namaz bu mescidin özelliği. Tabi bir bakıma önemli bir mektep olması lazım mescit. Bir de ne dedik? Arkadaş. Çocuğu niye koruyan? Namaz, ortam, arkadaş. Elmir aledine halili fel yandur ehadukum men yuhalilu. Kişi dostunun dininden etkilenir. Dini üzeredir. Öyle sizden birisi arkadaşlık edeceği seçsin. Arkadaşı seçmek dini seçmek gibidir çünkü. Dedi ki namaz, namazın ruhuna, maksadına ermek ve erdirmek lazım. Tabi namazın ruhuna erersen erdirirsin. Ey anne baba, ön namazla ilgili kaç kitap okudu bugün Müslümanlar? Acaba kitap okuyan Müslüman kaç tane vardır? Binde bir tane var mı acaba namazla ilgili kitap okuyan? Namaz nasıl kılınacağını okumak esas, gerçeği okumak değil, o da lazım tabii ki. Çünkü namazın ruhu var, namazın kalıbı var. Namazın kalıbı secdeye nasıl eğilir, rüküye nasıl eğilir, kıyamda nasıl durulur. Evet, bunlar da önemli. Farzları, vacipleri, sünnetleri. Ama bunlar dışındaki 12 tane maddi şartlar, manevi şart bir tane. Manevi şart, o da huşu. Huşu. Çünkü sonra deflehal müminun ellezinhum fi salatim haşun. Andolsun müminler kurtuldu. Namazlarında huşu sahibi müminler kurtuldu. Peki onu nasıl elde edeceğiz? Namazda o huşuyu nasıl elde edeceğiz? O çok önemli. Onun için namazın ruhunu, maksadını ermek, erdirmek lazım. Fatiha niye okunuyor? Bunu kavramak lazım. Fatiha'yı kavramak hakikaten Kur'an'ı kavramaktır. Namazı kavramak, dini kavramak bir bakıma. Niye? Bütün ilimlerin kendisinden bulunan Kur'an, onun özeti, fiilisesi Fatiha, hareket okunuyor. Fatiha kavramak, dini kavramak gerçekten. Kur'an'ın bütünü Fatiha'dadır denmiş. Hep bir didik didik etmişler Fatiha, ortaya çıkarmışlar ki hakikaten her şey var. Mesela örneklikten bahsediyoruz ya, Estağfirullah. İhdine sıratel müstakim, sıratel lezi en'amte aleyhim. Bizi sırat-ı müstakim üzere hidayette devamı nasip et. Kendilerine nimetler verdin, peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin yolunda. Bak hemen örnekler ortaya koyuyor Fatiha'da. O örnekleri biliyor muyuz? O nasıl namaz kılmış onlar, değil mi? Nasıl kulluk etmiş, onları bilmek ne kadar önemli. Evet, kavrarsan kavratırsın, yanarsan yakarsın. Bir şeyin hakikatini ermişsen erdirebilirsin. Anlamışsan anlatabilirsin. Allah'ı hatırlayarak, düşünerek namaz kılmak. Kimin huzurunda olduğunu farkına varsak hemen kalbimiz başka yerlere dalıyor, değil mi namazdayken? Niye acaba? Namazın dışında, namazın ruhu dışında yaşayınca namazın içinde, namazın dışında olursun. Ama bir adam namazın dışında, namazın ruhu içinde yaşarsa, namazın dışında bile namazda gibi olur adeta. Ne kadar önemli. Evet, düşünerek namaz kılmak. Düşüncenin malzemesine bilgi. Bilen düşünür, bilen korkar, bilen sevinir, bilen üzülür. Ben niye namaz doğru düz namaz kılamıyorum diye üzülür. O zaman o üzüntü ne yapar? İyi namaz kılmaya yönlendirir. İnsan kıymetli varlıktır. Dünyadan da cennetten de üstündür. Öyleyse insanın üstün bir varlığın hedefinde üstün olması lazım. O hedef verilecek, ideal verilecek gence çünkü. Efendim, yanlış anlayış ve yanlış davranışlardan korumak gerekiyor insanı. Çünkü insanın neden dünyadan da kıymetli, cennetten de kıymetli insan? İnsana hizmet için yaratılmış şu içinde bulunduğumuz evren. İnsana göre dizayn edilmiş. Güneşin bize yakınlığı bize göre düzenlenmiş. Ayın bize yakın uzaklığı bize göre düzenlenmiş. Bütün bitkiler, hayvanlar hepsi insana göre. Cennet insana hizmetçi. Hizmet için yaratılmış. Öyleyse önce insan konumunu bilmesi lazım. Gence bunu öğretmek lazım. Ey genç, sen dünyadan da cennetten de kıymetlisin. Ve senin hedefin dünyada cennetten üstün olması lazım. Cennet hizmetçi, dünya hizmetçi, insan hizmetçisi. İnsanın gayesi hizmetçisi olur mu? İnsanın gayesi hizmet ettiren Allah olmalıdır. İnsan değerli, gayesi de değerli olması lazım. İnsan üstün, insanın gayesi kendisinden de üstün olması lazım. Kendinden üstün ancak Cenab-ı Hak Teala. Mesela hedefimiz o olmalı. Onu razı etmek olmalı. Evet, yanlış anlayış ve davranışlardan korumak lazım önce. Elbette ki ömür boyu yanlışı öğrenseniz doğruya ulaşamazsınız. Önce doğruyu bilirsek onun dışındakine yanlış olduğunu öğrenmek kolay olur. Hakkı bilirsek batılı öğrenmek kolay olur. Ama ömür boyu batılı öğrense hakkı ulaşamazsın. Onun için tabii ki yanlış anlayıştan korumak için doğru anlayışı bilmek lazım. Yanlış davranıştan korumak için doğru davranışı bilmek lazım. Doğru davranış doğruların davranış. En başta peygamberimiz geliyor. Diğer peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihler geliyor. Yanlış anlayış yanlış bilgiden oluşuyor. Yanlış davranış da yanlış çevreden, yanlış anlayıştan kaynaklanıyor. Öyleyse çevreyi seçmek de dini seçmek gibidir diyor bir bakıma. Arkadaş seçmek dini seçmek gibidir. Çünkü ondan etkilenecek. Yanlış davranışlardan korunmak. Zina gibi, içki gibi, uyuşturucu gibi şeylerden sakınmak. Zinaya karşı çare evlilik. Gençlerin erken evlenmelerini sağlamak lazım. 30 yaşına kadar evlenmiyor şimdi. 30 yaşına kadar kimse beğenmiyor. 30 yaşına sonra kimse onu beğenmiyor bu sefer. Kız olsun erkek olsun böyle olmuş. Halbuki bizim gibi erken evlenseler, erken çocuk çocuk olsa ne kadar rahat olacak. Evet. Çocuğa önce Allah inancı öğretilmeli. Allah inancı kainatı yaratan, beni yaratan, bana her şeyi hazırlayan, beni hayatta tutan, daima bana hediye veren, iyilik eden, anne babayı çocuğa hizmetçi kılan. Bak şimdi. Çocuğumuzu soruyorlar bize bu kim? Diyorum ben mahdum. Mahdum ne demek? Hizmet edilen demek. Yani anne baba hadim. Hadim. Ne kadar önemli. Anne babayı hizmetçi kılan Allah. Kainatı bize hizmetçi kılan Allah. Değil mi? Beni yaratan Allah. Bana her şeyi hazırlayan Allah. Bir insan bir kere ölümden kurtulmasına sebep olsa, boğulmaktan kurtarsa birisi, yanmaktan kurtarsa birisi, hayat boyu ona minnet duyar değil mi? Her sene o vakit geldiğinde belki hediyeler gönderir, iyilikler yapar. Halbuki insan 24 saatte 27 binden fazla ölümden kurtuluyor. Her bir nefes alıyorsun, bir ölümden kurtuluyorsun. Bir nefes veriyorsun, bir ölümden kurtuluyorsun. Almazsan ölürsün, vermezsen yine ölürsün. Bu kadar ölümden kurtulan Allah, değil mi? Bunun farkına varmak. Böyle alışkanlık perdesiyle perdelendiğimizden dolayı güneş bize hizmet ediyor, farkında değiliz. Olmazsa olmaz, ölürüz. Ama hiç de para vermiyoruz. Ne? Hava. Bak, hava nimetinin farkında mıyız? Hava alamayanlar farkında olabiliyor da, ama hava alanlar onu düşünmeyince ya sanki Cenab-ı Hak da mecburdur bize hava vermeye, bizi yaşatmaya. İşte önce Allah inancı çocuğa öğretilmeli. Evet. Allah'ın sevgisini kazanmak. O bizi seviyor ki bizi yaratmış. Gence bunu aşılamalıyız. Kendimiz de öyle. O bizi seviyor ki bize hizmet ettiriyor. Şu güneş sistemini Sevgi anne babayı bize hizmet ettirir. Anne babanın beyninde öz bir salgı salgılıyor. Cenab-ı Hak da öyle yaratmış ki şefkat sevgisi salgılıyor. Beyninde kadının, anne babanın çocuğuna karşı. İşte bu Cenab-ı Hak bize hizmet ettiriyor. O bizi seviyor ki anne babayı hizmetçi kılmış. O bizi seviyor ki bize şu alemi hizmet ettiriyor. O bizi sevmiş ki cenneti bize hizmetçi kılmış. Peki biz Allah'ı nasıl seveceğiz? Biz Allah'ı nasıl seveceğiz? Gence bunu öğreteceğiz. Kur'an'da Allah'ın kimlere sevdiğini öğrenip öylece olmak. Kimleri seviyor? Muhsinleri seviyor Allah. Muhsin ne demek? İyilik eden, işi iyi yapan. Allah'ı görürce sen Allah'a kulluk eder. Müttakileri seviyor. Kırk yarmak müttakva. Müttaki küfürden, şirkten takva. Büyük küçük günahın şüphelerden takva. Gafletten takva. Cenab-ı Hak Teala tabi ne derece takva derecesindeysen o derece Allah seni sever. Allah muhlisleri seviyor. Ne derece ihlas o derece Allah'ın yardımını görürsün. Hatta Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah, onun oğlu Salim, Ömer bin Abdülaziz'e mektup yazıyor. Allah'ın kula yardımı ihlas oranındadır. İhlasın tam olursa Allah'ın yardımı sana tam olur. İhlasın azalırsa Allah'ın sana yardımı azalır der. Evet, Allah ihlasları seviyor. Hatta şeytan bile ihlası erdirilmişten uzak duruyor. Ayet-i kerime sallallahu aleyhi ve sellem قَالَ فَبِعَزَّتِكَ لَاُوْوِيَنَّهُمْ اِجْمَعِنْ اِلَّا عَبَدَكِ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ Senin izzetine yemin olsun ki diyor İblis Cenab-ı Hakk'a ihlası erdirmiş kulların hariç hepsini azdıracağım diyor. İhlaslı olmak, sırf Allah için olmak. Yaptığını Allah emrettiği için yapmak, terk ettiğini Allah yasakladığı için terk etmek. Temizliğe dikkat edenleri sever. Manevi temizlik mi? Temizlikten daha önemli. Tövbe edenler, ayet-i kerimede ikisi birden geçiyor. Sallallahu aleyhi ve innallaha yuhibbut tevvabin ve yuhibbul mutatahhirin. Önce tövbe edenleri diyor. Manevi temizlik tövbe çünkü. Sonra temizliğe dikkat eden, maddi temizliğe dikkat edenleri sever. Niye? Namazı temiz olmasa namazın olmuyor ya. Maddi temizlik de yine manevi temizlik içindir tabii ki. Evet, sabredenleri seviyor. Sabır ne? Nefse muhalefet etmektir. Hapsün nefse lema tekrahu. Sabır nefsi hoşlanmadığı şeye hapsetmektir. Nefse muhalefet, o da tabi Allah'ın yardımıyla gerçekleşir. Adilleri seviyor Allah. Kafire karşı bile, kafir haklı, Müslüman haksız. Müslüman diyeceksin, haksızsın sen diyeceksin. Kafir haklıysa haklısın diyeceksin. Niye? İslam böyle. Çünkü sizin müşriklere olan, kafirlere olan düşmanlarınız onlar hakkında sizi adaletsizliğe sevk etmesin buyuruyor Cenab-ı Hak Teala. Bu kadar önemli. Adilleri sever. Tevekkül edenleri sever. Yani sebeplere sarılacaksın ancak sebepleri yaratıcı bilmeyeceksin. Sebepler Allah'a güveneceksin. Tevekkül sebepleri terk etmek değil. Tevekkül sebeplerin yaratıcı olmasını reddedip yaratıcı olan Allah'a güvenmektir. Ama sebeplere sarılarak. Evet. Demek ki biz gence Allah'ın kimi sevdiğini öğreteceğiz. Sevdiği gibi olacağız. Allah'ı elde etmek dünya ve ahiretten mutlu olmak demektir. Allah'ı nasıl elde edeceğiz? Sevdirirsek kendimizi, onu seversek neyle? İtaatla. O biz de sever ikramla. İkram geldikçe sevgin artar değil mi? Her gün hediye gelse ne olur? Artar değil mi sevgi? Her gün 27 binden fazla ölümden kurtarıyor, bu hediye değil mi? Bizi hayatta tutuyor, hediye değil mi? Ekmek kaç lira? Diyorsun ki hocam ekmeğine göre değişiyor şimdi. Diyelim 1 lira diyelim. 1 lira. Gerçek fiyat o değil ki. O buğdayın olması için güneşe para mı verdik? Aya para mı verdik? Havaya para mı verdik? Suya cüzi bir para verdik. Getirip götüne para verirsin diye ücreti sayıyoruz onu. Halbuki onun ücreti Allah'ı tanımaktır. Ona imandır. Ve imana göre de amel etmektir. Evet. Allah'ı elde etmek, dünya ahiret elde etmek. Niye? Dünya da Allah'ın elinde, Celle Celle, ahiret de Allah'ın elinde. Şu misali çok veriyoruz. Harun Reşit çeşitli hediyeler koymuş masalara. Her biri bir hediyenin başına geçin demiş. Cariyesi başında duruyor. Git başa bir hediyenin başına geç diyor, al, beğendin al diyor. Cevap yok. Üçüncüsünde diyor ki seni elde ettim, hepsi benim demektir diye. Allah elde ettin mi? Her şey senin. Çünkü her şey Allah'ın elinde. Evet. Allah ile peki nasıl iletişim kurabileceğiz? Allah'ı anmakla, Allah'ı bilmekle, ona teşekkür etmek düşüncesiyle olmakla. Teşekkür düşüncesi olacaksın. Fiili teşekkür. Allah'a teşekkürün başında namaz geliyor. Şimdi bakıyorsun, çocuk maaş alıyor 3-4 bin lira. Namazda bakayım gevşek. Ya arkadaş, sana kaç saatini veriyorsun ayda? Efendim 8 saatten düşün, 25 tane 8'i düşün, çarp ne eder? Efendim 48 kere 16, 200 saat mi diyor? 200 saati veriyorsun, sana 4 bin lira ve 3 bin lira para veriyor. Hocam 4 bin lira alan çok az değil mi? 3 bin lira bile alan, 2 bin lira, 1300 lira veriyor değil mi? Şimdi ya, akıl verene teşekkür yok mu? Adam 1300 lira veriyordu, 2000, 3000, 5000 lira veriyordu. Nasıl teşekkür ediyorsun adama? Nasıl fiili teşekkür çalışıyorsun? Ya Allah'a teşekkür yok mu? Allah teşekkürün başında namaz geliyor. Namazı hassasiyet gösterelim. Namazın hem kişiyi Allah'a yaklaştırdığı, hem de kötülüklerden korunacağı düşüncesi var ya, bu çok önemli. O zaman gözünü korumuyorsan, dilini korumuyorsan, kulağını korumuyorsan, senin namazın Allah'a yaklaştırmıyor demek ki. Yani o yanlışlardan uzaklaştırmazsan, çünkü yanlışlardan uzaklaşınca Allah'a yaklaşırsın. Yanlışlar yapan adam gıybet ediyorsa, o namaz bile gıybet eden bir kimsenin küçük günahlarını bile kefaret ettirmiyor. Niye? Çünkü sallallahu aleyhi bu kebaire ma tunehevne anhu kefrankum seyyatukum ve nudhalkum mudhalan kerime. Yasaklandırıldığınızın büyüklerine sakınırsanız küçük günahlarınıza affederiz. Büyük, güzel konuma da sizi sokarız buyuruyor Cenab-ı Hak Teala. Hatta bir hadiste de Ramazan ile Ramazan ve Cuma ile Cuma ve salavatul hamsu mükeffiratun beynehün izleştenevel kebair. Ramazan diğer Ramazan'a kadar olan küçük günahlara, Cuma diğer Cuma'ya kadar olan küçük günahlara, 5 vakit namaz kendi aralığında küçük günahlara kefarettir. Büyük günahlardan sakınınca, demek ki büyük günah sakınmayanın gıybeti yapıyorsa, öyle ya, gıybeti yapıyorsa, haset ediyorsa, iftira ediyorsa, yalan söylüyorsa, faizden, rüşvetten, şundan bundan korkmuyorsa, aramlardan korkmuyorsa, sakınmıyorsa, onun namazı o kimseyi küçük günahlarını bile affettiremiyor. Ayet bu, hadisler bu. İşte o ruhlu olduğu zaman, o dikkat ettiği zaman Allah'a yaklaşır. Sözü de insanlara geçer, tesir eder. Tabi anne baba çocuğa örnek olmalı. İbadette, ahlakta, çalışmada, başarılı olmada, başkalarına faydalı olmada. Bütün bu yönlerde örnek olacak. İbadette namaz okunur okunmaz hemen namaza hazırlığını, belki önceden hazırlığını yapmalı. Namaza dikkat etmeli. Bu çocuğun, çünkü her hali çocuğa örnek olur. Çünkü en iyi davet ne? İyi örnek olmaktır. En iyi davet bu, en iyi tebliğ bu, fiili tebliğ. Ahlakta açığın olmayacak. Çocuğa diyorsun ki yarın şunu alacağım diyorsun, almıyorsun. Yarın, çocuk diyor ki yarın baba, ha bugün işte yarın. Oldu diyor hani. Bak, o dediğini yapmazsa sözü geçmez. Ahlakta örnek olacak. Çalışmada bir gün gidiyor bir gün gitmiyor işe. Veya geç gidiyor. Ne demek? Onun her hali onun kötü nasihat. Kötü örnek. Başarılı olmadı. Başarılı oldun mu? Ya benim babam hep başarılı. Ben niye başarılı olmayayım ki der. Başarılı yeter. Çünkü ben okudukça, kitabın başından kalkmadıkça çocuklar diyor, biz utanıyoruz diyor artık diyor. Biz de mecburen okumaya başlıyoruz diyor çocuklar. Niye daima gece gündüz okumaya çalışınca babam bu yaşına gelmiş hala okuyor diyor. Bu sene gelmiş hala yazıyor diyor. Ben de çalışayım bari diyor. İşte halin nasihat oluyor. Başkalarına faydalı olmada bakıyorsun ya benim babam herkese faydalı diyor. Ben de faydalı olayım der. Niye? Her halin ona nasihat olur. Zaten bir insanın halinin bin insan üzerindeki tesiri bin kişinin bir insan üzerindeki sözü tesirine daha üstündür demiş. Niye? Halin tesiri başka. Burada çok kez burada söylemişimdir. Bu konuda söylemiş olayım. Endonezya bir sahabe gidiyor. Kumaş tüccar. Bir mağaza açıyor. Endonezya'da bir genci de yanına alıyor. Birisi için gidiyor. Geliyor ki kumaş top büyük kumaş gitmiş, top kumaş. Ne oldu? Saraydan geldiler. Onlara şef geldi saraydan. Onlara sattım. Kaça sattım? Şu fiyata. Olmaz. Biz iki fiyat uygulamayız. Şu fiyata satacaktın sen. Farkını götürüp vereceksin. Veriyor eline. Nasıl gideyim diyor. Gideceksin. Ne yapıyor? Gidiyor hakikaten. Saraya gidiyor. Şefi buluyor. Hayret. Şef hayret ediyor. Krala ulaştırıyor meseleyi. Şef. Sahabeyi çağırtıyor. Sahabe gidiyor. O hassasiyet karşısında kral Müslüman oluyor. İslam çok kısa zaman içerisinde Endonezya'da o vesileyle yayılıyor. İşte fiilin, örnekliğin, dikkatin, takvanın, titizliğin neticesi. Bir insanın halinin bir insan üzerindeki tesiri, bin kişinin bir insan üzerindeki sözü tesirinden daha üstün, işte bu. Evet, çocuğun yaramazlıklarını değil, güzel yönlerini överek çocukla sevgi köprüsü kurmak lazım. Çocuğu yermek çocuğu soğutur. Önce çocuğun, oğlum şu halin güzel, şu halin güzel, şu halin güzel, maşallah. Ha, şu halinle şöyle yapsan çok iyi olur. Bak o zaman tamam babacığım der, tamam anneciğim der, tamam abi der. Ama önce kusurunu söyle, 100 tane iyiliğini katsan daha dinlemez seni. Onun için çocuğun yaramazlıklarını değil, güzel yönlerini överek çocukla sevgi köprüsü kurmak lazım. Sevgi köprüsü. Bunlar kötü huylardır, sende var demeden bunları iyi çocuklar yapmaz denecek. Bu yaramazlığı iyi çocuklar yapmaz. Yani sen kötü çocuksun demek istiyor mu? Demiyor. Çok önemli. Affedersin, öküz zorum desen, gence zoruna gel, tosun dese hoşuna gelir. Demeden demeye fark var. Evet. Anne baba çocukla ve diğer çocuklarla da beraberliği sağlamak için İyi mekanlar ve iyi güzel işler seçmek. Namazı öğrenince başlayınca hediye almak. Güzel kitaplar okudukça hediye almak. Bu hediye hakikaten tahadu tahabbu. Hediyeleşiniz ki sevginiz artsın diyor Resul-i Ekrem Efendimiz aleyhisselam. Onun için hakikaten önemli. Bunlarla ilgili Resul-i Ekrem Efendimiz buyuruyor ki vakata ameliyemen men radiye billahi rabbe ve bil islami dine ve Muhammedin resule. Çocuğa öğreteceğimiz şeyin başında, bu çok kapsamlı bir hadis, imanın tadını tadar kim? Allah'a Rab olarak razı olan, İslam'ı din olarak razı olan, Muhammed aleyhisselatü vesselam'ı da nebi ve resul olarak razı olan kimse imanın tadını tadar. Şimdi Allah'a Rab nasıl bileceğiz? Yaratan o, yöneten o, bizi ayakta tutan, hayatta tutan, şu anda bizi idare eden o. Ruhumuz ona bağlı. Dünya, güneş sistemi ona bağlı. Güneş sistemindeyim ben, o da Allah'a bağlı. Ruhum ona bağlı. Her şeyim ona bağlıyım. Allah Rab, faydayı, zararı yaratan o. Bütün nimetlerimi yaratan o. Bana ikram eden o, beni ayakta tutan o. 27 binden fazla beni ölümden kurtaran o. Sonra İslam'ı din olarak, bir de tabii ki Allah'a Rab bir mana da emreden neheden Allah, hüküm koyan Allah, helal eden haram eden Allah, ibadete layık mabudu hakiki o, böyle razı olmak. Tabii ki razı olan adam da razı olduğu gibi davranır. Şimdi İslam'ı din olarak razı olmak ne demek? İslam'a göre inanacak, İslam'a göre ibadet edecek, İslam'ın ahlakıyla ahlaklanacak, İslam'ın ahkamıyla hayatını düzenleyecek. İslam hükümleriyle, İslam hukukuyla. Peygamberimizi Resul, elçi, yani çünkü Kur'an'ın hayat haline dönüşü sünnetle. Yani Peygamberimizin sözleri, fiilleri, takrirleri, tasvipleri. Demek ki böyle razı olacak. Nasıl razı olacak? İzlersen razı olmuş olursun. Tanırsan, peki Peygamber kim tanısa sever. Kim sevse onu izler. Ondan üstün lider yok. Ondan üstün örnek yok. Ondan daha Efendimizin bütün hayatı mucize adeta. Çünkü bütün her yönde kemal mucize. Mucize. Necip Fazıl'ın güzel bir sözü var. Der ki Peygamberimizin parmağını kaldırışından gözünü kırpışına varan her hareketi mucize çapındadır der. Mucize istemek herhalde insanların işidir der. Çünkü Peygamberin ahlakına baktığımız zaman bu kadar kapsamlı bir ahlak. Genelkurmay başkanı ondan örnek alsın. Genelkurmay başkanıydı çünkü. Devlet başkanıydı. Devlet başkanı ondan örnek alsın. her sahada zirve. Alimdi, müderristi, efendim üstattı, arifti, devlet adamıydı, komutandı. Herkes ondan örnek alabilmeli. Ahlakta zirveydi. Değil mi? En üstün eşti. Hayırlı komşuydu, hayırlı babaydı. Bu yönlere baktığımız zaman evet, böyle razı olmak. Her şeyin sahibi, cennet ve cehennemin, dünya ahiretin sahibi yani Rabbi Allah Teala'dır. Allah'ı elde eden her şeyi elde etmiş demektir. Allah'ı elde etmek, itaat etmektedir. Hani veli ne demek veli? Dost. İki manaya geliyor. Hem dost hem dost oluna. Allah'ın bir ismi veli. Şimdi müminler Allah'ın velisidir. Ayet. Nasıl veli dostluk edilir Allah'a? İtaatla. Allah bize nasıl dostluk eder? İkramla. En büyük ikram ne? İmanını koruması. Yanlışlarını sana ilham etmesi. Allah'ı elde etmek, itaat etmekledir. Allah'a itaat da peygambere itaat etmekle gerçekleşir. Allah'a nasıl itaat edeceğiz? Peygamberin yaptığı gibi. Peygamber'e itaat nasıl gerçekleşir? Sünnetine uymak. Ve her konuda onu örnek almakladır. Emirlerine uymak, yasaklarından uzak durmakladır. Çünkü ayet-i kerime ve me atakumur resul fekuzu ve me nahum anhu fentehu. Vettegullah innallaha şedidul ikab. Resul size neyi getirse, getirdiği şeyi alın. Kur'an olarak getirdi, sünnet olarak getirdiği şeyi alın. Sizin neden ne ettiği şeyde sakının, son verin. Demek ki hakikaten sünnetine uymak, her konuda onu örnek almakla, emirlerine uymak, yasaklarına sakınmak. Çünkü Kur'an olarak emretmiş, hadis olarak emretmiş. Çünkü ikisine sahibi Cenab-ı Hak Teala. Peygamber'i öğreten kim? Her şey Kur'an'da yok ki. Kur'an'ın hayat haline dönüşmesini Kur'an bir kitap mümkün mü? Öyleyse onun hayat haline dönüşmesini Peygamberimiz de öğretmiş Cenab-ı Hak Teala. Nasıl namaz kılınacağını öğretmiş. Nasıl oturacağını öğretmiş. Nasıl zekat vereceğini öğretmiş. Nasıl hac edileceğini öğretmiş. Hac edin diyor sadece ayet-i kerimede. Nasıl yapacağız? İşte onun hayat haline dönüşümü sünnetle, yani Peygamberimizin sözleri, fiilleri, takrini, tasvipleri. Evet. Çünkü Efendimizin özelliği emrederken, yasaklarken, hükmederken, hüküm koyarken hevasından emretmiyor. Hevasından hüküm koymuyordu. Ne büyük bir şey bu. Kimsede bu özellik yok ki. Sallallahu aleyhi ve sellem. وَمَا يَنْتُقَ اَنْهَوَا اِنْهُوَا. O hevasından konuşmaz emrederken, nehyederken. Ancak kendisine vahyedilen vahiyden başka bir şey değildir. Kur'an diyorsa vahiy. Ha bu Cebrail geldi bu konuda şöyle yapacak diyorsa o da vahiy hükmünde. O da vahiydir. Peygamber şöyle emretmiş Kur'an dışında. O da vahiydir. Biz ona vahiy gayri metlu tilavet olunan vahiy, Kur'an'a tilavet olunan vahiy, ama hadise, Peygamberimizin sözlerine ise ne diyoruz? Vahiy gayri metlu, tilavet olunmayan vahiydir diyoruz. Her peygamberi hakem tayin etmek, verdiği hükmü kalben kabul etmek, kalpte sıkıntı duymamak, fiilen de verilen hükme uymak. Onunla ilgili ayet çok manidar. Ayet-i kerimede فَلَا وَرَبِّكَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُ فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Sadakallahu alazim. Andolsun ki Rabbine yemin olsun ki onlar iman etmiş olmazlar. Seni aralarında çekiştikleri konuda hakem tayin etmedikçe. Sonra verdiğin hükme kalbinde sıkıntı duymayıp teslim olmayıp iman etmiş olmazlar. Gence bunu öğreteceğiz. Bütün arkadaşlar aranızdaki konuşmalarınızda, hatta münakaşalarınızda hakem İslam olmalı. Hakem Kur'an olmalı. Hakem hadisler olmalı. Kitap olmalı tabii, yani hadis ayetle amel etmek müştehid işi de. Biz şunu demek istiyoruz. Yani İslam'dan kaynaklanmalı. Akaid konusu akaid kitaplarına bakmalısınız. Fıkıh konusu fıkıh kitaplarına müracaat etmelisiniz. Beni münakaşa etmek, çünkü cahiller münakaşa, alimler müzakere derler. Siz müzakere edin, kitapları açıp konuşun. Gençlere bunu öğretmek lazım. Ha, peygamberi hakem kabul edecek, hüküm verici. Sonra verdiği hükme kalbe sıkıntı duyuyorsa o mümin değildir. Sıkıntı duymadı, kabul etti, amel edecek, amel etmiş o zaman fasık olur. Demek ki hem peygambere hakem tayin edecek, verdiği hükmü kabullenecek, sonra fiilen de uyacak. Ayet-i kerime bu. Evet. Sonra Allah ve Resulü hükmedince uyup uymama muhayyerliği yok. İster uyuyayım, ister uymayayım, yok. Ayet-i kerime sallallahu aleyhi ve sellem. Ve mâ kenlü mü'minin ve le mü'minetin izâ kadallahu ve Resulü emre en yekûne lehumul khiyere min emrihim ve men yasillahu ve Resulü fekadzâle zâlelem mübine. Sadakallahu l'azim. Hiçbir erkek ve kadın mümin için Allah ve Resulü bir konuda hükmettiği zaman emirlerinde o iş konusunda onlar için muhayyelik hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse apaçık sapıklıkla sapmış olur. Demek ki çocuklara bunu öğreteceğiz. İslam'a sormak, müracaat etmek, İslam'ın onu yapmak. İslam dediğimiz zaman ya ayette ya hadisten çıkacak hükümler çünkü. Yani kitaba, sünnete müracaat. Yani akaid konularına, akaid kitaplarına, fıkıh konularına, fıkıh konularına, kitaplarına müracaatı öğretmeliyiz. Gencimize, çocuğumuza, insanımıza önce kendimiz bunu yapacağız tabii. Peygamber'e muhalefet dünyada fitne veya azap getirir. Bunu da öğreteceğiz. Bir ayet kimse o diyor. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ صَدَقَ اللّٰهُ. Peygamber'e muhalefet edenler muhalefetten sakınsınlar. Yoksa onlara bir fitne isabet eder veya elem verici azap dokunur. Elem verici azap ahiret. Dünyada bela gelmiyorsa daha büyük belaya düşecek, ahirete kaldı demektir. Küçük suçlar küçük mahkemelerde görülür. Fitne geldi mi demek ki biz sünneti terk ettik. Peygamberi izlemiyoruz. Başımıza bela gelmişse fitne, annesi babasını dinle, babası annesine bakmıyorsa, çoluk babası annesini dinlemiyorsa, babası annesi çocuğuna tesir etmiyor, bu fitnedir. Niye? Demek ki bizim örnekliğimizde peygamberi örnek almayışımız var demek ki. Örnekliğimiz yok değil mi? Yanlış örnekliğimiz var demektir. Evet. Ayet-i kerimesi olduğu bile قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحَبُّونَ اللّٰهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. De ki Allah'ı seviyorsan ve bana tabi olun ki Allah sizi sevsin. Günahlarını da bağışlatır. Allah gafur ve rahimdir. Madem ki peygamber her hususta örnek, onu örnek alacağız. O zaman işte peygamber uymak Allah'a uymaktır. Çare ne? Allah'a uymak ya. Allah'a uymakın sonucu peygamber uymakla gerçekleşir. Peygamber uymak da böyle olacak. Diğer bir ayet-i kerime, bu da çok manide bir ayet-i kerime. Sallallahu aleyhi ve sellem. İnnemâ kâne kavle müminin İzâ du'u ilallah ve rasûl yahkum beynehum en yekûlû semi'nâ ve atâna ve ulâikumul müflihûn. Müminler sözü ancak şu olur. Allah'a ve Resulüne aralarında hükmetmesi için davet edildikleri zaman, çağrıldıkları zaman biz işittik ve itaat ettik demekten başka bir şey olmaz. Müminin sözü bu olur. Herhangi bir konuda peygamber aralarında hükmetmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman müminlerin sözü ne olacak? Dinledik, itaat ettik. İşte kurtulan onlardır buyuruyor Cenab-ı Hak Teala. Kurtulan onlardır buyuruyor. Cenab-ı Hak imanımızı kamil eylesin, amelimizi salih eylesin, niyetimizi halis eylesin. Hakikaten İslam'ın kıymetini bilirsek biz de kıymetli oluruz. Kıymetli mümin oluruz, kıymetli insan oluruz. Kıymetli insan oldun mu sözün de kıymet bilinir, amelin de kıymet bilinir. Kıymetin bilindi mi izleyenler olur. Büyükleri örnek alırsan sen de örnek olursun. Örnek alan örnek olabilir. İyileri izleyen onlar, diğerler tarafından izlenen iyilerden olur. Çünkü burada çok söylüyoruz. Abs kabilesi varmış. Edebi dünya ve din maverdi orada bahsediyor. 1000 kadar insanı varmış. Demişler sizin niye kabileniz çok üstün diğer kabilelerden? Biz de 1000 kişiyiz. 10 tane bizim alimlerimiz var. Her mesele onlara soruyoruz. Onlara sorunca sen 1000 tane 10 kişi gibi oluyoruz. Alime sorarsan alimanı hareket edersin. O zaman sen de alim hükmüne girersin. Niye? Çünkü alim gibi davranırsın o zaman. Her meseleyi alimlere soran bir toplum hale gelsek Türkiye'de neler olmaz değil mi? Dünyada neler olmaz?

0: namazda olun ki Allah işlerinizi düzeltsin. İçiniz düzelmeden işiniz düzelmez demek. Efendim üç kere takva, et takva hahuna diyor. Takva burada kalbini gösteriyor. Takva buradadır, takva burada, takva buradadır. Yani kalp doğru oldu mu dil de doğru olur. Dil doğru oldu mu işlerimizi düzeltecek, Cenab-ı Hak da vaat etmiş ve günahlarımızı mağfiret edecek. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse büyük kurtuluşta kurtulmuş olur buyuruyor Cenab-ı Hak Teala. Evet, hatta Efendimizin bir duası da çok manidar. Allahümme inni es'elükel hüda ve tuka ve l'afe ve l'gina. Hatta bunu biz cemi yapalım. Allahümme inna nes'elüke el hüda ve tuka ve l'afe ve l'gina. Allah'ım senden hidayeti, takvayı, iffetli olmayı ve gönül zenginliğini istiyoruz. Hidayetteyiz, devamını, kemalini istiyoruz ya Rabbi senden. Takvayı, iyi kötü, doğru eğri, hak batıl öğrendik mi? Ama o zaman da takvaya göre dikkat et. İslam daim üst çıtayı tutuyor. Niye? Çünkü en üstte hedef edindin mi daima ilerlersin. Normali ele geçirsin, bırakırsın. Onun için muhsinden bahseder, müttakiden bahseder Cenab-ı Hak Teala. Ne kadar önemli bunlar. Evet. Ve iffetli olmayı, haramlara karşı, mekruhlara karşı, şüphelere karşı iffetli olmayı ve gönül zenginliği. İnsan hakikaten gönül zengini ise o kimseye zengin denir. Gönlü fakirse o adam fakirdir. Ne kadar zengin olsa bile o manen fakirdir o. Efendimiz buyuruyor ki inned dünya hulvetul hadra. Dünya tatlıdır, caziptir. Ve innallahu mustakhlifukum fiha feyenzura keyfe ta'malun. Allah o dünyayı size veriyor ki baka ki nasıl amel edesiniz. Dünyayı veriyor ki çünkü varlık da bir imtihan, yokluk da bir imtihan. Dünyayı verirken de imtihan, alırken de imtihan ediyor. Fettekud dünya vettekun nisa. Dünyadan sakının, dünyaya meyletmekten sakının. Yani haramı elde etmekten, çünkü dünya kıymetlidir, cenneti kazandırırsa. Ama cenneti kaybettirirse, Allah'ın rızasını kaybettirirse işte o dünyadan sakınmak lazım. Yani cenneti engel olan dünyadan sakının demektir. Allah'ın rızasını engel olan dünyadan sakının demektir. Çünkü küllü meylhâken mevlâke fehve dünyâke. Demek ki seni Mevla'nın uzaklığı, her şey senin dünyandır. Allah'tan uzaklaştırırsa o dünya, ondan uzaklaşmak ve ondan Allah'a sığınmak lazım. Vettekun nisa, bir de kadınlardan sakın. Ne demek bundan sakının? Yani sizin olmayan kadınlardan, göz zinasından, el zinasından, kulak zinasından sakının demektir bu. Ondan sakının. Efendim, bir de kadınlar hakkında adaletsizlikten de sakının. Çok geniş manası var. Fe inne evvele fitneti ben İsrail kânet fin nisa. Çünkü İsrailoğulları, fitnenin ilk İsrailoğullarında kadınlar hakkında olmuştur. Öyleyse hakikaten kadın konusunda fitneye düşenler beleye uğrar. Çünkü niye? Şeytanların oltalarıdır diyor Resul Efendimiz. Ennese habalü şeyatın. Kadınlar böyle açık saçık kadın olur. Yani erkekten sakınmayan kadını kastediyoruz biz ve her açık kadın için öyle bir şey demiyoruz. Efendim onlar kadınlar şeytanın oltalarıdır. Kadınlarla avlar şeytandan insanları. Öyleyse onların da o duruma düşmekten sakınmak lazım. İsrailoğulların düştü o sıkıntıdan, bizim de o sıkıntıdan kurtulmamız, korunmamız lazım. Dikkat etmek lazım. Allah hakikaten gençlerimize örnek olmayı bize nasip eylesin. Gençleri örnek olmayı, gençleri büyük insanı örnek almalarını sağlamak için dert edinmeyi nasip eylesin. Sübhane rabbike rabbil izzeti yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Edep Dersleri programıyla İbrahim Cücü dinledi.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
3: Her model bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
6: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
7: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez, hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
8: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
9: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
11: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
12: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 06 12. Maslak.
13: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
14: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Bismillahirrahmanirrahim.
17: Şüphe yok ki Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaat eden erkeklerle itaat eden kadınlar, sadık erkeklerle sadık kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, mütevazı erkeklerle mütevazı kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkeklerle ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkeklerle Allah'ı çok zikreden kadınlar var ya, işte onlar için Allah bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Bununla beraber Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman gerek mümin bir erkek ve gerekse mümin bir kadın için o işlerinde başka bir tercih hakkı yoktur. Her kim de Allah ve Resulüne isyan edecek olursa açık bir sapıklık etmiş olur.''

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
0: 103.2.
2: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
3: Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
4: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbn Abdullah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.

0: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
2: Taşdelen Binbir Çeşit Yapı Market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
3: Kadosan Oto Sanayi Sitesi A Kapısı Karşısı ve Çekmeköy şubelerimizde Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, Mercedes ve BMW servisimizle hizmetinizdeyiz. Taştan Oto 0533 486 66 21.
4: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiyet, Şeref Alçık 0212 659 73 44
5: İstoç.
4: Ünsal Kardeşler, Kelle Paça ve İşkembe Salonu 0212 538 69 16 500 Evler, Gazi Osman Paşa.
6: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güveci ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı, Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta 0544 919 15 65.
7: İmplant, ortodonti, kanal tedavi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
9: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
10: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
11: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
12: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları 0545 812 76 87.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Vuslat Dergisi Temmuz sayısı Değerler Çökerken dosyasıyla yayında. Profesör Doktor Sefa Saygılı, Profesör Doktor Kadircan Atan ve psikolog Erkan Özen'in dikkat çeken yazılarıyla ahlaki çözülme, sosyal yozlaşma ve toplumsal bozulma farklı yönleriyle ele alınıyor. Değerlerimizi yeniden düşünmek ve geleceğimizi daha sağlam inşa etmek için Vuslat Dergisi Temmuz sayısını mutlaka okuyun.
16: Onlar Allah'tan başka bilginlerini ve rahiplerini de kendilerine Rab edindiler. Meryem oğlu Mesih'i de. Oysa onlar bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O müşriklerin ortak koştuğu şeylerden de münezzehtir. Allah'ın nurunu, Kur'an-ı Kerim'i ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Allah da razı olmuyor. Fakat kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlamayı diliyor. O öyle bir Allah'tır ki müşrikler hoşlanmasalar da Resulünü hidayetle ve hak dinle bütün dinlere üstün kılmak için göndermiştir.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Sahih-i Müslim Şerhi El-Minhaç. Yazan İmam Nevevi. Polen Yayınları. Okuyan Dinçer Akın.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Sallallahu aleyhi ve Muhammedin ve ala cemii'il enbiya'i ve'l murselin. İmam Nevevi'nin Sahih-i Müslim Şerhi El Minhac'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şiir kitabı. Şiir okumak, en şairce söylenmiş söz ile şiirin yerilmesi beyanı hakkında bir bab. 5846. Bize Amr en-Nakid ve İbni Ebu Ömer birlikte İbni Uyeyne'den tahdis etti. İbni Ebu Ömer dedi ki, bize Süfyan İbrahim bin Meysere'den tahdis etti. O Amr bin Şerrid'den o babasından şöyle dediğini rivayet etti. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin terkisine bindim. O Umeyye bin Ebu Salt'ın şiirinden ezbere bildiğin bir şey var mı buyurdu. Ben evet dedim. O hih, yani onu oku buyurdu. Ben de ona bir beyit okudum. Yine hih buyurdu. Ona bir beyit daha okudum. Tekrar hih buyurdu. Ve sonunda ona 100 beyit okudum. 5846. Bunu bana Züheyr bin Harp ve Ahmet bin Abde de birlikte İbni Uyeyne'den tahdis etti. O İbrahim bin Meysere'den, o Amr bin Eşşerrid yahut Yakup bin Asım'dan rivayet etti. O Eşşerrid'den şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni terkisine bindirdi. Sonra hadisi aynen zikretti. 5847. Bize Yahya bin Yahya da tahdis etti. Bize El-Mu'temir bin Süleyman haber verdi. Diğer bir senette bana Züheyr bin Harp de tahdis etti. Bize Abdurrahman bin Mehdi tahdis etti. İkisi Abdullah bin Abdurrahman et-Taifi'den, o Amr bin Eşşerrid'den, o babasından şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benden şiir okumamı istedi deyip İbrahim bin Meysere'nin hadisini aynı şekilde rivayet etti ve şunları ekledi. Allah Resulü neredeyse Müslüman olacakmış buyurdu. İbn-i Mehdi'nin hadisi rivayetinde ise şiirinde neredeyse Müslüman olacakmış buyurdu denilmektedir. Şerh, Amr bin Eşşerrid'den o babasından nokta nokta nokta az kalsın Müslüman olacaktı. Diğer rivayette az kalsın şiirinde Müslüman olacakmış buyurulmaktadır. Eşşerrid, Fethalı Şin ve Keseli Şeddesiz R iledir. Adı Eşşerrid bin Süveyd Es-Sakafi olup sahabidir. Allah ondan razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hih de birinci H kesreli, Y sakin met harfi, ikinci Y de kesrelidir. Dilcilerin dediklerine göre birinci H hemzeden bedeldir. Bunun aslı ihidir. Bu da alışılmış bir sözün daha da fazla söylenmesi için kullanılan bir kelimedir. İbn-i Sikkit dedi ki bu alışılmış bir sözün ya da bir davranışın daha da yapılmasını istemeyi ifade eder. Dil bilginleri der ki bu kelime kesir üzere hihi veya ihi şeklinde mebnidir. Eğer bundan sonraki söze bitiştirilecek olursa tenvilli söylenir. Bu durumda ihin haddisna denilir. Yani bu sözden bize daha fazlasını söyle demek olur. Şayet alışılmadık bir şeyin daha fazla söylenmesi kastedilirse yine tenvinli olarak ihin denilir. Çünkü tenvin nekirelik yani belirsizlik içindir. Nasb ile ihen denilmesi ise vazgeç anlamında olup susmak emrini ihtiva eder. Hadisten maksat da şudur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Umeyye'nin şiirini güzel bulmuş ve onun bir bu şiirinde vahdaniyet ve ölümden sonra dirilişi kabul ettiğini ifade eden beyitlerin okumasını takrirde bulunarak daha fazlasını istemiştir. Bundan da muhtevasında hayasızlık ve çirkinlik bulunmayan şiir okuyup onu dinlemenin caiz olduğu hükmü anlaşılmaktadır. Cahiliye şiirleri ile başkaları arasında bu hususta bir fark yoktur. Çirkinlik ve hayasızlık ihtiva etmeyen şiirin yerler kısmı ise bunu çokça okumak ve insanın çoğunlukla görülen halinin o olması takdiri iledir. Az miktarda şiir okuyup dinleyip ezberlemekte ise bir sakınca yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Umeyye bin Ebu Salt'ın şiirinden ezbere bildiğin bir şey var mı buyruğu nüshaların birçoğunda şey'a lafzı bu şekilde nasb ile kaydedilmiştir. Bazılarında ise ref ile şey'un diye kaydedilmiştir. Nasb ile rivayeti ile ilgili olarak hasfedilmiş bir fiil takdir edilir.
Yani şiirinden bana bir şeyler okuman için ezbere bildiğim bir miktar var mı anlamında olur. 5848 bana Ebu Cafer, Muhammed bin Es-Sabbah ve Ali bin Hucur Es-Sadi birlikte şerikten tahdis etti. İbni Hucur dedi ki bize şerik Abdülmelik bin Umeyr'den haber verdi. O Ebu Seleme'den, o Ebu Hureyre'den, o Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiğine göre Arapların söylediği en şairane söz Lebid'in haberin olsun Allah'tan başka her şey batıldır sözüdür buyurdu. 5849 bana Muhammed bin Hatim bin Meymun da tahdis etti. Bize Ebu Seleme Ebu Hureyre'den şöyle dediğini tahdis etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şairin söylediği en doğru söz Lebid'in haberin olsun Allah'tan başka her şey batıldır sözüdür. Umeyye bin Ebu Sa'da neredeyse Müslüman olacaktı buyurdu. 5850 bana İbni Ebu Ömer de tahdis etti. Ebu Hureyre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Şairin söylediği en doğru beyit haberin olsun Allah'tan başka her şey batıldır sözüdür. İbni Ebu Salt da neredeyse Müslüman olacaktı. 5851 bana Muhammed bin el-Müsenna da tahdis etti. Ebu Hureyre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den şairlerin söylediği en doğru beyit haberin olsun Allah'tan başka her şey batıldır sözüdür buyurduğunu rivayet etti. 5852 bize Yahya bin Yahya da tahdis etti. Ebu Seleme bin Abdurrahman dedi ki Ebu Hureyre'yi şöyle derken dinledim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bir şairin söylediği en doğru söz şüphesiz Lebid'in haberin olsun Allah'tan başka her şey batıldır sözüdür buyururken dinledim. Ravi buna daha başka bir şey eklemedi. Şerh 5848-5852 numaralı hadisler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arapların söyledikleri en şairane söz Lebid'in nokta nokta nokta sözüdür. Bir rivayette bir şairin en doğru söz nokta nokta sözüdür. Diğer rivayette şairin söylediği en doğru beyit nokta nokta. Başka bir rivayette şairlerin söyledikleri en doğru beyit denilmektedir. Burada kelime sözden kasıt bir söz bölüğüdür. Batıldan kasıt ise fani ve yok olandır. Bu hadiste Lebid'e dair bir menkıbe vardır. O bir sahabidir. Adı Lebid bin Rabia radıyallahu anh'tır. 5853 bize Ebu Bekir bin Ebu Şeybe tahdis etti. Bize Hafs ve Ebu Muaviye tahdis etti. Diğer bir senette bize Ebu Kureyb de tahdis etti. Bize Ebu Muaviye tahdis etti. İkisi Ameş'ten rivayet etti. Diğer bir senette bize Ebu Said el-Eşec de tahdis etti. Bize Veki tahdis etti. Bize Ameş Ebu Salih'ten tahdis etti. O Ebu Hureyre'den şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adamın karnının onu bozacak irinle dolması şiir ile dolmasından hayırlıdır buyurdu. Ebu Bekir dedi ki ancak Hafs onu bozacak lafzını söylemedi. 5854 bize Muhammed bin el-Müsenna ve Muhammed bin Beşşar tahdis edip dedi ki Muhammed bin Sa'd'den o Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den birinizin karnının onu bozacak irinle dolması şüphesiz şiir ile dolmasından hayırlıdır buyurduğunu rivayet etti. 5855 bize Kuteybe bin Said Es-Sakafi tahdis etti. Ebu Said el-Hudri dedi ki bizler el-Arc denilen yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yürürken bir şair ortaya çıkıp şiir okumaya başladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şeytanı alın yahut bu şeytanı yakalayın. Şüphesiz bir adamın içinin irin ile dolması onun için şiirle dolmasından hayırlıdır buyurdu. Şerh 5853-5855 numaralı hadisler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden birinizin içinin onu bozacak irinle dolması. Diğer bir rivayette bizler el-Arc denilen yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile yürürken hadisiyle ilgili olarak dil bilginleri ile garibul hadis bilginlerinin dediklerine göre yerihi onu bozması y harfi fetalı kaf harfi keseli vera kökünden gelen bir fiildir. Bu da karnı bozan bir hastalıktır. Yani karnını çürtecek, yiyip bitirecek, bozacak kadar irinle dolması nokta nokta nokta hayırlıdır demektir. Ebu Ubeyd dedi ki
Bazıların dediklerine göre burada sözü geçen şiirden kasıt Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisiyle hicip edildiği şiirdir. Ebu Ubeyd ile genel olarak ilim adamları da bu doğru olmayan bir açıklamadır. Çünkü bu durumda hicivler arasından yerilen şiirin az olan değil de içi doldurulan kadar olmasını gerektirir. Oysa Müslümanlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi hiciv etmek mahiyetinde tek bir sözün dahi küfrü gerektirdiğini icma ile kabul etmişlerdir. Ayrıca derler ki aksine doğru kastedilenin şiirin o kimse hakkında baskın bir hal alması, onu Kur'an-ı Kerim'den ve diğer şer'i ilimlerden Yüce Allah'ı anmaktan meşgul edecek kadar onu kuşatmasıdır. Hangi türden olursa olsun şiir bu durumda yerilen bir şey olur. Ama Kur'an, hadis ve onların dışındaki şer'i ilimler eğer kişi için daha ileri durumdaysa bu hal ile birlikte az miktarda şiir ezberlemiş olmanın bir zararı yoktur. Çünkü böyle bir durumda karnı yani içi şiirle dolu olmaz, Allah en iyi bilendir. Kim ilim adamı bu hadisi muhtevasında çirkin şeyler olmasa dahi mutlak olarak şiirin azı ile çoğu ile mekruh olduğuna delil göstermişler ve bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu şeytanı yakalayın buyruğunu delil göstermişlerdir. Genel olarak ilim adamları ise şöyle demişlerdir: hayasızlık ve benzeri bir muhtevada olmadığı sürece şiir mübahtır. Şiir güzeli güzel, çirkini çirkin olan bir sözdür. Doğru olan budur. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şiir dinlemiş, kendisine şiir okunmasını istemiş ve müşrikleri hicv etmek üzere Hasan bin Sabit radıyallahu anh'ın şiir okumasını emir buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı yolculuklarda ve başka durumlarda onun huzurunda şiir okudukları gibi halifeler de ashab-ı kiramın ileri gelenleri de selefin faziletli olanları da şiir okunmasını istemişler. Onlardan hiçbir kimse mutlak olarak şiire karşı çıkmamışlardır. Onlar ancak şiirin yerilen türüne karşı çıkmışlardır ki bu da hayasızlık ve benzeri hususlar ihtiva eden şiirlerdir. Şiir okuduğunu işittiği bu adama şeytan demesine gelince o kişinin kafir olma ihtimali vardır. Ya da ağırlıklı olarak şiir ezberlemiş birisi olabilir. Ya da onun okuduğu bu şiir yerilen şiirden olabilir. Özetle ona şeytan demesinin sebebi muayyen bir husus ile ilgilidir ve sözü edilen ihtimaller ve başka ihtimaller dolayısıyla böyle demiş olabilir. Bunun genel bir mahiyeti yoktur. Bu sebeple delil gösterilemez, Allah en iyi bilendir. El-Arj El-Fer denilen yere bağlı Medine'den 78 mil kadar uzaklıkta büyükçe bir köyün adıdır. Yuhannis Y harfi öteli, H fethalı, Nun şeddeli ve keserli fetalı da olabilir. Yuhannes şeklinde, Allah en iyi bilendir. Merdeşir oynamanın haram olduğu babı 5856. Bana Züheyr bin Harp tahsis etti. Süleyman bin Bureyde'nin babasından rivayet ettiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem merdeşir oynayan bir kimse elini domuzun eti ve kanı ile boyamış gibi olur buyurmuştur. Şer, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin merdeşir ile oynayan elini domuzun eti ve kanı ile boyamış gibi olur buyruğu ile ilgili olarak ilim adamları der ki nerdeşir denilen şey nerd yani zarın kendisidir. Nerd de Arapçalaştırılmış Farsça bir kelimedir. Şir de tatlı demektir. Bu hadis Şafii'nin lehine bir delildir. Cumhur ise zar oynamanın haram olduğu kanaatindedir. Mezhep alimlerimizden Ebu İshak el-Mervezi dedi ki haram değil mekruhtur. Satranç ile ilgili mezhebimizin hükmüne göre o da haram olmayıp mekruh olduğudur. Bu görüş tabiinden bir topluluktan da rivayet edilmiştir. Malik ve Ahmet haram olduğunu söylemişler. Malik zardan daha şerli ve hayırdan daha alıkoyucudur demiş ve böylelikle satrancı zar oyununa kıyas etmişlerdir. Mezhep alimlerimiz ise kıyası kabul etmezler ve ondan daha alt mertebededir derler. Elini domuzun eti ve kanı ile boyamış gibi olur. Bunun anlamı ise bu ikisinden yemesi halinde boyaması anlamındadır. Bu da onun yani zar oyununun haram kılınışını domuzun etinin ve kanının yenilmesinin haram kılınmasına bir benzetmedir. Allah en iyi bilendir. Rüya kitabı. Rüyanın Allah'tan bir lütuf ve nübüvvetten bir parça olduğuna dair bir bab.
5857 bize Amr en Nakid, İshak bin İbrahim ve İbni Ebu Ömer birlikte İbni Uyeyne'den Lafız İbni Ebu Ömer'e ait olmak üzere tahdis etti. Bize Süfyan Zuhri'den tahdis etti. O Ebu Seleme'den şöyle dediğini rivayet etti. Ben rüya görüyordum da bundan dolayı sıtmaya yakalanmış gibi titrerdim. Ancak örtünmezdim. Nihayet Ebu Katade ile karşılaştım ve bu hali ona söyledim. O şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim. Rüya Allah'tandır. Hul yani kötü rüya ise şeytandandır. Sizden biriniz hoşuna gitmeyen bir hul görecek olursa sol tarafına 3 defa tükürür gibi yapsın ve şerrinden Allah'a sığınıversin. Şüphesiz ki o kendisine zarar vermeyecektir. 5858 bize İbni Ebu Ömer'de tahdis etti. Bize Süfyan Ebu Talha'nın azatlısı Muhammed bin Abdurrahman Said'in 2 oğlu Abdurrabbih ve Yahya'dan ve Muhammed bin Amr ve Alkame'den tahdis etti. Bunlar Ebu Seleme'den, o Ebu Katade'den, o Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den aynısını rivayet etti. Ama onların hadisi rivayetlerinde Ebu Seleme'nin ben bir rüya görürdüm de ondan dolayı sıtmaya yakalanmış gibi titrerdim fakat örtünmezdim sözlerini zikretmedi. 5859 bana Harmele bin Yahya da tahdis etti. Bize İbni Vehb haber verdi, bana Yunus haber verdi diğer bir senette. Bize İshak bin İbrahim ve Abd bin Hümeyd de tahdis edip dedi ki, bize Abdurrezzak haber verdi, bize Mamer haber verdi. İkisi Zühri'den bu isnat ile rivayet etti ama ikisinin de hadisi rivayetlerinde ondan dolayı sıtmaya yakalanmış gibi titrerdim ibaresi yoktur. Yunus'un hadisinde de uykusundan uyandığı zaman sol tarafına 3 defa tükürürsün ibaresini ekledi. 5860 bize Abdullah bin Mesleme bin Kaneb tahdis etti. Bize Süleyman yani bin Bilal Yahya bin Said'den şöyle dediğini tahdis etti. Ebu Seleme bin Abdurrahman'ı şöyle derken dinledim. Ebu Katade'yi şöyle derken dinledim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinledim. Rüya Allah'tandır, hul ise şeytandandır. Bu sebeple sizden bir kimse hoşuna gitmeyecek bir şey görecek olursa sol tarafına 3 defa tükürür gibi yapsın ve onun şerrinden Allah'a sığınsın. Muhakkak o rüya ona zarar vermeyecektir. Ebu Seleme dedi ki şüphesiz ben bir rüya görürdüm de bana bir dağdan daha ağır gelirdi. Bu hadisi işittikten sonra artık onu aldırmaz oldum. 5861 bunu bize Kuteybe ve Muhammed bin Rumh da Leys bin Sa'd'dan tahdis etti. Diğer bir senette bize Muhammed bin el-Müsenna da tahdis etti. Bize Abdülvehhab yani Es-Sekafi tahdis etti. Diğer bir senette bize Ebu Bekir bin Ebu Şeybe de tahdis etti. Bize Abdullah bin Numeyr tahdis etti. Hepsi Yahya bin Said'den bu isnat ile rivayet etti. Es-Sekafi'nin hadisinde Ebu Seleme şüphesiz ben rüyayı görürdüm de dedi ibaresi bulunmakla birlikte Leys'in ve İbni Numeyr'in hadisi rivayetlerinde Ebu Seleme'nin sözünden itibaren hadisin sonuna kadar olan kısım yoktur. İbni Rumh da bu hadisi rivayetinde ve yattığı yanını değiştirip öbür yanına yatsın ibaresini eklemiştir. 5862 bana Ebu Dahir de tahdis etti. Ebu Seleme bin Abdurrahman Ebu Katade'den o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyurduğunu rivayet etti. Salih rüya Allah'tandır, kötü rüya şeytandandır. Sizden biri rüya görüp de o rüyasının herhangi bir şeyinden hoşlanmayacak olursa sol tarafına tükürür gibi yapsın ve şeytandan Allah'a sığınsın. O rüya ona zarar vermeyecektir. Onu da kimseye anlatmasın. Eğer güzel bir rüya görecek olursa sevinsin ve sevdiklerinden başkasına haber vermesin. 5863 bizi Ebu Bekir bin Hallat el-Bahili ve Ahmet bin Abdullah el-Hakem tahdis edip dedi ki Ebu Seleme dedi ki şüphesiz ben bir rüya görürdüm ve o beni hasta ederdi. Sonra Ebu Katade ile karşılaştım. O dedi ki ben de gerçekten bir rüya görürdüm ve o beni hasta ederdi. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mi şöyle buyururken dinledim. Salih yani iyi rüya Allah'tandır. Bu sebeple sizden biriniz sevdiği bir rüya görürse bunu ancak sevdiği kimselere anlatsın. Eğer hoşuna gitmeyen bir rüya görürse
sol tarafına 3 defa tükürür gibi yapsın ve şeytanın şerrinden ve o rüyanın şerrinden Allah'a sığınsın. Onu dahi kimseye anlatmasın. Şüphesiz o rüyanın ona zararı olmayacaktır. 5864 bize Kuteybe bin Said tahdis etti. Bize Leys tahdis etti. Diğer bir senette bize İbn-i Rum da tahdis etti. Bize Leys Ebu Zübeyir'den haber verdi. O Cabir'den, o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyurduğunu rivayet etti. Biriniz hoşlanmadığı bir rüya görürse sol tarafına 3 defa tükürsün ve 3 defa şeytandan Allah'a sığınsın ve rüyadayken yattığı yan tarafından öbür tarafına dönsün. Şer 5857-5864 numaralı hadisler. Ben bir rüya görürdüm de ondan dolayı sıtmaya yakalanmış gibi titrerdim ancak örtünmezdim. Yani sıtmaya yakalanmış gibi sarılıp sarmalanmazdım. Uğra sıtmaya yakalanmış gibi titrerdim. Hemze öteli, ayn harfi sakin, R harfi fetal olup onun hakkında zahiri bilgim dolayısıyla korktuğum için sıtmalı gibi oluyordum demektir. Dil bilginlerinin dediklerine göre ayn harfi öteli, R harfi de şiddetsiz olarak ura, yuri diye kullanılır. Bu da sıtmanın sebep olduğu titreme demektir. Rüya Allah'tandır, hul şeytandandır. Hul kötü şeytani rüya, ha harfi öteli, lam harfi sakindir. Rüya lafzında hemze bulunmakla birlikte ortadaki bu hemzenin söylenmemesi de rüyada caizdir. İmam Mazeri dedi ki, rüyanın hakikati hakkında ehl-i sünnetin görüşü şudur. Şanı yüce Allah uyuyan kimsenin kalbinde tıpkı uyuyanın kalbinde yarattığı gibi bir takım inançlar, kanaatler yaratır. Şanı yüce Allah da dilediğini yapandır. Ne uyku hali ne uyanıklık onun dilediğini yapmasına engel değildir. O bu inançları yani kanaatleri yarattığı zaman da sanki bunu ikinci bir halde yaratacağı yahut daha önce yaratmış olduğu başka bir takım hususlar dair bir bilgi olarak göstermiş gibidir. Uyuyanın kalbinde kendisi uçucu olmadığı halde uçmayı yarattığı zaman bunun azami anlamı onun vakada farklı olan bir hususa inanmış olmasıdır. Böylelikle bu inanış yüce Allah'ın bulutu yağmura alamet olarak yarattığı gibi başka şeye bir alamet olur. Hepsi de yüce Allah'ın yarattığıdır ama o şeytanın hazırda bulunmadığı bir halde onu sevindirecek şeylere bir alamet olarak kıldığı rüya ve inançları yaratır. Zararlı olan şeylere alamet olan hususlarda şeytanın hazır bulunması halinde yaratır. Bu sebeple o rüyanın yanında hazır bulunduğu için o mecazen şeytana nispet edilir. Gerçekte ise onun bir fiil müdahalesi yoktur. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rüya Allah'tandır, hul şeytandandır buyruğunun anlamı budur. Yoksa şeytan da bir şeyler yapıyor anlamında değildir. Buna göre rüya, sevilen rüyanın adı hul ise hoşlanılmayan rüyaların adıdır. El-Mazeri'nin açıklamalar bunlardır. Başkası da şöyle demiştir. Sevilen rüyanın Allah'a izafe edilmesi, şereflendirme izafeti teşriftir. Halbuki bu hoşlanılmayan rüya böyle nispet edilmez. Bununla birlikte her ikisi de ikisini de yaratan Yüce Allah'tır. Onun tedbir ve iradesiyle meydana gelir. Bunlarda şeytanın bir etkisi yoktur. Ama hoşlanılmayan rüyadan o da hazır olur. Onu beğenir ve ondan dolayı da sevinir. Bu sebeple biriniz hoşlanmadığı bir hul görürse kendisine asla zarar vermeyecektir. Daha önce açıklandığı gibi haleme hul gördüğü lam harfi fetaldır. Hul ise ha harfi öteli lam harfi keskindir. Sol tarafını 3 defa tükürür gibi yapsın. Diğer rivayette uykusundan uyandığı zaman sol tarafına 3 defa tükürsün. Başka bir rivayette sol tarafına 3 defa tükürsün. Diğer rivayette sol tarafına 3 defa tükürsün denilmektedir. Bu rivayetlerden anlaşıldığı üzere fel yenfus tükürür gibi yapsın. Fel yemsuk ve fel yetful tükürsün diye 3 lafı zikredilmiştir. Rivayetlerin çoğunluğu ise fel yenfus yani tükürür gibi yapsın şeklindedir. Daha önce tıp kitabında bu lafızlar arasındaki farkı ve her üçü de aynı manadadır. Belki de hepsinden kasıt tükürüksüz, latif bir üfürmek, üflemek demek olan nefestir diyenler de açıklanmış idi. Bu durumda tükürmek anlamındaki tefil ve bask da mecazi olarak ona göre yorumlanır.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o kendisine zarar vermeyecektir buyruğu da şu demektir. Böyle yapmayı şanı yüce Allah rüyadan dolayı meydana gelecek hoşlanılmayan halden kurtulmak ve esenliğe kavuşmak için bir sebep yaratmıştır. Tıpkı sadakayı malı korumaya ve belayı def etmeye sebep olarak takdir etmiş olduğu gibi. Bu rivayetlerin cem edilip hepsiyle birlikte amel edilmesi gerekir. Buna göre hoşuna gitmeyen bir rüya görecek olursa sol tarafına 3 defa tükürüp bu arada Euzubillahimineşşeytan ve min şerriha, şeytandan ve şerrinden Allah'a sığınırım desin. Öbür tarafına dönsün ve sonra 2 rekat namaz kılsın. Böylelikle bütün rivayetlerle amel etmiş olur. Şayet yalnız bunların bir kısmını yapacak olursa hadislerin açıkça ifade ettikleri gibi Yüce Allah'ın izniyle onun zararını önlemek için o kadarı da yeterli olur. Kadıyaz dedi ki 3 defa sola tükürür gibi yapmayı emretmesi hoşlanmadığı rüyasında hazır bulunmuş olan şeytanı konmak, onu tahkir etmek ve ondan tiksinmeyi ifade etmek içindir. Özellikle sol tarafa bunu yapmasının istenmesi ise solun kirli, hoşlanılmayan ve benzeri şeylerin tarafı oluşundan dolayıdır. Sağ ise onun zıddıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hoşlanılmayan rüya hakkında onu kimseye anlatmasın buyurmasının sebebi de şudur. Belki o kişi bu rüyayı zahiren görünen şekline uygun olarak hoşlanılmayan bir şekilde yorumlayabilir ve bu yorumda ihtimal dahilinde olduğu için o yorum yüce Allah'ın takdiri ile bu şekilde gerçekleşebilir. Çünkü rüya bir kuşun ayağı üzerindedir. Bu da şu demektir. Rüyanın iki ihtimali olup bu iki ihtimalden birisine göre yorumlanacak olursa o yoruma yakın bir şekilde gerçekleşir. İlim adamlarının dediklerine göre bazen rüyanın zahiri görünüşü hoşlanılmayan bir şekil olmakla birlikte sevilen bir şekilde yorumlanabilir. Aksi de mümkündür. Bunu bu işin ehli olan kimseler bilir. Sevilen güzel rüya hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onu ancak sevdiğine haber versin buyurmasının sebebi de şudur. Bu rüyasını sevmediği bir kimseye bildirecek olursa o kimsenin nefret ya da kıskançlığı kendisini hoş olmayan bir şekilde yorumlamaya itebilir ve o takdirde yorumlandığı şekliyle de gerçekleşir. Böylelikle de rüya kötü bir şekilde yorumlandığı için o halde üzülür ve rahatsız olur. Allah en iyi bilendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin salih rüya ve kötü rüya tabirleri ile ilgili olarak Kadı Yaz dedi ki salih rüya ile güzel rüya tabirleri zahiren güzel anlamına gelme ihtimali olduğu gibi onun sahih bir rüya olduğu da kastedilebilir. Kötü rüya ifadesi de yine aynı şekilde iki anlama gelebilir. Birisi zahiren kötü, diğeri ise tevili kötü demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin güzel bir rüya görürse onu anlatsın. Nüshaların birçoğunda Y harfi öteli, ondan sonraki B sakin olmak üzere fel yübşir şeklinde ifşar ve büşra, yani sevinmek, müjdelemekten gelmektedir. Bazılarında ise Y harfi fetal olarak fel yebşir, bazılarında ise neşir kökünden gelmek üzere nun ile fel yenşur şeklindedir ki bu da yaymak anlamındadır. Kadiyaz el-Meşarik ile Müslim şerhinde bu bir tasiftir demiştir. Bazılarında da sin harfi ile fel yestur, gizlesin diye setir etmekten gelmektedir. Allah en iyi bilendir. 5865. Bize Muhammed bin Ebu Ömer el-Mekki tahdis etti. Bize Abdülvehhab es-Sakafi Eyüp es-Sadiyani'den tahdis etti. O Muhammed bin Sirin'den, o Ebu Hureyre'den, o Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyurduğunu rivayet etti. Zaman yaklaştığı vakit Müslümanların rüyası hemen hemen yalan çıkmaz. Aranızda rüyası en doğru çıkanınız, sözü en doğru olanınızdır. Müslümanın rüyası nübüvvetin 45 cüzünden bir cüzdür. Rüya 3 kısımdır. Birisi salih rüya olup Allah'tan bir müjdedir. Diğeri şeytanın üzüntü verdiği bir rüyadır. Bir diğer rüya çeşidi de kişinin kendi kendisi ile konuşmasındandır. Sizden biriniz hoşuna gitmeyen bir şey görecek olursa kalkıp namaz kılsın ve onu insanlara anlatmasın. Ravi dedi ki ben rüyada bukağıyı severim ama tasmadan hoşlanmam. Bukağı dinde sebat demektir. Bu
Bu sözler hadisten midir yoksa bunları İbn-i Sina mi söylemiştir bilmiyorum. 5800

0: de şöyle buyurdu: müminin rüyası nübüvvetin 46 cüzünden bir cüzdür. 5867. Bana Ebu Rabi tahtis etti, bize Hammad yani Bin Zeyd tahtis etti, bize Eyüp ve Hişam Muhammed'den tahtis etti, o Ebu Hureyre'den zaman yaklaştığı vakit nokta nokta dedi ve hadisi nakletti ama hadisinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i söz konusu etmedi. 5868. Bunu bize İshak bin İbrahim de tahtis etti, Muhammed bin Sirin Ebu Hureyre'den o Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den diye rivayet etti ve hadisin arasına ve ben tasmadan hoşlanmam ibaresini sözün tamamına kadar derç etti. Ayrıca rüya nübüvvetin 46 cüzünden bir cüzdür ibaresini zikretmedi. 5869. Bize Muhammed bin el-Müsenna ve İbni Beşşar tahtis edip dedi ki bize Muhammed bin Cafer ve Ebu Davud tahtis etti. Diğer bir senette bana Züheyr bin Harp de tahtis etti. Bize Abdurrahman bin Mehdi tahtis etti. Hepsi şubeden rivayet etti. Diğer bir senette bize Ubeydullah bin Muaz da lafız ona ait olmak üzere tahtis etti. Bize babam tahtis etti. Bize şube Katade'den tahtis etti. O Enes bin Malik'ten, o Ubade bin Es-Samit'ten şöyle dediğini tahtis etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müminin rüyası nübüvvetin 46 cüzünden bir cüzdür buyurdu. 5870. Bize Ubeydullah bin Muaz da tahtis etti. Bize babam tahtis etti. Bize Şube Sabit bin Bunani'den tahtis etti. O Enes bin Malik'ten, o Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den bunun aynısını rivayet etti. 5871. Bize Abd bin Humeyd tahtis etti. Ebu Hureyre dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz müminin rüyası nübüvvetin 46 cüzünden bir cüzdür buyurdu. 5872. Bize İsmail bin El-Halil de tahtis etti. Bize Ali bin Müshir Ameş'ten haber verdi. Diğer bir senette bize İbn-i Numeyr de tahtis etti. Bize babam tahtis etti. Bize Ameş Ebu Salih'ten tahtis etti. O Ebu Hureyre'den şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Müslümanın gördüğü yahut kendisine gösterilen rüyası. İbn-i Müsir'in hadisinde ise Salih rüya nübüvvetin 46 cüzünden bir cüzdür. Değerli dinleyenler, İmam Nevevi'nin Sahih-i Müslim Şerhi El-Minac'a devam edeceğiz inşallah.
1: Sahih-i Müslim Şerhi El-Minhac. Yazan İmam Nevevi. Polen Yayınları. Okuyan Dinçer Akın.

0: kendisi için doğru yol belli olduktan sonra kim peygambere karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız. O ne kötü bir yerdir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 93-98. Peygamberimizin yapması istenen dua. Resulüm, de ki:
2: Rabbim, eğer onlara yöneltilen tehdidi, dünyevi sıkıntıyı ve uhrevi azabı mutlaka göstereceksen, bu durumda beni o zalimler topluluğunda bulundurma.
1: Böyle dua et. Çünkü biz onlara yönelttiğimiz tehdidin nasıl gerçekleştiğini daha bu dünyada sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sağ. Çünkü biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz. Ve de ki:
2: Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların bana yaklaşmalarından da sana sığınırım.

Kırksal FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi Hasan Basri radıyallahu anh şöyle demiştir. Edebi olmayanın ilmi de olmaz. Sabrı olmayanın dini de olmaz. Günah ve harama düşme endişesiyle şüpheli şeylerden uzak durmayanın Allah'a yakınlığı da olmaz.
2: Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
0: 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
4: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
5: Asya Plastik ve Kalıp, Cengiz Panzehir, 0532 786 49 19 Büyükçekmece.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
7: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
8: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsem İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, sarf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle Güvercin Tepe Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahsem İplik 0544 283 02 02.
9: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
10: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 0357 Kartal.
11: Zengin kahvaltılık çeşitlerimiz toptan ve perakende satışlarımızla Ümraniye'de hizmetinizdeyiz. Mümin Gıda 0530 419 66 65.
12: Azim Reklam. Musa Topçu 0212 442 çift 030 0536 355 31 42 Esenler. bilgi@azimreklam.com.
13: Bal, polen, propolis, arı sütü ve garantili zeytinyağı bulunur. Ürünlerimiz analiz raporlu ve iade garantilidir. Arıya dair her şey bizim işimiz. Balcı Yusuf Gezer 0530 240 60 76 Gaziantep. Balcı Yusuf Gezer Facebook adresimizden de bize ulaşabilirsiniz.
14: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik 0212 549 62 62 Başakşehir.
15: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona. Hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
16: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0 Demkur Kalıp.
17: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakaylar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
18: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
19: Özel sipariş, pasta, börek, kurabiye ve tatlı çeşitlerimizde Kocaeli Yenişehir Mahallesi'nde hizmetinizdeyiz. Ürünlerimizin hiçbir çeşidinde koruyucu ve glikoz kullanılmamaktadır. Cevizli Bağ Pastaneleri, İbrahim Uyar, 0549 575 41 41.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Vuslat Dergisi Temmuz sayısı Değerler Çökerken dosyasıyla yayında. Profesör Doktor Sefa Saygılı, Profesör Doktor Kadircan Atan ve psikolog Erkan Özen'in dikkat çeken yazılarıyla ahlaki çözülme, sosyal yozlaşma ve toplumsal bozulma farklı yönleriyle ele alınıyor. Değerlerimizi yeniden düşünmek ve geleceğimizi daha sağlam inşa etmek için Vuslat Dergisi Temmuz sayısını mutlaka okuyun.

Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan idarecilere de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve Resul'e götürün. Bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti İbrahim aleyhisselam, Allah'ın seni dost edinmesinin sebebi nedir diye soranlara şu cevabı verdiği bildirilmiştir. Üç şeyden dolayı Allah beni kendine dost edinmiştir. Allah'ın emrini başkasının emrinden üstün tuttum. Allah'ın bana garanti ettiğinin gerçekleşeceğinden asla kaygı duymadım. Akşam ve sabah yemeklerini hiçbir zaman misafirsiz yemedim.
2: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Gaye ne olursa olsun, kumarın her türlüsünden uzaklaş.
2: Kur'an okumasını ve tecvid kurallarını öğrenin.
1: Ardında aciz bir kör olsa da haram kazançtan sakın.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه.
1: Abdullah İbnül Amr İbnül As radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Muhacirse Allah'ın yasakladıklarından hicret eden kişidir. Muttefekun aleyh.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem. Özel efem.
4: Kibre bürünmüş nefsini göz yaşlarınla yıkarsan, geriye secdeye kapanmış bir baş, Rabbini hep zikreden bir dil, pişmanlıkla kavrulan bir kalp, pişmanlıkla kavrulan

0: Biri tevbe,
1: biri tevbe.
0: Sözlerinin bittiği yerde,
1: bittiği yerde.
0: Gözyaşlarının dua.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 39-40.
2: Hazreti Peygamber'in duası. O peygamber, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardımcı ol, dedi. Allah şöyle buyurdu: pek yakında onlar pişman olacaklar.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com. Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 89.99, Çengelköy salatalık 29.99, kıvırcık 24.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
7: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
9: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
13: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
14: Orke Asansör. Kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61. orkeasansor.com. Güngören.
15: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz rot balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28. Darıca.
16: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34. Özkonakkuyumcu.com.
17: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
1: Reklamları dinlediniz.
18: Vuslat Dergisi Temmuz sayısı Değerler Çökerken dosyasıyla yayında. Profesör Doktor Sefa Saygılı, Profesör Doktor Kadircan Atan ve psikolog Erkan Özen'in dikkat çeken yazılarıyla ahlaki çözülme, sosyal yozlaşma ve toplumsal bozulma farklı yönleriyle ele alınıyor. Değerlerimizi yeniden düşünmek ve geleceğimizi daha sağlam inşa etmek için Vuslat Dergisi Temmuz sayısını mutlaka okuyun.
19: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
20: Saat 18.
1: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
21: Hikmet Sohbetleri.

billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Selamu aleykum ve rahmetullah. Değerli kardeşler, Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın sünnetinden, eğitimle alakalı, eğitim, öğretimle alakalı onun güzel yöntemlerini, usulleri, Resulü aleyhissalatu vesselamın kullandığı ince nüansları öğrenmeye devam ediyoruz. Bu öğrenme işimizi de Abdülfettah Ebu Gudde Üstad'ın bir eğitimci olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve öğretim metotları kitabından işleyerek yapmaya çalışıyoruz. Bugünkü bölüm, ilk bölüm Resulullah'ın aleyhissalatü vesselamın tek tek sayacağı hususları ilk önce özetle söylemesi, daha sonra bunları açıklaması. Resulü aleyhissalatü vesselam bir şeyi öğretirken daha önce de yine bu derslerde gördüğümüz gibi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mümkün olduğu kadar sahabesi, öğrencileri rahat anlasın, iyi öğrensin ve akıllarında kalsın, kalplerine iyi yerleşsin diye belli uslup ve yöntemlerle öğretiyor. Ve çoğu zaman da tek tek konuşarak, tek tek anlatarak, önce özet verip sonra açıklayarak, önce merak ettirip sonra açıklayarak gibi mümkün olduğu kadar karşı tarafın kalbini, zihnini açacak yöntemler uyguluyor. Bunlardan birisi önce özet söyleyip sonra açıklaması, burada olduğu gibi bir örnek verince daha iyi anlaşılacak. İbn Abbas radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdular: beş şeyden önce beş şeyi ganimet bil. Böyle bir giriş yapıldığı zaman hem çok özet hem de merak ettirici, dikkat ederseniz. Sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam söylüyor bunları. Nedir? İhtiyarlığından önce gençliğini, hastalığından önce sıhhatini, fakirliğinden önce zenginliğini, meşguliyetlerinden önce de boş vakitlerini ve en nihayetinde ölümünden önce hayatını. Bu hem gerçekten insanın özellikle belki yaşlandıkça, belli bir olgunluğa eriştikçe en hayati öğretiler, en hayati nasihatler öğütler olduğunu anlıyor. Burada tabii buradaki kıymet bilmek nedir? Yani ne anlamda kıymetini bilmemizi istiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı? Bu zamanlarda ilim yapılacaksa daha güzel yapılır. Yani sıhhatliyken, boş vakitte, gençken, sağlık yerindeyken yani ve hayattayken. İlim yapılacaksa yapılır, ibadet yapılacaksa daha iyi yapılır. Sevap kazanılacaksa, ahirete azık olarak hazırlık yapılacaksa bu vakitlerde daha iyi yapılır. Dolayısıyla bunların kıymetini bilmeyi tavsiye ediyor, emrediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yine bir hadiste de vardır, iki nimet vardır, pek çok insan bunlarda aldanmıştır der: sıhhat ve boş vakit. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdular: kadınla dört şey için evlenilir. Nedir bu dört şey? Malı için, soyu için, güzelliği için ve dini için. Bunlar evet hemen hemen her insanın bildiği ve vaka olarak karşılaştığı şey. Peki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunları zikrettikten sonra ne buyuruyor? Sen dindar olanını seç. Eğer dediğim gibi yapmazsan buyuruyor, yoksulluğa düşebilirsin. Yani burada zenginlik nedir? Dindar eş, takvalı eş. Dolayısıyla karşılıklı görevleri yerine getirme şuurunda olan eş, eşler. Bir diğer başlık Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vaaz ve öğütle öğretmesi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam müminlere vaaz verirdi. Bazı vaazları böyle insanların duygularını coşturan vaazlardı. Kimi zaman duygularından duygulandıran, kimi zaman şevklendiren, cesaret veren ve aynı zamanda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir sürü ilim öğretti. Zaten onun için gönderildi. Bir muallim olarak çok güzel öğütler, inci değerinde öğütler verdi. Zaten ayette sabittir. Öğüt ver. Doğrusu öğüt müminlere fayda verir. Bu ayet Zariyat Suresi 5. ayet, yine Gâşiye Suresi 21. ayette esasen sen sadece bir öğüt vericisin buyuruyor Allah-u Teala Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam için. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zaten elimizde olan hadis külliyatında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti olan

0: ve hadislerinde bize aktardığı bilgiler bakımından en çok bu vaazlarda, hutbelerde duyduklarımız ya da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın müminlere verdiği öğütlerden en çok buradan biliyoruz zaten. Bu arada Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la alakalı örnekler vermeden önce Abdülfettah Ebu Gud'de yine Üstad Muhammed Enver el-Keşmiri'nin bir makalesini, yazısını koyuyor. Yazıda şöyle bir özet var. Önemli, güzel bir özet. Diyor ki iki vazife söz konusu alimler için. Başta Resulü Aleyhisselatü Vesselam zaten bu görevi ifa etti. Daha sonra Müslümanlar, özellikle Müslümanlara ilim öğretenler, hocalar, alimler, abiler, önde olan Müslüman kişiler, liderler, kanaat önderleri ile ahir, yani hepsi olabilir. Birincisi iki vazife. Birincisi insanlara vaaz vermek, nasihat etmek. Yani bir nevi vaiz. Peki vaizin vazifesi nedir? Buyuruyor ki, diyor ki Keşmiri, vaizin vazifesi insanları amel işlemeye teşvik etmek, şevklendirmek. Ve dolayısıyla bunun için bu maksadı en iyi ifade edecek uslubu, uslub ile bunu yapması. Nedir? Mesela konuyu derinlemesine ortaya koymasına gerek yok. Kaideler, kurallar falan değil de daha ziyade özet ama edebi bir dille belki güzel şeylere teşvik ederek, kötülükten sakındırarak, daha ziyade duygulara hitap ederek, Allah'ın nimetlerinden ya da azaptan bahsederek yapar bunu. Ve belki çok konuşur. Yani vaiz konuşmayı biraz uzun tutabilir insanları etkileyebilmek için. Tabii ki onun bir ölçüsü var, malumunuz. İkincisi ise alim ve fakihin vazifesi. Bu alim ve fakih ise tam tersi, yani uslub anlamında tam tersi, çok konuşmamalı. Özet, yani daha doğrusu kelimelerini dikkatli seçmeli ve ilim vermeli. Sarih bir şekilde, açık bir şekilde anlatmalı. O da tabii ki Allah-u Teala'nın vaatlerinden, nimetlerinden bahsedecek, azabından bahsedecek ama o an bir ilim verildiği için, özellikle fıkhi mesela bir hüküm anlatıldığında mümkün olduğu kadar çok süslemeden, çünkü süsleme kişiyi tamam belki süslenecek hamasi konuşmaların yeri vardır ama özellikle bir farz, bir işte sünnet veya bir haram öğrenileceği zaman bunlara dikkat edilmeli. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünnetinde de bu iki öğrenme şeklini de görüyoruz. Bir diğer husus, Keşmiri'nin dikkat çektiği çok önemli husus, Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir öğüt verdiği zaman burada çok fazla böyle teknik hükümler şeklinde değil, ayrıntıya girerek, taksimata girerek, kategorize ederek değil, bu daha sonra ilim ehlinin yaptığı çeşitli ihtiyaçlardan dolayı ya da bozulmalardan dolayı yaptığı bir şeydir. Ama ne yapar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Mümkün olduğu kadar teşvik edecekse, teşvik edici ifadeyi, sakındıracaksa sakındıracak ifadeyi etkili olacak ve o Arap dilinin verdiği imkan çerçevesinde etkili olacak şekilde seçer. Mesela ne gibi? Örneğin, kim namazı terk ederse küfre girer buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Mesela şöyle demiyor, kim namazı terk ederse kafirin yaptığı bir şey yapmış olur. Kim namazı helal görerek terk ederse küfre girer. Kim namazı terk ederse küfre yaklaşır. Şimdi bu hadisin tevili bunlar. Yani kim namazı terk ederse küfre girer hadisinin tevili, kafire benzemek ya da helal görerek yaparsa ya da küfre yaklaşma. Burada deriz ki tevil mübare. Peki niye bu tevili yapıyoruz? Birisi bu hadisi alıp başkasını tekfir etmesin diye alimler tevil ediyor. Peki tevil edilmesini istemeyen alimler niye tevil edilmesini istemiyor? Çünkü bu tamam, böyle bir ihtiyaç hasıl olduğu için, örneğin tekfircilik hasıl olduğu için, ki bu hadis için belki o çok geçerli değil. Çünkü ehl-i sünnet mezhepleri içerisinde namazın terkinin küfür olduğunu söyleyen Hanbeli mezhebi var. Ama başka hadislerde de, başka buna benzer mübalağa teşvik edici ya da sakındırıcı mübalağalı ifadeler var hadislerde. Burada alimler şunu söylüyor, diyor ki Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurduysa böyle bırakın. Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu böyle söylediyse o etkili olsun, kişi gerçekten bundan korksun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir şey söylediyse net bir şekilde ondan vazgeçsin. Tamam, istisna durumları, ilim bu yüzden var, ilim ehli bu yüzden var, toplumun aşırıya gitmelerine karşı sigorta babında o yüzden var. Ama bunu bir vaaz olarak ya da belki bir Resulü Aleyhisselatü Vesselam öğüt olarak verdiğinde sahabe bunu soruşturup karıştırmıyor yani. O maksadı anlıyor, maksadı takdir ediyor zihninde ve dolayısıyla net bir şekilde ona göre amel ediyor. Dolayısıyla elinden geleni yapıyor. Burada da böyle bir inceliğe dikkat etmiş Keşmiri. Bu hem ehli rey hem de ehli hadis usulünü de, yani hadis teşerhinde hem ehli hadis hem ehli rey usulünü de birleştiren bir usul olmuş oluyor. Dolayısıyla itidalli ve ilmi bir noktaya da temas etmiş oluyor alim Keşmiri. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vaaz ve öğütlerine örnek verelim inşallah. Abdurrahman bin Amr es-Sülemi ve Hucur bin Hucur anlatıyor. İrbat bin Sariye'ye geldik. Kendisine selam verdikten sonra seni ziyaret etmeye ve istifade etmeye geldik dediler. İrbat bize dedik. İrbat bize şunu anlattı. Abdurrahman ve Hucur da anlatıyorlar. İrbat bize şunu anlattı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gün bizlere namaz kıldırdı. Namazdan sonra bize döndü ve son derece tesirli bir vaaz verdi. Vaazın tesiriyle gözler yaşla, kalpler korku ile doldu. Birisi dedi ki, ya Resulallah, bu sanki vedalaşan kimsenin vaazı gibi, bize ne tavsiyede bulunursunuz? Sahabe, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ömrünün sonuna yaklaştığını anlıyorlar. Ve dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan önemli hususları duymak istiyorlar. Tabii çok duygulanmalarının en önemli sebeplerinden biri de budur. Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sanki vedalaşan kimsenin vaazı gibi vaaz vermesidir. Buyuruyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah'tan korkmanızı, halife siyah bir köle olsa bile onu dinleyip itaat etmenizi sizlere tavsiye ederim. İçinizden yaşayacak olanlar benden sonra pek çok ihtilaflara şahit olacaklar. Sizler benim sünnetime ve Hulefai Raşidin'in yoluna sımsıkı sarılın, iyice yapışın. Dine sonradan sokulan şeylerden sakının. Çünkü sonradan sokulan her şey bid'attır. Her bid'atte sapıklıktır buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Gerçekten üstüne belki saatlerce tefekkür edilebilecek, devamlı konuşulacak, konuşulması gereken bir hadis içinde bir sürü konu var tabiri caizse, bir sürü başlık var. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam son olarak ümmetine en böyle genel ve içinden hakikaten ondan sonraki zamanlara ait pek çok öğüt çıkarılabilecek ve teşrih edilebilecek, yani açıklanıp şerh edilip genişletilebilecek bir nasihatte bulunuyor. Yine Cabir bin Abdullah el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hutbe okuduğunda gözleri kızarır, sesi yükselir ve hiddeti artardı. Sanki düşmanın gelişini haber verip, düşman sabahleyin size baskın yapacak, akşam hücum edecektir diyen uyarıcı gibi. Tıpkı onun gibi hiddetli ve telaşlı olur. Şehadet ve orta parmağını yan yana getirerek şöyle derdi. Ben ve kıyamet günü bunlar gibi gönderildim. Baş parmak ve orta parmak yan yana. Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bu hadis üzerinde çok kısa duralım. Şimdi kıyamet günü, Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu uyarıyı yapmasındaki hikmet şu. Kıyametle alakalı, kıyamet özellikle kıyamete yaklaşma, kıyamet alametleri ile alakalı hadisleri gördüğümüz zaman şunu görüyoruz. Dünya daha önce olmadığı kadar değişik bir dönem yaşayacak Resulullah'tan sonra artık. Ve ahlaki dejenerasyon olarak, küresel sistem olarak ve ideolojik gruplar, ideolojik cemaatler olarak gerçekten de işte yaşadığımız modern dönem, modernleşme, sekülerleşme ve postmodern dönemler gibi, şimdi şu an yaşadığımız işte neoliberal ve küresel sistem, uzun zamandır ciddi bir küresel köy halinde dünya. Şimdi gerçekten tarihe baktığımızda da tarihte hiçbir dönem böyle olmamış. Evet, tarih pek çok döngüden ibarettir. Tarihte tekerrür eden pek çok hakikat var. Tarihte pek çok şey beşerin o beşerin içinde var olan Allah-u Teala'nın hem toplumun hem de bireyin, yani hem sosyoloji hem psikoloji bağlamında Allah-u Teala'nın sünnetullahını ya da adetullahını görebildiğimiz pek çok husus var. Mükerrer, tekrar eden. Fakat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde de gerçekten gördüğümüz gibi Ondan sonra gerçekleşen süreç çok daha yekipa, biricik bir süreç. Ve bu süreç gerçekten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haber verdiği, neden bu kadar uyardığı, niye bu kadar önemsediğini de anlamış oluyoruz. Dolayısıyla Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu uyarısı çok önemlidir. Ben kıyamet günü bunlar gibi gönderildim. Burada illa kıyamet günü 100 yıl sonra olacak, 200 yıl sonra olacak değil. Aradan 1000 yıl geçti, 1500 yıl geçti. Belki 500 yıl daha geçecek. Ama kıyamet dönemini, ahir zamanı yaşamaya devam ediyoruz. Çünkü ahir zaman illa burada zamansal bir şey olmak zorunda değil. Zamansal bir dilim olmak zorunda değil. Önemli olan dünyanın, ahlakın, insanlığın gidişatıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor. Daha sonra buyuruyor ki en hayırlı söz Allah'ın kitabıdır. Yolların en güzeli Muhammed'in yoludur. Bu şu demektir. Allah-u Teala'nın kitabını en güzel yola koyan, yolda, dünya yolunda, hayat yolunda Allah-u Teala'nın kitabını en güzel yaşayan kişi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır demek bu. Dolayısıyla Kur'an, elde Kur'an, yol Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yol. İşlerin en kötüleri sonradan ihdas edilenlerdir. Ve her bid'at dalalettir buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sonra yine şöyle derdi. Cabir bin Abdullah devam ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a nakletmeye. Ben müminlere kendilerinden daha yakınım. Kim mal bırakırsa bu varislerinindir. Herhangi bir mümin ölürken geriye borç veya evlad-ı iyal bırakırsa borcu ödemek, çoluk çocuğuna bakmak bana aittir buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ama tabii kendi ahir ömründe ki husus için bunu söylüyor. Bu tabii yine İslam ümmetine bir nasihattir. Bir mümin eğer geriye borç bırakıyorsa, evlat bırakıyorsa biz müminler olarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın takipçileri, varisleri olmaya çalışan Müslümanlar olarak buna bakmaya çalışmalıyız. Tabii ki en büyük görev İslam ümmetinin, işte halifesinin, emirinin, yöneticisinindir. Evet değerli kardeşler, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretim yöntemlerini inşallah okumaya devam edeceğiz. Öğrenmeye, üzerine çalışmaya devam edeceğiz. Allah razı olsun dinlediğiniz için. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.
1: Hikmet Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Mehmet Yıldırtan.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
4: Motor yağı, filtre, yedek parça çeşitleri ve periyodik bakım uzman bakım ekibimizle Ümraniye Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Tanış Petrol 0549 720 0506.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Gülperenk Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
4: Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB. 0542 761 12 64.
6: Lezzetin aranan adresi, meşhur Sarıyer börekçisi Tarık Usta. Özel günleriniz ve organizasyonlarınız için toplu siparişleriniz alınır. Güvercintepe Mahallesi, Fatih Caddesi, Başakşehir. 0537 701 44 47.
9: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da aynalı erik 64.99, domates 54.99, patlıcan 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
10: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
6: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
1: Reklamlar. Reklamları dinlediniz.
0: En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Haşr 9-10. Müslümanın duası. Onlardan önce bu yöreyi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olanlar arasındaki yoksullara da ganimetin bir kısmı verilecektir. Bir sığınak arayışı içinde kendilerine gelenlerin hepsini seven ve başkasına verilmiş olanlara karşı kalplerinde hiçbir haset olmayan, aksine kendileri yoksulluk içinde bulunsalar bile diğerlerini kendilerine tercih edenler. İşte böyleleri açgözlülükten korunanlardır. Onlardır mutluluğa ulaşacak olanlar. Onlardan sonra gelenler şöyle yalvarırlar:
2: Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Ve imana ermiş olanlardan hiçbirine karşı kalplerimizde yersiz ve uygunsuz düşünce ve duygulara yer bırakma. Rabbimiz, sen çok şefkatli, çok merhametlisin.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
3: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61. sadakataşı.org.tr.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
11: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
12: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
13: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 19.99, Ayşe fasulye 69.99, kabak 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
14: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
16: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
19: Vuslat Dergisi Temmuz sayısı Değerler Çökerken dosyasıyla yayında. Profesör Doktor Sefa Saygılı, Profesör Doktor Kadircan Atan ve psikolog Erkan Özen'in dikkat çeken yazılarıyla ahlaki çözülme, sosyal yozlaşma ve toplumsal bozulma farklı yönleriyle ele alınıyor. Değerlerimizi yeniden düşünmek ve geleceğimizi daha sağlam inşa etmek için Vuslat Dergisi Temmuz sayısını mutlaka okuyun.
20: Saat 19. 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
21: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
22: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Allah'ın muradına göre Kur'an'ı anlamak mümkün değildir. Rabbimiz uyarıyor. Kur'an'ı okuyacağın zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Hicr suresi 98. Bu ayeti kerime her birimize diyor ki, Kur'an'ı okuyacağın zaman kovulmuş, taşlanmış, lanetlenmiş, rahmetten uzaklaştırılmış şeytandan Allah'a sığın. Hem Kur'an okuyacağız, Kur'an'la birlikte olacağız, hem de şeytan bize ilişebilecek, öyle mi? Gerçekten şeytan çok büyük bir tehlike. Ama Rabbimiz kitabının başka bir yerinde Allah'ın mühlis kulları için onun hilesi, tuzağı, mekri çok zayıf diyordu. Ama hilastan uzak, Allah'la samimi bir bağ kuramamış, şeytandan gafil olanlar için büyük bir tehlikedir şeytan. Eğer ondan onun ipleri elinde olan Rabbimize sığınabilirsek, böyle bir tehlike karşısında güç kaynağımızla irtibata geçebilirsek, elbette yapabileceği hiçbir şeyi olmayacaktır şeytanın. Peki acaba şeytan Kur'an okuyan, Kur'an'la beraberlik gerçekleştiren bir insana nasıl zarar verebilir? Ne tür oyunlar oynayabilir? Mesela Kur'an okuruz ama anlamadan okuruz. Kur'an okuruz ama uygulama sahasına koymayız. Kur'an okuruz ama manaya değil de sırf tecvidle okumaya, harfleri mahreçlerinden çıkarma gayretine kapılabiliriz. Kur'an okuruz ama başkalarına okumayız. Başkalarını duyurma derdinden uzak oluruz. Kur'an okuruz ama samimi olmayız. Şeytan işte bu noktalardan bizi yakalamaya çalışır. Öyleyse Allah'ın kitabını okumak üzere elimize aldığımızda şeytandan Allah'a sığınacağız. Kur'an okumaya başladığımızda anlamak, kavramak ve gereğini yerine getirmek üzere okuyacağız. Samimi olacağız, hasbi olacağız. Ben bununla hayatımı düzenlemek üzere okumaya başlıyorum diyeceğiz. Bu kitap benim hayat programımdır diyerek okumaya başlayacağız. Bu kitap benim için yol gösterici bir hidayet rehberidir diyerek okuyacağız. Kur'an benim için bir furkan ve basirettir diyerek okuyacağız. Kur'an'a bakışımızı Allah'ın istediği gibi düzelteceğiz ki o zaman şeytan bizi Allah'ın kitabından uzaklaştıramayacak. Kur'an'a ön yargıyla yaklaşan Kur'an'dan ön yargıyla uzaklaşır. Allah'la değil şeytanla barışır. İnsan taşıdığı düşünce ve inançlarının Kur'an bütünlüğünde sağlamasını, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin örnek ve önderliğine esas alarak yapmakla mükelleftir. Kur'an'ı odak nokta olarak alıp herkese göre Kur'an'ı doğrular yerine, Kur'an'ın kendi doğrularını, Kur'an'ı odak nokta olarak alıp herkese göre Kur'an'ı doğrular yerine, Kur'an'ın kendi doğrularını ön plana çıkarmak, Kur'an'a iman etmiş olmanın sadakatindendir. Parçada kalınıp bütünlük göz ardı edildiği müddetçe, Kur'an'da hemen her görüş sahibinin kendisine hak verdirtecek dayanaklar bulması mümkündür. Kur'an ayetiyle, peygamber hadisiyle yüzleşince yanlış olduğu ortaya çıkan bilgilerinden vazgeçmeyenler, kendi ön yargılarına kurban gidenlerdir. Ön yargı peşin hükümdür. Kur'an'ı okumadan, anlamadan önce edinilmiş Kur'an harici fikirler ve bilgiler bütünüdür. Bunun parçalanması, tarihin çöplüğüne atılması sanıldığı kadar kolay ve basit değil. Einstein der ki, bir ön yargıyı parçalamak, atomu parçalamaktan daha zordur. Mekkeli müşriklerin Kur'an'ı anlamamalarına, onu reddetmelerine kendi ön yargıları sebep olmuştur. Bundan ötürüdür ki Kur'an-ı Kerim müşrikleri ön yargısız düşünmeye davet ediyor. Resulüm, onlara de ki size bir tek öğüt vereceğim. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kıyam edin, sonra da düşünün. Arkadaşınızda hiçbir delilik yoktur. O ancak şiddetli bir azap gelip çatmadan evvel sizi uyaran bir peygamberdir. De ki, ben sizden bir ücret istemişsem o sizin olsun. Ücretim yalnız Allah'a aittir. O her şeye şahittir. Sebe suresi 46 ve 47. Önyargılardan kurtulmak, Kur'an'ı muradı ilahiye göre anlamak için hazırlık cümlesindendir. Bunun da alameti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba etmekten geçer. Kur'an'ın muallim-i ekberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini devre dışı bırakanlar, kendi ön yargılarıyla Kur'an'ı taşlamaya başlarlar.
Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin

sahih sünnetini devre dışı bıraktığınız andan itibaren Kur'an'a istediğinizi söyletebilir, istediğiniz fikri ona tasdik ettirebilirsiniz. Çağdaş yorum dersiniz, hermenötik dersiniz, tarihsellik dersiniz. Böylece sadece onu istediğiniz zaman, istediğiniz şekilde konuşturma imkanına değil, aynı zamanda istediğiniz zaman susturma imkanına da kavuşmuş olursunuz. İşte böyle yaparsanız bu tuyan olur. Kur'an'ı anlama ve yaşama hususunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahih sünnetini gereksiz görenler, bila şek şüphesiz bu çağın Kur'an okuyan tağutlarıdır. Şeytandan kaçındığımız gibi bu tağutlardan kaçınacağız. Aksi halde Müslüman kalmamız mümkün olmaz. Kendi önyargılarıyla Kur'an'a yaklaşanlar, Kur'an'dan anladıklarını Kur'an'a amir kılmaya kalkışanlardır. Şunu bilelim ki, Kur'an'ı kendi beşeri bilgileriyle mukayyet hale getirmeye çalışanlar, Kur'an ehlinin dışında kalanlardır. Mustafa Çelik, Yeni Akit Gazetesi.

0: Biz Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuştuğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi kızıl denize atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine "Ben Allah'tan korkarım" diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun aleyh.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
4: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
5: Lisebona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
7: Kranda kalıp 0212 549 08 77 2 telli.
8: Marka, patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
9: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Kabe'ye adım atmanın heyecanını yaşamak ister misiniz? Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
10: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Ot Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi 0554 747 30 29.
11: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
12: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
11: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
13: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
14: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karaköyler Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
2: Reklam.

0: Kıymetli dinleyenler, Edep Yahu programıyla Habil Ademoğlu sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estağzubillah, ittekullah, emma abad. Rabbi zidne ilmen ve fehmen ve likna bis salihin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ehlül ukdeten min lisani yefkahu kavli. Evet değerli müminler, bugün Allah Azze ve Celle'nin yardımıyla işleyeceğimiz konu İslam'ın temel prensiplerinden biri olan vela ve bera. Yani İslam'da velayet, yetki ve beraet, yani uzaklaşma, uzaklaşış konularıdır. Bu iki husus, yani velayetin kime, kimlere verileceği, velayetin kimlere verilmeyip uzak kalınacak kimseler olduğu konusu, Allah Azze ve Celle'ye karşı sonsuz derecede sevginin ifadesi ve buna bağlı olarak da Allah'ın Resulünü sallallahu aleyhi ve sellemi ve müminleri sevmenin açık bir göstergesidir. Konuya bu kelimelerin açıklamalarıyla başlayacak olursak, velayet demek yardım etmek, zafer, sevgi yani muhabbet, ikram, ihtiram ve açık veya gizli olsun sevilenlerle beraber olmak demektir. Beraet yani uzaklaşış ise batılı ve batıl ehlini sevmemenin, onlara itaat etmemenin, onlara velayetlerini yani yönetimlerini vermemenin bir göstergesidir. İşte dedik ki bunlar imanın esaslarından iki maddedir. Değerli kardeşlerim, özellikle günümüz ortamında gerçek olanla gerçek olmayan birbirine karışmış durumda. İnsanlar müminleri kafirlerden ayrıcı özelliklerden habersiz ve gafiller. Gördüğümüz Müslüman olduğunu iddia edenler velayeti, yetkiyi kafir milletlere ve devletlere veriyorlar ve onlara karşı sevgi besliyorlar. Diğer taraftan ise birçok müminle tüm münasebetlerini kesmiş durumdalar. Hatta bununla da kalmayıp müminlere, Müslümanlara gücü yetenler onlara en ağır darbeler indiriyor, acı ve sıkıntı çektiriyorlar. İbni Ebi Şeybe'nin rahmetullahi aleyhin kendi senediyle rivayet etmiş olduğu bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanın en güçlü ve güvenilir kulpu yani ipi Allah için sevmek ve yine Allah için buğz etmektir. Değerli kardeşlerim, Allah için sevip yine Allah rızası için buğz etmek demek vasat olmak, dengeli olmak, adil olmak, aşırıya gitmemek demektir. Aşırıya gitmemek hem ifrat hem de tefrit yönünde, yani her iki yönde de. Aşırı sevgi, sevdiği kişiden gelen batılı hak gösterir insana. Aşırı kin, nefret ise kin duyduğu kişiye karşı adaleti ortadan kaldırır. İşte bu ikisi de yobazlıktır değerli kardeşlerim. İmam Taberani ise El Kebir adlı eserinde İbn Abbas radıyallahu anh'tan şöyle aktarıyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İman ipinin, iman kulpunun en güçlüsü Allah için dostluk ve Allah için düşmanlıktır. Yine Allah için sevmek ve Allah için buğz etmektir. Yani adil olmaktır. Müslümanların birbirlerinin üzerindeki haklarından birisi birbirlerini Allah için sevmek ve birbirleriyle kaynaşmaktır. Maalesef içinde bulunduğumuz ortamda en çok ihtiyaç olduğumuz şey ve en çok arayıp da bulamadığımız kavramlar. Abdullah bin Amr İbnül As radıyallahu anh rivayetiyle Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu: İki müminin ruhları, daha sahihleri yani onların yüzleri, bedenleri birbirini görmeden bir günlük yol mesafesinde karşılaşırlar. Subhanallahi bihamdihi. İşte bu konuda ilk olarak ele alacağımız olay İmam Fahreddin Errazi rahmetullahi aleyhin Büyük Kur'an tefsirinde Ali İmran suresinin 28. ayet-i kerimenin nüzul sebeplerinden birisi olarak ifade edilen şu olaydır. Medine'deki bazı Yahudiler zaman zaman Ensar'dan bazı Müslümanlarla gizli temaslar kurarak onları dinlerinden vazgeçirmeye, onların akıllarını çelmeye çalışıyorlardı. Durumu fark eden Rifa bin Münzir radıyallahu anh, Abdurrahman İbni Cübeyr ve Said bin Hayseme radıyallahu anh gibi müminler, ashab, söz konusu Müslümanları dikkatli olmaları konusunda uyardılar. Onlar ise bu uyarıları dikkate almayıp Yahudilerle yakın ilişkilerini sürdürdüler. Bundan dolayı işte Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyurdu: müminler, müminlerden başkasını, kafirleri, veliler, dost, arkadaş, hakim, kumandan, hükümdar, devlet başkanı, lider edinmesin. Kim bunu yaparsa ona Allah'tan hiçbir şey, yani hiçbir yardım yoktur. Allah'tan ilişiği kesilmiş olur, Allah ile bir dostluğu kalmaz. Meğer ki onlardan gelmesi muhtemel ve sakınılması gereken bir zarardan korunmuş olasınız. Allah size asıl kendisinden sakınmanızı emrediyor. Nihayet dönüş ancak Allah'adır. Ali İmran suresinin 28. ayet-i kerimesi. Değerli kardeşlerim, görüldüğü üzere Rabbimiz buyurdu ki meğer ki onlardan gelmesi muhtemel ve sakınılması gereken bir zarardan korunmuş olasınız. Malum olduğu üzere Darül Harp'te olduğu zaman bir Müslüman düşmanın şerrinden korunmak için fiili bir dostluğa cevazı yoktur. Onları dost edinerek peşlerinden gitmeyi İslam kesinlikle yasaklamıştır. Ancak Müslüman için müsaade edilen, cevaz verilen sadece diliyle, sözlerle onlarla dost görünmesidir. İmam Taberi rahmetullahi aleyh, dillerinizle onlara dostluğunuzu söyleyip kalplerinizle onlara düşmanlık besleyebilirsiniz diye bu konuyu açıklamıştır. Rabbimiz Azze ve Celle bu anlamda birçok ayet inzal etmiştir. Aynı ayetin tefsirinin devamında Fahrettin Errazi diyor ki, küfrüne razı olup sırf küfründen dolayı onu dost edinmek bir Müslümana yasaklanmıştır. Zira böyle hareket eden kişi o kafirin dinini ve inkarını tasvip etmiş olur. Çünkü küfre rıza küfürdür. Aynı şekilde zulme rıza da zulümdür değerli kardeşlerim. İşte alimlerimizin de ifade ettiği üzere dost tutulan, sevilen, sayılan ve aynı inancın paylaşıldığı kişileri Müslümanın iyi seçmesi gerekir. Onunla sürekli beraber olmak, aynı hayati bakış açısını ve kanaati taşımayı beraberinde gündeme getirir. Karşılıklı saygı ve sevgi zamanla inancın ve onunla hal olarak yaşanmasını, din yani yaşam şeklinin de aynileşmesine yol açar. Bundan dolayı eğer dostlarımız müminler ise onlarla beraber olmak onların halleriyle hallenmeyi sağlar. Onlarla beraber olan kişiler onlar gibi muvahhid, onlar gibi mümin ve onlar gibi muttaki olmaya başlarlar. Rabbimiz Azze ve Celle sahih bir İslami akideye dayanmayan her türlü dostluk, sevgi ve velayetleri Müslümanlara haram kılmıştır. Allah'ın kulları Allah'ı, Resulünü ve müminleri bırakıp da başkalarını dost edinemezler. Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyurdu: ey iman edenler, Allah'tan sakının ve sadıklarla, doğrularla beraber olun. Tevbe suresinin 119. ayet-i kerimesinde. Said Avva rahmetullahi aleyh velayeti açıklarken tefsirinde şöyle diyor: mükellef olan her insan, mümin ya da Müslüman, velayet ve dostluklarını Allah için, Resulü için ve müminler için devam ettirmek ve sürdürmekle yükümlüdür. İnsanları Allah taraftarı ya da şeytandan yana kılan, hizbu şeytan kılan tek bir nokta vardır. O da velayet kavramıdır. Müslümanlar amellerinde bir eksiklik, hata veya noksan tarafları olsa bile velayetini sıhhatli bir şekilde kullanırsa o zaman gerektiği gibi İslam dinindeki yerini almış olur. Yani velayet itaat anlamına gelir. Bir kişi Müslüman olduğunu iddia ediyor, namaz kılıyor, zekat veriyor, oruç tutuyor, hatta hacca gidiyor ve bazı helallerde ve haramlarda da titizlik gösteriyor. Ancak eğer bu kişi velayet yetkisini rencide edecek veya bunu bozacak bir hareketin içerisine girecek olursa, velayetini Allah'tan başka hüküm koyuculara, Allah'ın helallerini haram, haramlarını helal yapanlara, Allah'ın yasak kıldıklarını serbest, serbest kıldıklarını yasaklayanlara velayetini din konusunda, yönetim konusunda, hayat konusunda vekaletlerini verecek olurlarsa, bu kişi için asla İslami ölçüler içerisinde hareketini sürdürüyor diyemeyiz. Müminler velayet yetkisini, yani itaatlerini sıhhatli bir şekilde kullanır, bu noktaya gereken önem ve titizliği gösterirse ancak bu takdirde Allah taraftarı olmaları mümkündür. İkinci olarak ele alacağımız olay ise İbn Kesir rahmetullahi aleyhin tefsirinde Bakara suresinin 65. ayet-i kerimesinin tefsirinde bizlere aktarılan ve İsrailoğullarının üzerine gelen Allah Azze ve Celle'nin lanetidir. Rabbimiz şöyle buyurdu: "Andolsun ki içinizden cumartesi günü haddi aşanları elbette bilirsiniz. İşte biz onlara aşağılık maymunlar olun dedik." Bu konunun burada değinmeyeceğimiz bir kısmı, yani neden cumartesi, Yahudiler acaba neden özellikle cumartesi günü ile imtihan edildiler, bununla ilgili birçok tefsirde, özellikle de İmam Taberi'nin bu ayet-i kerimenin tefsirindeki açıklamalarına göz atabilir değerli dinleyiciler. İşte haddi aşan Yahudiler, şöyle diyor İbn Kesir rahmetullahi aleyh: "Allah Teala buyuruyor ki: Ey Yahudiler topluluğu, Allah'ın dinine karşı isyan eden, ahdine karşı çıkan, kendilerinden aldığı sözü bozan, cumartesi gününü saygıyla karşılamayan, o gün Allah'ın emrine kendilerini vermeleri gerektiği halde cumartesi günü balık avlamak için hile yapan, iplerini, ağlarını ve oltalarını cumartesiden önce kurup cumartesi günü adet olduğu gibi balıkların atılan oltaya, ağ ve ipe düşmelerini sağlayan, cumartesi günü geçince geceleyin oltaya düşen balıkları toplayan kasaba halkının başına neler geldiğini görün. Böyle yapmaları nedeniyle Allah onları maymunlar şekline çevirdi." İbn Kesir rahmetullahi aleyh devamla diyor ki: "Bilindiği gibi maymun, dış görünüşü ve şekliyle insana en çok benzeyen hayvandır. Ama hiçbir zaman gerçek insan değildir. İşte onların amelleri ve hileleri hakikate benzediği ve gerçekte ise ona aykırı düştüğü için cezaları da yaptıklarının cinsinden olmuştu. Nitekim Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyuruyor: Onlara deniz sahilindeki kasabının durumunu sor. Cumartesi yasaklarını tecavüz ediyorlardı. Cumartesi günü balıklar sürüyle geliyor, başka günler gelmiyorlardı. Biz onları yoldan çıkmaları nedeniyle işte böylece deniyorduk." A'raf suresinin 163. ayet-i kerimesi. İmam Süddi rahmetullahi aleyh ise "onlara aşağılık maymunlar olun dedik" ayeti konusunda der ki: "Bunlar ile, yani bunlar ki Kudüs halkıdır, İsrailoğullarıdır, bu denizin kıyısında olan bir kasabaydı. Allah Teala Yahudilerin cumartesi günü iş yapmalarını yasaklamıştı. Ne var ki cumartesi günü denizdeki balıkların hepsi yüzeye çıkıyordu. Hatta solungaçlarını sudan çıkartıyorlardı. Pazar günü olunca denizin dibine dalıyor ve hiçbirisi görünmüyordu. Cumartesi olunca tekrar beliriyorlardı. İşte bu kavimden bir kısmı balık yemek istedi. Adam bir çukur kazıyordu ve çukuru bir arıkla denize bağlıyordu. Cumartesi günü olunca arka açıyor ve dalgalar balıkları çukura atacak kadar kenara vuruyordu. Balık çukurdan dışarı çıkmak istiyorsa da arıktaki suyun azlığı nedeniyle oradan çıkamıyordu. Pazar günü gelince adam geliyor ve balığı alıyordu. Adam balığı pişirince kokusunu komşuları duydu ve nasıl elde ettiğini sordular. Adam da ona yaptığı şeyi haber verdi. Bu sefer komşusu da onun yaptığı gibi yapmaya başladı. Sonuç olarak balık yemek kasaba içerisinde bu şekilde yayıldı. Alimleri onlara dediler ki: "Yazıklar olsun size. Helal olmadığı halde cumartesi günü balık tutuyorsunuz." Onlar da: "Hayır, biz cumartesi günü değil, pazar günü avlanıyoruz dediler. Alimleri, hayır, siz suyu açtığınız gün balık çukura doluyor ve balığı avlamış oluyorsunuz dediler. Fakat onlar vazgeçmediler. Onların bu davranışlarını yasaklayan bazı alimleri birbirlerine dediler ki, Allah'ın helak edeceği veya şiddetli bir azapla azaplandıracağı bir topluluğa niçin öğüt veriyorsunuz? Bir önceki ayetin devamında Araf suresinin 164. ayet-i kerimesi. Yani diyorlar ki, siz öğüt verdiniz, sizi dinlemediler. Niçin hala öğüt vermeye devam ediyorsunuz? Rabbimiz Azze ve Celle aynı surenin 138. ayet-i kerimesinde buyuruyor. O öğüt verenler de dediler ki, Rabbimize hiç değilse bir özür beyan edebilmemiz içindir. Belki Allah'a karşı gelmekten sakınırlar dediler. Evet kardeşlerim, onlar öğüdü dinlemeyince Müslüman olanlar dediler ki, Allah'a andolsun ki biz sizinle aynı kasabada oturmayız ve kasabayı bir duvarla ayırdılar. Müslümanlar bir kapı, cumartesi günü yasağını çiğneyenler ise bir başka kapı açtılar. Davud aleyhisselam onları lanetledi. Müslümanlar bir kapıdan, kafirler de kendi kapılarından çıkıyorlardı. Bir gün Müslümanlar kendi kapılarından çıktıklarında o kafirlerin, o müşriklerin, o Allah'ın haramını helal yapan, Allah'ın yasakladığını serbestleştirenlerin kapılarının açılmadığını gördüler. Bu açılmama bir süre daha devam edince müminler, Müslümanlar duvarlardan onların olduğu bölgeye baktılar ki onlar hep birbiri üzerine atlayıp sıçrayan maymunlar olmuşlardı. Kapıları açtılar ve onlar yeryüzüne daldılar. İşte Allah Azze ve Celle'nin Araf suresi 166. ayet-i kerimede yasaklandıkları şeyde aşırı gidince onlara horlanmış maymunlar olun dedik ayeti bunlar içindir. Onları men eden kişiler yanlarına geliyor ve diyorlardı ki, ey falanca, biz sizi bu davranıştan men etmemiş miydik? Onlar da başlarıyla evet doğru diyorlardı. İşte bu husus başka bir ayet-i kerimede şöyle bildiriliyor. İsrailoğullarından küfredenler Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın dilinde lanetlendiler. İşte bunlar maymun olanlardır. İmam Avfi rahmetullahi aleyh tefsirinde İbn Abbas'tan şöyle naklediyor. İşte biz onlara aşağılık maymunlar olun dedik ayeti Allah onları maymunlar ve domuzlar yaptı demektir. Zannedildiğine göre kavmin gençleri maymun, yaşlıları da domuz olmuştu. Şeyban el-Nahvi Katade'den nakleder ve der ki, o kavim kuyruklu, erkekli ve dişili bağıran maymunlar haline gelmişlerdi. İmam Ata diyor ki, onlara şöyle seslenildi. Ey kasaba halkı, aşağılık maymunlar olun. Sonraki ayette ise artık bunu hem önündekilere hem de ardındakilere ibret verici bir ceza hem de muttakilere bir öğüt kıldık. Bakara suresinin 66. ayet-i kerimesi. İşte İbni Kesir Rahimeullah diyor ki, ben derim ki buradaki öğütten maksat engelleyici unsurdur. Ben derim ki bu kavmin Allah'ın yasaklarını çiğnemeleri ve hileye sapmaları sonunda başlarına gelen felaket, azap ve cezadan muttakiler sakınsınlar. Ta ki onların başına gelenler kendilerinin de başına gelmesin. Nitekim İmam Ebu Abdullah İbni Batta Ebu Hureyre'den şöyle naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, siz Yahudilerin işlediğini işlemeyin. Sonra en küçük bir hile ile Allah'ın yasaklarını helal, Allah'ın yasakladıklarını serbest saymaya başlarsınız. Değerli kardeşlerim, bu hadis sağlam, sıhhatli, isnadı sağlam olan bir hadistir. İşte eğer Allah'a isyan ederseniz, tağutlaşır, tuğyan eder, Allah'ın hadlerini, Allah'ın hükümlerini, Allah'ın yasalarını değiştirir, onların yerine kendi hevanızdan ya da oradan buradan devşirilen hükümler, yasalar, helaller, haramlar, yani yasaklar ve serbestler koyarsanız Allah'a rağmen sonunuz bu olur diyor Allah Azze ve Celle ayetinde ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de hadislerinde. Değerli kardeşlerim, dikkat edelim. ilgili ayetlerde bu kasaba halkının üç tip insan topluluğundan meydana geldiğini görmekteyiz. İlk olarak birinci grup Allah'ın yasaklarını çiğneyenler. Allah'ın haram kıldığı, Allah'ın yasakladığı bir şeyi helalleştiren, yani kendileri hile ile serbestleştiren bir topluluk. İşte bunlar tuğyan ettiler, hadlerini aştılar, Allah'ı kandırdıklarını sandılar ve nihayetinde maymunlar ve domuzlara dönüştüler. İkinci grup Allah'ın hükümlerine uymakla birlikte günahkarların, o tağutların, o tuğyan edenlerin, o hadlerini aşanların, Allah ile hudut koyma yarışına girenlerin ıslah edilmesi, onlara nasihat edilmesi konusunda kötümser olup onları eğitmenin, onları irşad etmenin yararsız olduğunu düşündüler ve onlarla eski dostluklarına, eski arkadaşlıklarına devam ettiler. Yani beraati, beri olmayı, uzaklaşmayı gündeme getirmediler. Ne balık yiyor ne de onlara müdahale ediyorlardı artık. Evet kardeşlerim, bakalım üçüncü gruba. Üçüncü grup, üçüncü tip insan ise irşadın terk edilmez, nasihatin terk edilmez, tebliğin terk edilmez bir görev ve sorumluluk olduğunu, ayrıca bu hususta ümitsiz ve karamsar olmamak gerektiğini düşünenler. Nasıl bildiriyor Rabbimiz Azze ve Celle ayet-i kerimede? Dediler ki belki Allah'a karşı gelmekten sakınırlar. İşte asla ümitsizlik ve karamsarlık Müslümana, Müslümanlara yakışmaz ve bunu gündeme getirip onlardan ümidi kesemezler. Evet kardeşlerim, sadece fikir ve amel olarak değil, fiziksel olarak da onlardan ayrıştılar ve aralarına bir duvar yaptılar. İkrime rahmetullahi aleyh diyor ki İbn Abbas şöyle dedi: eğer Allah Azze ve Celle onları kötülükten alıkoyanların kurtardığını zikretmemiş olsaydı hepsinin helak olduğunu söylerdi. Buradan da anlaşılıyor ki üçüncü grup haricinde diğer iki grup lanetlenmişler ve hem dünyada hem de ahirette rezil olmuşlardır. Yani sadece Allah Azze ve Celle'nin haramlarını helal yapanlar, tuğyan edenler değil, onlarla aynileşenler, bu haramları, bu şirki, bu küfri ameli işlemeseler de onlarla beraber olmaya, onlara velayetlerini vermeye devam edenler, onlarla beraber lanetlenmiş ve aşağılık maymunlar ve domuzlar olmuşlardır ve rezil olmuşlardır hem dünyada hem de ahirette. Değerli kardeşlerim, İslam'ın bakış açısına göre üstünlüğü belirleyen terazi renk, cins ve ırk terazisi değil, takva ve salih amel terazisidir. Tabii ki öncesinde iman şarttır. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor: ey insanlar, doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, ondan en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdar olandır. Hucurat suresinin 13. ayet-i kerimesi. Bu, üzerine üstünlük ve ayrıcalığın inşa edildiği, dostluk veya düşmanlığın belirlendiği dengedir, terazidir. Yine bu, Allah Azze ve Celle'nin desteklediği topluluğun diğer topluluklar ile olan muamelelerinde kendisine bağlı kalacakları bir ölçüdür. Dikkat edelim, onların hepsi de İsrailoğullarındandı. Lanetlenmiş olanlar, İsrailoğulları içerisinde tuğyan edenler ve onlara velayetlerini verenlerdir. İsrailoğulları içerisinde muvahhid olarak kalan, Allah'ın helallerini helal, haramlarını haram kabul edip Allah'tan başka hüküm koyucu, yasa belirleyen, hayatına karışan, kabul etmeyenler, la ilahe illallah diyenler, hangi kavimden, hangi soydan, hangi ırktan, hangi renkten olurlarsa olsunlar muvahhiddirler ve dünyada izzet, ahirette cennete sahip olacaklardır. O şekilde öldükleri, canlarını teslim ettikleri takdirde Rabbim bizi onlardan eylesin. Değerli kardeşlerim, bunun aksine dostluk ve düşmanlığı, el vela vel berayı, iman ve akide bağı dışında herhangi bir başka bir bağ, bu soy sop, mal mülk ya da kişinin makamı mevkisi gibi bir durum ya da mümkündür ki o kişiden ya da kişilerden ona gelecek bir menfaati ölçüsünde bunu gündeme getirsin. İşte bunlar, yani tekrar edelim, iman ve akide, İslam akidesi bağı dışında herhangi başka bir bağ ve temel üzerine kuranlar çok büyük bir tehlikededirler. Bu insanlar dilleriyle Allah Azze ve Celle'nin desteklediği topluluktan olduklarını söyleseler, iman iddiasında bulunsalar dahi bu topluluğun özellik ve ahlakından çok uzaktadırlar değerli kardeşlerim. Rabbim bizleri Allah Azze ve Celle'yi seven, Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi seven ve müminleri seven, yalnız Allah için seven ve Allah için buğz eden kullarından eylesin bizleri. Bir sonraki ve son olarak anlatacağımız, aktaracağımız olay ise kendilerine zulmedenler. Kimmiş bakalım bu kendilerine zulmedenler? Rabbimiz Azze ve Celle ayet-i kerimede bizlere onları bildiriyor. Melekler kendilerine zulmedenlerin canlarını alırken onlara şöyle sordular: dünyadaki durumunuz neydi? Onlar da biz yeryüzünde zayıf, mustazaf düşürülmüş kimselerdik. Melekler ise onlara Allah'ın arzı geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya, dediler. Onların varacakları yer cehennemdir. Dönülecek yer olarak ne kötüdür orası. Yalnız, çaresiz kalan, hiçbir çıkar yol bulamayan ezilmiş erkekler, kadınlar ve çocuklar bu hükmün dışındadırlar. Böylelerine umulur ki Allah affeder. Hiç şüphesiz Allah bağışlayandır, affedicidir. Nisa suresinin 97 ve 99. ayet-i kerimeleri arası. Seyyid Kutup rahmetullahi aleyh, Allah onun şehadetini kabul eylesin, Fil Zilalil Kur'an isimli meşhur ve güncel tefsirinde şöyle diyor: kuşkusuz bu ayetler Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hicretinden ve bir İslam devletinin malum Medine'de, Yesrib'de kuruluşundan sonra Arap Yarımadası'nda, yani Mekke ve diğer başka yerlerde meydana gelen bir durumla ilgiliydi. Buralarda Medine'ye hicret etmeyen Müslümanlar vardı. Malları ve çıkarları kimisini engellemişti. Çünkü müşrikler hicret edenin beraberinde malından hiçbir şey götürmesine müsaade etmiyorlardı. Hicretin zorlukları karşısında kiminin nazikliği ve korkusu engel olmuştu onun hicret etmesine. Çünkü müşrikler göç eden bir Müslümanı engellemeden veya yolda takip etmeden de bırakmıyorlardı. Bir grup da vardı ki hakikaten çaresizlikleri hicret etmelerine engel oluyordu. Yaşlı, kadın ve çocuklardan oluşan bu grup kaçmak için bir kolaylık, hicret için bir yol bulamıyorlardı. Nitekim bir kısım gerçekten dinlerini terk etmişti. Bir kısmı niyetlerini gizleyerek kafir olduklarını göstermek ve müşriklerin ibadetlerine katılmak zorunda kalmışlardı. Kuşkusuz bu gizleme güç yetirdikleri zaman, yani hicret edebilecekleri bir devletleri olmadığı gün geçerliydi. Ancak İslam devleti kurulup İslam ülkesi oluşunca hicret etmek, İslam'ı açıklamak ve İslam ülkesinde yaşamak imkanı olduğu halde, bu hicrete güç yetirebildiği halde işkencelere boyun eğmek veya gizliliğe sığınmak, yani dinini açıklamamak kabul edilebilecek bir iş değildir, diyor Seyyid Kutup. İbni Kesir Rahimeullah ise bu ayetlerin tefsirinde İmam Buhari der ki diye bize aktarıyor. Bize Abdullah İbni Yezid el-Mukri İbni Abbas'tan rivayet etti ki Müslümanlardan bir grup müşriklerle beraberdiler. Bu ise Allah Resulü aleyhissalatü vesselama karşı olan müşriklerin çok görünmesine sebep oluyordu. İşte Bedir günü o atılan bir ok gelip onlardan birine isabet ederek öldürdü. Ya da birinin boynuna vurdu ve öldürdü. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle melekler kendilerine yazık edenlerin canlarını aldıkları zaman ayetini Nisa suresi 97'den 99'a kadar ayetleri indirdi. Yine İbn Abbas radıyallahu anh'tan şöyle aktarılıyor ki o şöyle demiştir. Mekke halkından bir kavim Müslüman olmuştu ve Müslümanlıklarını gizliyorlardı. Bedir günü müşrikler onları beraberlerinde çıkardılar ve onlardan bazısı Bedir meydanında yaralanıp öldüler. Müslümanlar yani hicret eden müminler, muhacir, bu arkadaşlarımız Müslüman idiler. Ey Allah'ın Resulü dediler. Ve bu kendilerine zor geldi de onlar için bağışlanma dilediler. Bunun üzerine melekler kendilerine yazık edenlerin canlarını aldıkları zaman ayeti nazil oldu. Bu ayet Müslümanlardan kalanlara yazıldı ve bildirildi ki onlar için bir özür yoktur. Ebu Davud'un Sünen'inde nakledilen bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kim ki müşriklerle birleşir ve onlar

Mekke Şirk Devleti'nin ordusuyla beraber gelmişlerdi ve orada tutsak edilmişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onlardan fidye istiyor. Abbas dedi ki, ey Allah'ın Resulü, senin kıblene namaz kılmadık mı? Senin şehadetini getirmedik mi? Deyince Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, ey Abbas, siz hasımlaştınız, siz de hasım olundu buyurdular. Ve Allah'ın arzı geniş değil miydi ayetini okudu. Hadis İbn Ebu Hatim tarafından rivayet edilmiştir. İşte Allah Azze ve Celle ancak erkek, kadın ve çocuklardan çaresiz kalarak bir yol bulamayan zavallılar, mustazaflar müstesnadır buyuruyor ki, bu ayet ile Allah Teala müşriklerin ellerinden kurtulmaya gücü yetmediği için hicreti terk eden kişilerin özürlerini kabul etmiş bulunuyor. Şayet bildiklerine güç yetirebilselerdi o yola girerlerdi. Bunun içindir ki Allah Azze ve Celle çaresiz kalarak bir yol bulamayanlar buyurmuştur. Ve Rabbimiz Azze ve Celle buyuruyor ki, işte Allah'ın onları affetmesi umulur. Allah Teala onların hicreti terk etmek suretiyle kazanmış oldukları günahlarından vazgeçecektir. Ki nitekim İmam Buhari'de deniliyor ki, bize Ebu Numan'ın İbn Abbas'tan rivayetine göre o şöyle dedi: annem Allah Azze ve Celle'nin özrünü kabul ettiklerinden idi demiştir. İşte kardeşlerim, Allah Azze ve Celle her kim Allah yolunda hicret ederse yeryüzünde bereketli yer ve genişlik bulur buyuruyor. İşte bu hicret ve müşriklerden ayrılma konusunda bir teşviktir. Mümin nereye giderse gitsin, müşriklerden kurtulacağı geniş yer ve korunacağı bir sığınak bulur. Nisa suresi 100. ayet-i kerimenin tefsirinde bunları bulabilirsiniz. Bu hicret sadece fiziksel olarak bir yerden bir yere hicret olmayabilir. Eğer bu imkan ya da bu zorunluluk yoksa, kişi müminlerin tarafına, yani bulunduğu bölgede yaşayan müminlerle beraber velayetlerini onlara verir, onlarla beraber oturur kalkar, onlarla beraber yer içer. Diğerleriyle ise sadece sıla-i rahimi kesmeden onlara tebliğ, davet ve irşat vazifelerini yerine getirir. Evet kardeşlerim, tefsirin devamında İbn Kesir Rahimullah bu ayetin kendilerine yazık edenler bölümünü yorumlarken diyor ki, hicreti terk edenler, ve daha sonra şu hükmü belirtiyor: bu ayet hicret edebilme gücüne sahip bulunduğu halde müşrik ve kafirler arasında ikamet eden, yerleşip kalan herkes için geçerlidir. Yani ayet hüküm itibariyle geneldir. Bir kimse bu manadaki bir toplum arasında kalmakla dininde de bir saygınlık kazanmamaktadır. Ve İbn Kesir Rahimullah dedi ki, kişinin bu anlamda böyle bir fiili haramdır. Ve bu haramlık hususunda bu konuda alimlerin ittifakı, yani icmağı vardır. Evet, İbn Kesir rahmetullahi aleyh bu açıklamaların sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisini bizimle paylaşıyor. O buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, kim bir kavmin, bir topluluğun karartısını, sayısını çoğaltırsa o da onlardandır. Ve her kim bir kavmin amelinden razı olursa onların amellerinde onlara ortaktır buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu İbn Kesir'in Cami'u Mesanit ve Sünen isimli eserinde geçmekte. Yine bu olayda da görüyoruz ki toplamda 3 farklı tip insan bulunmakta bu olay içerisinde. İlki, hicret emri onlara geldiğinde hicret edenler, yani hicret edebilenler, gerek mallarını, gerek bazıları ailelerini, evlatlarını arkada bırakarak Allah yolunda Mekke'den Medine'ye hicret edenler. Bir diğerleri ise imkanları olduğu halde bazı şeylerden, dünyalıklardan vazgeçemedikleri için hicreti gündeme getirmeyerek o müşriklerin arasında kalarak onlarla bir olan, aynileşen kişiler ve onlarla beraber Bedir'e gelenler. Bir diğer grup ise gerçekten mustazaf olan, gerçekten hicret etmeye bir imkan bulamadıkları halde

0: Mekke'de müşriklerle beraber yaşamaya mecbur kalan kişiler. Evet, Said el-Kahtani'nin İslam'a göre Dost ve Düşman isimli kitabında görebileceğiniz, bulabileceğiniz, okuyabileceğiniz üzere şöyle bir açıklama yapılmakta. Burada hicretin vacip olmadığı durumlara değinmiş Said el-Kahtani. Bunlar ise iki madde içerisinde değerlendirilir diyor yazar. Bir, dinini onlar arasında kişi eğer açıklayabiliyor. O müşrikler arasında dinini açıklayabiliyor. Onlarla dini manada herhangi bir ilişkiye girmeyip kendilerinden ve mensup oldukları şeylerden uzak duruyor. Ve bu şekilde kendisi onların yüzüne karşı açık bir şekilde onlarla hiçbir ilişkilerinin bulunmadığını ve onlardan uzak ve beri olduğunu söyleyebilmektedir. Hatta onların batıl üzere olduklarını da hiç çekinmeden açıklayabilmekte ve ilan edebilmektedir. İşte böyle bir durum dinini izhar etmek, yani açıklamaktır. Böyle bir durumda hicret Müslümana vacip olmaz. Dinini açıkça izhar edip ortaya koymaktan maksat şu demek değildir: adamın namazına engel olunmamakta ve kendisine mesela gel de putlara tap diye bir şey söylenmemektedir. Zira Yahudiler ve Hristiyanlar olsun, diğer müşrikler olsun, bunlar kendi ülkelerindeki kimselere namaz kılmaktan men etmemektedirler. Ve namaz kılan kimseleri putlara tapmaya da zorlamamaktadırlar. O halde dinini açık bir şekilde açıklayıp ortaya koymaktan neyi anlamak gerekir? Buradan anlaşılan husus şudur: Müslüman kafirlere karşı açık bir şekilde Müslümanlığını, düşmanlığını, beraetini ilan edecek ve bunu açıkça ortaya koyacaktır. İşte vel bera, yani beraet budur. İşte bu itibarla müşriklere karşı onlarla herhangi bir ilgi ve münasebetinin olmadığını, onlardan beri ve uzak olduğunu açık bir durumda ilan etmeyen, onların dinlerinden, o kendilerini İslam'dan başka izimlere, ideolojilere, hangi ideoloji ve izim olursa olsun onlara nispet eden, kendilerinin Müslüman olduklarını söyleseler dahi bu ideolojileri, bu izimleri, bu hayat şekillerini, bunlar komünizm, faşizm, laiklik, demokrasi, Hristiyanlık, Yahudilik, Budizm ila ahir, hangi hayat şekli, hangi din, ki lekum dinukum veliye dinden hareketle bunların bir din olduğunu ifade ediyoruz, onlarla bağı olduğunu söyleyenler, kendilerini bu ideolojilere nispet edenler, onları kabul edip o hayat şekimlerini benimseyenlere karşı onlarla herhangi bir ilgi ve münasebetinin olmadığını, onlardan beri ve uzak olduğunu açık bir şekilde ilan etmeyen, onların dinlerinden, onların yaşam şekillerinden, onların izimlerinden, ideolojilerden uzak bulunduğunu belirtip kendi dinini açık bir halde ortaya koymayan bir kimse dinini sarih olarak ortaya koymuş olmaz. Yani bu sadece namaz, sadece oruç, sadece hac ile gündeme gelmez. Muhakkak onlara karşı beraetini açıkça ortaya koymak zorundadır. Said el-Kahtani ikinci olarak ise müşrik ve kafirler nezdinde ve ülkesinde mustasaf olduğu için ikamet etmiş olmaları. Allah Azze ve Celle mustazafı ise Kur'an'da şöyle açıklamaktadır: erkekler, kadınlar ve çocuklardan gerçekten aciz olup hiçbir çareye gücü yetmeyenler müstesnadır. Nisa suresinin 98. ayet-i kerimesi. İşte bu iki gruba Said el-Kahtani hicretin vacip olmadığını bildiriyor. İlki, dinini açık bir şekilde tebliğ edip o müşriklere, o şuursuzlara İslam'ı anlatan ve bir de hicrete güç yetiremeyenler. Hele bir de kendi kavmi en büyük zulüm ve şirk üzere olan ve Allah'a her konuda isyan üzereyken milliyetçilik duygularından dolayı onlara yardımcı olanlar şirk suçunu işlemişlerdir. Aynı kavmi gibi. Rabbimiz Azze ve Celle şirk koşanları kesinlikle affetmeyeceğini beyan buyuruyor. Hiç şüphesiz Allah kendisine şirk koşanları bağışlamaz. Bunun dışında kalanlar ise dilediğini bağışlar. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh ise şöyle demiştir. Haksız yere kim kendi kavmine yardımcı ederse, haksız oldukları halde, kim kendi kavmine, kendi ailesine, kendi aşiretine yardım ederse, o kimsenin durumu kuyuya düşen, kuyruğundan asılıp çıkarılan ölmüş deveye benzer. Çıkarılsa da kurtulması mümkün olmaz. Allah kendisinden razı olsun. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh bu beyanı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisine dayanan tüm zamanları kuşatan bir tespittir. Milliyetçilik yani nasyonalizm İslam ile taban tabana zıt bir dindir, bir yaşam şeklidir, bir ideolojidir. Müslümanın yapması gereken kendi kavminden, kendi renginden, kendi cinsinden olduğu için değil, yalnız Allah için sevmek ve Allah için buğz etmektir. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer radıyallahu anh rivayetiyle şöyle buyurdu. Amellerin en faziletlisi Allah için sevmek ve Allah için buğz etmektir. Evet değerli kardeşlerim, şu anda ümmetin en çok ihtiyacı olduğu en faziletli amel Allah için sevmek. Muvahhid müminleri Allah için sevmek. Kafirlere, müşriklere, mürtetlere ve günahkar fasıklara Allah için buğz etmek. Fetih suresinde Rabbimizin buyurduğu gibi Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onun beraberinde bulunanlar kafirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Evet, şu anda yaşayan ümmetin en çok ihtiyacı olduğu en faziletli amel. Müminleri Allah için sevmek, kafirlere, müşriklere, mürtetlere, günahkar fasıklara, zalimlere Allah için buğz etmektir. Bu ayetler ve hadisler kesin olarak şunu göstermektedir ki mümin velayeti Allah için, Resulü için ve müminler için ortaya koymadıkça Allah taraftarı sınıfına girmez ve bu nitelikleri de taşıyamaz. Hangi türden olursa olsun Müslüman kişi velayet ve sevgiyi Allah düşmanlarına veremez, onlara itaat edemez. Yoksa Allah sizden cihad edenlerle Allah, Resulü ve müminlerden başkasını kendilerine sırdaş edinmeyenleri ortaya çıkarmadan bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Buyuruyor Rabbimiz Azze ve Celle Tevbe suresi 16. ayet-i kerimede. Ayeti tekrar edelim ve sözlerimizi aralayalım. Yoksa Allah sizden cihad edenlerle Allah, Resulü ve müminlerden başkasını kendilerine sırdaş edinmeyenleri ortaya çıkarmadan bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ya Rabbi, bize ve bütün dünya Müslümanlarına yardım ve zafer ver. Sen bize ve bizden sonra gelecek neslimize imanın bütün ilkelerine tavizsiz bağlanarak bu ümmeti ve bütün insanları zilletten ve başkalarına kuyruk olmaktan kurtarmayı nasip eyle. İnsanların kula kul olmaktan kurtulup yalnız Allah'a kul olmalarına bizleri vesile eyle. Kalplerimizi dinin üzerine sabit kıl. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine ulaştıracak amelleri sevmeyi bizlere nasip eyle. Allah'ım senin sevgini bize canımızdan, ailemizden ve soğuk sudan daha ileri kıl. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Edep Yahu programıyla Habil Ademoğlu'nu dinlediniz.

0: Onlar şimdiye kadar insanlara sadece vesvese veriyorlardı. Ama şu andan itibaren doğruca üzerimize gelecekler. Kötü ve çirkin olan ne varsa bize onlarla saldıracaklar. Bundan sonra insanlığa yapacakları her şey daha kötü ve daha korkunç olacak.
1: Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hepinizden çok dikkatli olmanızı istiyorum. Ancak bilin ki şeytanın hilesinin sizin imanınız karşısında etkisi yoktur. Gelin hep birlikte güçlü bir imana sahip olalım. Allah'ın rahmet kapıları iman eden kullarına daima açıktır.
2: Sizden takvanızı korumanızı, Allah'ın emirlerine uymanızı, onun Resulünün gösterdiği yoldan gitmenizi, şeytanın fitne ve fesadına karşı kendinizi daima sakınmanızı istiyoruz.
0: Takvalı olun ve Allah'ın peygamberine inanın. En iyi silahımız budur. Tek silahımız.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel efendim.
5: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
6: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
9: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Aydent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
10: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi, 0212 515 04 46, Güneşli Bağcılar.
11: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
12: Ersey Tekstil 0533 371 31 71 erseytekstil.com.
13: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr.
14: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
16: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
17: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
4: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com gün gören.
18: Reklamları dinlediniz.
3: Rabbinin sözü hem doğrulukça hem de adaletçe tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O işitendir, bilendir. Eğer yeryüzündekilerin çoğunluğuna uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Çünkü onlar sadece zanna uyarlar ve saçmalarlar. Şüphesiz ki Rabbin yolundan kimlerin saptığını çok iyi bilir. O doğru yolda olanları da çok iyi bilir. Doğrusu birçokları bilmeden keyiflerine uyarak insanları doğru yoldan saptırıyorlar. Muhakkak ki Rabbin sınırı aşanları çok iyi bilir. Günahın açığını da gizlisini de bırakın. Günah kazananlar yaptıklarının cezasını çekecekler.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dikkat edin. Siz bu cümleleri duyduğunuz anda vücudunuzda milyonlarca farklı kimyasal işlem gerçekleşiyor. Sizin hiç haberiniz yokken kalbiniz atmaya, böbrekleriniz kanınızı temizlemeye, mideniz yediklerinizi sindirmeye devam ediyor. Tüm bunları yaratan, sizi tek bir damla sudan koskoca bir insan haline getiren yaratıcı, tüm alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'tır. Allah'ın sizi nasıl yarattığını düşünün ve ona şükredin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: ZFM.
1: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.
2: Allah

0: Allah. Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
2: AC Mold Plastik Kalıp Sanayi 0555 764 39 03 Hadımköy.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
4: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
5: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 89.99, Çengelköy salatalık 29.99, kıvırcık 24.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: Acil Otomotiv, tamir ve bakım servisi Şeref Yıldız. 0533 655 85 13 Fatih Otosanayi sitesi Esenyurt.
8: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
9: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye 0543 969 61 08.
10: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
13: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
14: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM www.özelfm.net. Özel FM.net.

0: Kıymetli dinleyenler, İslam ve Hayat programıyla Necati Koçkesen sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena. İnneke entel alimul hakim. Sübhaneke la fehme lena illa ma fehemtena. İnneke entel cevvadul kerim. Kale Allahu Teala fi kitabihil kerim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessabiqunel evvelun minel muhacirin vel ensari vellezine tebe'uhum bi ihsan. Radiyallahu anhum ve radu anhu ve e'adde lehum cennatin tecri tahtehel enhar. Cennatin tecri tahtehel enharu halidine fiha ebede. Zalikel fevzul azim. Evet değerli kardeşlerim, okumuş olduğumuz ayeti celile Tevbe suresinin 100. ayeti.

Celilesinde buyuruyor ki ve sabigunel evvelune minel muhacirine vel ensar. Muhacirlerden ve ensardan ilk olanlar, ilk öne geçenler var ya, başka vellezine tebe'uhum bi ihsan ve onlara güzellikle ittiba edenler, uyanlar var ya, radiyallahu anhum ve radu'an. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Ve e'adde lehum cennatin tecri tahtehel enharu halidine fiha ebeda. Ve Allah onlara altlarından ırmaklar akacak, akan ve ebedi içinde kalacağı cennetler hazırlamıştır diyor. Şimdi ve sabigun dedi Cenab-ı Allah. Sebega Arapçada geçmek demektir. Birinin önüne geçmek, birinden önde olmak, mecazi manada da birinden üstün olmak, yüce olmak manasına gelir. Vessabigunel evvelune, ilk geçenler, ilk öne geçenler, ilk olanlar kimlerden? Minel muhacirine vel ensar. Muhacirlerden ve ensardan ilk olanlar, ilk öne geçenler. Muhacir kimdi kardeşler? Muhacir, hicret edene denir muhacir diye. Hicret neydi? Hicretin İslam'da iki manası vardır. Esas manası, bulunduğu yerde çeşitli sebeplerden, kafirlerden, tağutlardan dolayı dinini yaşayamayıp, dininden dolayı dinini yaşarken çeşitli eziyetlere, işkencelere maruz kalıp dinini yaşayabileceği bir yere göçen insanlara muhacir denir. Tıpkı sahabilerin yaptığı gibi. Sahabiler Mekke'de 13 sene boyunca çok büyük işkenceler gördüler, ızdıraplar gördüler, belalar ve musibetlerle karşı karşıya kaldılar. Sırf Rabbimiz Allah'tır diye dedikleri için. Sırf Allah'a ibadet ettikleri için. Sırf putlara tapmadıkları için çeşitli işkencelere maruz kaldılar. Artık işkenceler orat diye geldi ki artık dayanılmayacak hale geldi ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk önce onların Habeşistan'a hicret etmesini tavsiye etti. Daha sonra da Medine'ye, Medine'den birkaç tane Müslüman, birinci Akabe biatında 6 tane Müslüman, ikinci Akabe biatında 12 tane Müslüman, üçüncüsü de bir rivayete göre 72, bir rivayete göre 75 tane Medine'deki Araplardan Müslüman olunca Allah-u Teala Celle Celaluhu Müslümanların Medine'ye hicret etmelerini ne yaptı? Onlara tavsiye etti. Onlar da birer birer, ikişer ikişer, üçer üçer, beşer beşer ne yaptılar? Medine'ye hicret ettiler. En sonunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hicret emri geldi ve o da Hazreti Ebu Bekir'le beraber Mekke'den Medine'ye hicret etti. İşte burada Cenab-ı Allah diyor ki وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ. Muhacirinden ilk öne geçenler, yani ilk Mekke'de Müslüman olup İslam'ın birçok çilesini çekip İslam'ı yaşamak istediklerinden dolayı birçok işkencelere maruz kalıp sonra da Allah yolunda hicret edenler, ilk hicret edenler. İşte Cenab-ı Allah bunlardan bahsediyor. Bunların en eftalı Allah Resulü'nden sonra Hazreti Ebu Bekir, sonra Hazreti Ömer, sonra da diğer cennetle müjdelenen sahabilerdir. Ondan sonra da diğer sahabilerdir. Müfessiran-ı kiram der ki Hudeybiye anlaşmasına kadar hicret eden Müslümanlardır bunlar der. Hudeybiye anlaşmasına kadar Mekke'den Medine'ye hicret edenlerdir der. Çünkü Mekke fethedilinceye kadar Mekke'den Medine'ye hicret etmek farzdı kardeşler. Hicret edebilme imkanı varken Mekke'de kalmaları haramdı. Ancak zayıflar kalmıştı Mekke'de. Yani işte babaları tarafından, işte efendileri tarafından bağlanan, esir edilen ve hicret etmelerine izin verilmeyen zayıf insanlar kalmışlardı. Bunun dışında gücü yettiği halde Mekke'den Medine'ye hicret etmemek haramdı. Nitekim Allah-u Teala Mekke'den Medine'ye hicret etmeyenleri tehdit eden bir ayeti indirince, onlara sizin hiçbir velayetiniz yoktur ayetini indirince, çok yaşlı ve hasta bir sahabi vardı. Oğullarına dedi ki bu ayet geldikten sonra artık ben bir dakika bile Mekke'de duramam. Beni hemen devemin üzerine bindirin ve Medine'ye doğru yolculuğa edin dedi.
baba sen çok yaşlısın, etme şey etme, devenin üstüne binecek. Hayır dedi.

0: Artık bu ayet geldikten sonra ben Mekke'de bir dakika duramam. Beni hemen hayvanıma bindirin ve Medine'ye doğru gönderin dedi. Onlar öyle yaptılar. Babalarını bindirdiler bir şeye ve Medine'ye doğru sürdüler de şeylerini. Ama yarı yolda ecel geldi, öldü. Medine'ye ulaşmadan öldü. Medine'deki sahabiler bunu duyunca dedi ki eyvah dediler. Hicret yapamadan öldü. Allah hemen ayet indirdi. Kim Allah yolunda hicret eder de yolda ölüm gelirse Allah onu bilmektedir. Ve dolayısıyla onun sevabını da verecektir, hicret sevabını. Nitekim kendisine hac farz olan bir kimse hac için yolculuğa çıksa, yolda hac yapsa, ölse, ecel gelse ölse Allah'ın izniyle hac yapmış olarak gider. Niye? Onun niyeti hac için yola çıkmaktı ve o da o niyetini gerçekleştirmek için yola çıktı kardeşler. İşte muhacirin çoğuludur. Muhacir de bunlardır. Yani dinini yaşayamadığı bir yerden dinini yaşayabilir. Bu ülke kafir ülke bile olsa, eğer bulunduğu yerde dinini yaşayamıyor da gideceği yer kafir ülke bile olsa dinini yaşayabileceği bir yer varsa Müslüman oraya hicret eder. Ama İslam devleti varsa ilk hicret edeceği yer İslam devletidir. İslam devleti yoksa, kafir bir ülke var ama orada dinini yaşayabiliyorsa oraya hicret eder. Müslümanların Habeşistan'a hicret ettikleri gibi. Çünkü o zaman bir İslam devleti yoktu. Habeşistan'daki Necaşi'de insanlara zulmetmiyordu. Kendine göre adaletliydi. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Habeşistan'a gidin dedi. Çünkü orada halkına zulmetmeyen bir kral vardır dedi. Daha sonra Medine'deki Müslüman insanların bazıları Müslüman olunca artık İslam'a bir kapı açıldı ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabilerin Medine'ye hicret etmesini ne yaptı? Onlara tavsiye etti. Vel ensar, muhacirden sonra ensarı saydı Cenab-ı Allah. Ensar kim kardeşler? Ensar ismi taf değildir Arapçada. Yani mübalağa ifade eder. Nasır, nasara fiilinin mübalağalısıdır. Nasır yardım edici, yardım eden demektir. Ensar da ziyadesiyle yardım eden demektir. Çok yardım eden demektir ensar. Dolayısıyla bu ensar kendilerine Mekke'den Medine'ye gelen Müslümanlara kucak açtılar. Evleri dar olmasına rağmen bir kişinin evinde 7 kişi, 8 kişi, 10 kişi kalıyordu. Ve yiyeceklerini hep onlara açtılar. Bütün imkanlarını onlara açtılar. Hatta onları kendilerine tercih ettiler. Kendileri yemediler, onlara yedirdiler. Kendileri giymediler, onlara giydirdiler. Ve evlerini onlara ne yaptılar? Tamamen açtılar. İşte bunlara Cenab-ı Allah ensar demiştir. Çok yardım edenler. Çok ziyadesiyle yardım edenler manasında. Evet. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِر۪ينَ وَالْاَنْسَارِ Muhacirden ve ensardan ilk öne geçenler وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ ve onlara güzellikle ittiba edenler, uyanlar. Bu ayette Allah ne diyor bize kardeşler? Bir, Allah'ın katında muhacirlerin ve ensarın bir değeri olduğunu ifade ediyor bu ayet bize. Allah'ın muhacirlerden ve ensardan razı olduğunu ve onları cennete koyacağını Cenab-ı Allah bu ayette beyan ediyor. Ve yine onlara güzellikle ittiba eden kime? Muhacir ve ensara, yani sahabiye, sahabilere güzellikle ittiba edenlerden de Allah razı olacağını ve onları da cennete koyacağını bu ayet-i kerimesinde beyan ediyor. Ama nasıl ittiba etmek? Güzellikle ittiba etmek. Ehl-i sünnet kavramı da buradan gelmiştir işte. Neyden gelmiş? Çünkü ehl-i sünnet Allah Resulü'nün ve sahabinin yolundan gidenler demektir. Allah Resulüne ve sahabiye uyanlar ve onların yollarını takip edenler demektir ehli sünnet. İşte Cenab-ı Allah da böyle diyor. Muhacirden ve ensardan ilk öne geçenler ve onlara güzellikle uyanlar var ya, radıyallahu anhum ve radu an. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuştur diyor. Rada kelimesi Arapçada bir şeye ben hoşnut olmak, onun yaptığını kabul etmek, onu sevmek demektir. Rada kelimesi. Biz Allah senden razı olsun derken bunu diyor işte. Esasında bunun adı radadır ya da radi demektir. Razı olan demektir. Ama bizim Türkçemizde dat harfi zı gibi okunduğu için rıza demişizdir, razı demişizdir. Dolayısıyla Allah'ın bir kimseden razı olması demek, ondan hoşnut olması demek, onun amelini güzel görmesi, kabul etmesi demektir. Eğer Allah onlardan razı olmuşsa onları mutlaka cennetine koyacak demektir kardeşler. Bizim tek gayemizde, dünyadaki Müslümanların tek gayesi de Allah'a iman etmek ve Allah'ın rızasını kazanmaktır. Allah'ın rızası ise ancak Allah'ın emrettiklerini emrettiği gibi yaparak ve Allah'ın yasakladıklarından kaçınarak olur. Dolayısıyla bu ayet bize sahabilere ittiba etmemizi, hem de güzellikle ittiba etmemizi ne yapıyor? Beyan ediyor. İslam alimleri diyorlar ki, müfessirane kiram diyor ki, bundan maksat sahabilere güzellikle uyan tabi'in. Yani sahabiden dini öğrenen, onlardan hadisleri dinleyen, sünneti dinleyen ve kendinden sonrakilere bunları nakledenlerdir. Derken alimlerin çoğunluğu demiştir ki ister onlar olsun, ister kıyamete kadar gelecek olanlar olsun. Çünkü Allah demiştir ki ve onlara güzellikle ittiba edenler demiştir. Yani ister sahabiye ittiba eden tabi'in olsun, ister kıyamete kadar gelecek olan ve sahabiye tabi olanlar olsunlar, bunların hepsinden de Allah razı olacağını söylemiştir demiştir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de sahih bir hadiste, sünen sahiplerinin rivayet ettiği, hatta kütüb-i sitte hadislerinin hepsinde de olan bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der ki: "Hayrun nasi karni, sümmellezine yelunehum, sümmellezine yelunehum." İnsanların en hayırlısı benim zamanımda olanlardır. Yani sahabiler. Sümmellezine yelunehum, ondan sonra gelenler, yani tabi'in. Sümmellezine yelunehum, ondan sonra gelenler, yani etbai tabi'in. Dikkat ederseniz hemen hemen bu ayetin tefsiri mahiyetinde, değil mi? İnsanların en hayırlısı benim zamanımda olanlardır, yani sahabilerdir. Allah da ne dedi? Ve sabiqunel evveluna minel muhacirin vel ensar dedi. Muhacirlerden ve ensardan ilk öne geçenlerden Allah razı olduğunu söyledi. Ondan sonra ne dedi? Vellezine tebeuhum bi ihsan. Sonra da onlara güzellikle ittiba edenler. Allah Resulü de bize 3 tane hayırlı nesli örnek gösterdi. Hayrun nasi karni, İnsanların en hayırlısı benim zamanımda bulunanlardır. Bu hadisin başka bir varyantı da hayrul guruni karni der. En hayırlı çağ benim zamanımda bulunan çağdır anlamındadır. Sonra da ondan sonra gelir tabi'in. Çünkü bunlar aynı hadiste olduğu gibi vellezine tebeuhum bi ihsan. Sahabiye tabi olanlar manasında tabi'in demiştir. Onlar sahabiye tabi olmuşlardır. Yani sahabiden neyi gördülerse, sahabiden neyi duydularsa onu kabul etmişler ve sahabiyi kendilerine örnek kabul etmişlerdir. Allah Resulü de bize 3 tane hayırlı nesli örnek gösteriyor. Diyor ki eğer örnek alacaksanız bu hayırlı nesli örnek alacaksınız. Model alacaksanız bu hayırlı nesli model alacaksınız diyor. Yani 1900 yılından sonra gelen, efendim hadisler kabul edilemez, biz hadisleri kabul etmiyoruz, hadisler 200 sene sonra yazılmış, bize Kur'an yeter diyenleri örnek almayacaksınız. Çünkü bunlar zındıklardır, kafirlerdir çünkü. Çünkü bunlar sünneti kabul etmiyorlar. Peygamberi devre dışı çıkarıyorlar, sahabeyi devre dışarı çıkarıyorlar. Halbuki ayet bizim muhacirine ve ensara güzellikle tabi olmamızı emrediyor bu ayet. Eğer onlar gerçekten doğru olsalardı Kur'an'ı da inkar etmeleri gerekirdi. Eğer dürüst olsalardı Kur'an'ı da inkar etmeleri gerekirdi. Neden? Çünkü dediler ki Kur'an bize sonra, hadisler bize sonradan gelmiştir dediler. Kur'an da bize sonradan geldi. Kur'an bize şu şekilde Allah Resulü'nden gelmedi ki. Kur'an'ı kim topladı? Sahabiler topladı ve sahabiler bize böyle naklettiler. Eğer onlar dürüst olsalardı, hadisleri inkar ediyorlarsa Kur'an'ı da inkar etmeleri gerekiyordu. Çünkü nasıl ki hadisler bize sahabi yoluyla geldiyse, bu Kur'an da bize sahabi yoluyla gelmiştir. Sahabiler kendilerinin yazdıkları, Allah Resulü'nden duydukları, işte kağıtlara, bezlere, kemiklere, efendim kiremitlere yazdıkları ve evlerinde istif olarak tuttukları ve ezberledikleri, hafızdı değil mi onların birçoğu? Onları ne yaptılar? Musaf haline getirdiler. Zaten bunlar bize Kur'an yeter diyenler de eninde sonunda Kur'an'ı inkar edeceklerdir. Aynı o Yaşar Nuri Öztürk zındığı vardı ya, aynı onun gibi. O da ilk önce mezhepleri inkar etti, sonra sünneti inkar etti, bize Kur'an yeter dedi, Kur'an dini dedi dine, sonradan Kur'an'ı da inkar etti ve ben deistim dedi. Deist ne demek? Allah'a inanmakla beraber vahye ve peygambere inanmayan demektir. Yani diyorlar ki Allah insanı yarattı, ona akıl verdi, vahye ve peygambere ihtiyaç yoktur, İnsan aklıyla doğruyu bulur dediler. Bize Kur'an yeter diyenler eninde sonunda Kur'an'ı da inkar edeceklerdir kardeşler. Zaten inkar etmeseler de, yani inkar etmişler aslında da, inkar etmiyor görünseler de Kur'an'ın birçok ayetinde kendilerine göre yorumluyorlar. Mesela cezai ayetleri falan acayip acayip yorumluyorlar. El kesme gibi, işte kırbaç vurma gibi misal. Bunları da değişik değişik şekillerde yorumlayarak, mesela miras ayetlerini, mesela işte efendim bir erkeğe karşı iki kadının şahit olması gibi şeyleri de, efendim işte bugün diyor bir kadınla bir erkek de şahit olabilir. Efendim diyor bir öyle şey olmaz. Kadın erkek eşitliği var, bir erkeğe bir kadına diyor. Geçen bu müfessirlerden kafir birisi video yayınlamış. Ben babama dedim ki diyor, baba böyle bir şey kabul etmem. Malını dağıtacaksan bir erkeğe bir kıza ver dedim diyor. Eğer bundan dolayı Allah beni yarın mahşerde hesaba çekerse diyor, Allah'a karşı gelirim diyor. Profesör bu adam. Bu kafir herif tefsir alimi. Allah'a derim ki senin bu yaptığın doğru değil derim diyor. Neden böyle bir şey emrettin derim diyor. Bu adam tefsir profesörü. Ama bu adam ve bunun gibiler şu anda sizin çocuklarınızı ilahiyat fakültelerinde okutuyorlar. Yarın önünüze gelecek hocalar, müezzinler, imamlar, vaizler, müftüler bunların öğrenciler olacak. Ondan sonra kalkın bunların arkasında namaz kılın. Evet, Allah ve e'adde lehum, e'adde hazırlamak demektir kardeşler. Allah hazırladım ben onlara diyor. Neyi hazırladım? Cennetin tecri tahtehel enhar. Altlarından ırmaklar akan cennetler hazırladım. Bak cennet hazırlanmış demek ki. Cennet var yani şu anda. Cennet de cehennemde hazırlanmış durumda. Halidine fiha ebeda. Ve orada ebedi kalacaklar. Halbuki bu ebediyi kullanmasaydı da Cenab-ı Allah, halidine deseydi sadece, halidine de ebedilik ifade eder zaten. Yani bir yerde sürekli kalmayı ifade eder. Halede fiili Arapçada. Ama Allah bir de sonunda ebeda diyerek bir de keskinleştiriyor, kuvvetleştiriyor bunu. Tekit ediyor bunu. Yani evet, biz bazen böyle söyleriz. Kesinlikle böyle yapacaksın gibi. Hani şunu şöyle yapacaksın dedikten sonra bir de kesinlikle deriz. Allah böyle ne yapıyor? Bunu tekit ediyor kardeşler. Öyleyse demek ki sahabiye uyacağız. Çünkü bu dini peygamberden bize nakleden sahabilerdir. Sahabiyi devreden çıkarttığımız zaman hiçbir şeyi anlayamayız kardeşler. Ne Kur'an'ı anlayabiliriz? Çünkü Kur'an'ın yorumları da onlardan geliyor değil mi? Allah Resulü eğer tefsir ettiyse, onlar Allah Resulü bu ayeti şöyle tefsir etmiştir demişlerdir. Ya da kendileri Kur'an'ı anladıkları gibi, çünkü onlar Arapçayı en iyi bilenlerdi. Allah Resulü'nün dizinde dibinde ders yapanlardı. Vahiy onların üzerine inmişti. Vahye şahitlik yapıyorlardı. Hatta bazıları Cebrail'i görüyordu. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz evinde Cebrail'le konuşuyordu. Hazreti Ayşe onu görmedi ama sesleri duyuyordu. Ya Resulullah, kiminle konuşuyordun dedi. Ya Ayşe, sen onu duydun mu dedi. Duydum ya Resulallah. O Cebrail'di dedi Allah Resulü. 101. ayet. Ve min havlekum minel arabi münafikun. Çevrenizde, yani Medine'nin çevresinde Araplardan münafık olanlar vardır diyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Havle bir şeyin çevresi, etrafı demektir Arapçada kardeşler. Ve mimmen havlekum, sizin çevrenizden, minel arabi münafikin, Araplardan. Arap kimiydi? Geçen söylemiştik. Bedevi. Yani çölde yaşayan, konar göçen insanlardı Bedevi. Çevrenizdeki Araplardan, Bedevilerden münafık olanlar vardı dedi. Başka? Ve min ehlil medineti meradu alen nifagi la talemuhum. Ve Medine'de, Medine'nin içinde de münafıklıkta katmerleşenler, münafıklıkta maharet sahibi olanlar da vardır. Sen onu bilmezsin diyor. Sen onları bilmezsin. Buradan neyi anladık kardeşler? Allah bildirmedikçe peygamber de gaybı bilmezmiş. Değil mi? Bak sen onları bilmezsin diyor. Şimdikiler ne diyor? Bizim şeyhimiz her şeyi bilir diyorlar. Bunu söylediler mi küfre giriyorlar. Çünkü her şeyi bilmek Allah'a mahsustur. Peygamber her şeyi bilirdi dese yine küfre girer bir insan. Peygamber her şey değil, çok şeyi bilirdi. Allah'ın bildirdiklerini bilirdi peygamber. Gayb penceresini bazen açıyordu ona, gaybden de ona haberler veriyordu. Ama haber vermediği noktalarda Allah Resulü de bizim gibiydi. Yani o da bilmiyordu. Kıyametin ne zaman kopacağını sana soruyorlar, sanki sen onu biliyor musun gibi diyordu peygamberine. Onun ilmi Allah katında diyordu. Evet. Çevrenizdeki Bedevilerden ve Medine ehlinden olanlardan münafık olanlar vardır. Ve la talemuhum, sen onları bilmezsin. Nahnu nalemuhum, fakat biz onları biliriz. Çünkü ben Allah'ım diyor. Ben gizliyi de açığı da bilirim. Kalplerden geçeni bilirim. Kim münafık, kim gerçek mümin? Ancak ben bilirim diyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. La talemuhum ve nahnu nalemuhum. Nahnu nalemuhum. Evet. Fakat biz onları biliriz. Senu'azzibuhum merrateyni sümme yuraddune ila azabin azim. Biz onları iki defa azaba uğratacağız diyor. Senu'azzibuhum merrateyn. Biz onları iki defa azaba uğratacağız. Sümme yuraddune ila azabin azim. Sonra da onlara azabın en şiddetlisine uğratacağız. Üç azaptan bahsetti değil mi Cenab-ı Allah? İlk önce onları iki defa azaba uğratacağız. Sonra da azabın en büyüğüne ulaştıracağız onları dedi. İslam alimleri bu iki azabın birisini dünya azabı, dünyada onları hani işte savaşmak onlarla, öldürmek, onların münafıklığını faş etmek, onları hakir görmek. İkinci azap kabir azabı. Sonra da onların azab, en büyük azaba uğratacağız dedi de cehennem azabı. İslam alimleri kabir azabını da bu ayetten de çıkarıyorlar kardeşler. Zaten kabir azabıyla ilgili hadisler mütevatir. Çünkü Allah Resulü belki 100 tane hadisinde, yüzlerce hadisinde kabir azabından bahsetmiş. Kabir azabından Allah'a sığınmış. Ama şimdi sizin o gördüğünüz işte ilahiyatçılardan birçoğu diyor ki kabir azabı diye bir şey yoktur diyorlar. Üstelik mütevatir bir haberi inkar ediyorlar. Manen mütevatir. Allah Resulü bizzat Allahümme inni e'azubike min azabil kabr demiş. Allahümme inni e'azubike min azabil kabr diyor Allah Resulü. Ya Rabbi kabir azabından sana sığınırım diyor. Ama bunlar diyor ki kabir azabı diye bir şey yok diyorlar. Yani diyorlar ki bu serseriler, ey peygamber, bu Kur'an sana inmiş ama bu Kur'an'ı sen bile anlamamışsın. Biz senden bu Kur'an'ı daha güzel anlıyoruz diyorlar. Bu serseriler.
1: Evet. 102. ayet. Ve aharuna terafu bi zunubihim haletu amelen salihan ve ahara seyyaa.
0: Diğerleri ise ve aharuna dediği diğerleri. Diğerleri ise İ'terafu bizunubihim. Günahlarını itiraf ettiler. Bunlar Ebu Lübabe isminde bir sahabi vardı. Bu Ebu Lübabe ile kimisi bunların işte 5 kişi olduğunu, kimisi 7 kişi olduğunu, kimisi de 12 kişi kadar 9 kişi falan olduğunu söylerler. Bunlar Tebük seferine gitmediler. Hiçbir mazeretleri olmadığı halde Tebük seferine gitmediler bunlar. Fakat sonradan günahlarını itiraf ettiler. Allah Resulüne geldiler. Ya Resulallah bizi affet dediler. Ve bizim için dua yap dediler. Hatta Ebu Lübabe pişman oldu sonradan. Allah Resulü Tebük'ten dönmeden önce gitti, kendisini mescidin direğine bağladı. Ben çok büyük günah işledim dedi. Allah Resulü'nün çağrısına uymayarak ben çok büyük günah işledim. Allah beni affetmedikçe hiç kimse beni çözemez bu direkten dedi. Allah Resulü geldi, Ebu Lübabe'nin durumunu anlattılar. Madem öyle onu ben çözmem dedi. Allah çözünceye kadar ben onu çözmem dedi. Sonra bu ayet indi. Ve aharuna terafu bi zunubihim ayeti indi. Diğerleri ise günahlarını itiraf ettiler. Ayeti indi. Haletu amelen salihan ve ahara seyye. Onlar iyi amelle kötü ameli birbirine karıştırdılar diyor. Daha önce iyi amelleri de vardı. Fakat Tebük'e gitmeyerek kötü ameli de o iyi amellerine karıştırdılar dedi Allah-u Teala. Ama bu ayetle de Cenab-ı Allah onları affettiğini beyan ediyor. Günahlarını itiraf ettiler diyerek bu ayet inince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gidin Ebu Lübabe'yi çözün dedi. Vardılar çözmek istediler, hayır dediler. Hayır dedi. Allah Resulü gelip beni çözmedikçe çözemezsiniz beni. Allah Resulüne gittiler, durumu bildirdiler. Allah Resulü geldi Ebu Lübabe'yi çözdü o direkten. İşte bunların 5 kişi Ebu Lübabe ve arkadaşları 5 kişi, bazı tefsirlerde 7, bazı tefsirlerde 9 kişi oldukları rivayet edilir bunların. Allah bunlardan bahsediyor kardeşler. Asa, bak diyor ki asallahu eyyetube aleyhim, umulur ki Allah onları affeder dedi. Asallahu eyyetube aleyhim, umulur ki Allah onları affeder. İnnallâhe gafurur rahim, çünkü Allah gafurdur, rahimdir, bağışlayandır, merhamet sahibidir dedi. Ve bu ayetle de Allah onları affedeceğini, affettiğini ima etti kardeşler. Sonra şu ayet indi. Huz min envalihim sadagaten tutahhiruhum ve tuzekkihim biha ve salli aleyhim. Onların mallarından sadaka al, onları temizle ve onları arındır. Ve onlar için dua yap. Ve salli aleyhim. Onlar için dua yap. İnne salateke sekenun lehum. Çünkü senin duan onlar için sükunettir. Senin duan onlara huzur verir. Vallahu semiyun alim. Allah her şeyi işitir ve her şeyi bilir. Bu ayetin iniş sebebi içinde İslam alimleri şunu diyor. Yani müfessirani kiram şunu diyor. Allah Ebu Lübabe ve arkadaşlarını affedince Ebu Lübabe bütün malını getirdi, Allah Resulü'nün önüne koydu. Dedi ki ya Resulallah, değil mi ki Allah bizi affetti? Bütün malımı götürüyorum, getirdim, senin önüne koydum. Al bu malı, nasıl ya, istersen öyle kullan. Kime tasadduk edersen et dedi. Allah Resulü değil, dedi ki ben sizin malınızı almakla emrolunmadım dedi. Çünkü Allah'tan bana böyle bir emir gelmedi dedi. Bunun üzerine işte bu ayet indi. Allah diyor ki huz min envalihim sadakaten, onların mallarından sadaka al, tutahhiruhum, onları temizle ve tüzekkihim, onları arındır, biha, o mallarla onları arındır, ve salli aleyhim, ve onlara dua et deyince Allah Resulü onların mallarının üçte birini aldı diyor. Ama alimlerin ekserisi der ki buradan maksat bütün müminlerdir. Onların malından sadaka al derken buradan maksat farz olan zekattır derler. Yani Müslümanların mallarından, hangi maldan, hani dinin işte şu maldan şu kadar zekat verilecek, bu maldan şu kadar, şu ticaretten şu kadar zekat verilecek dediği şeylerden, şeriatın ölçüsünde onlardan zekat al ve onları arındır. Zekat iki manaya gelir kardeşler. Arapçada bazı kelimeler 2, 5, 10 manaya gelen kelimeler vardır. Zekat 2 manaya gelir. 1 temizlik, 2 artış manasına gelir. Bu temizlik de yine 2 manaya gelir. Kendi içinde 2'ye bölünür. 2 manaya gelir. Birisi zekat verildiği zaman bizi kazandığımız malların içinde bilerek bilmeyerek mallarımıza giren kirli mal vardır. Farkına varmadan. Hani Allah Resulü diyor ya, ahir zamanda faiz yemeyen kalmayacak, yemeyene de tozu bulaşacak diyor ya, işte öyle. Farkına vararak varmayarak mallarımızın içine kirli mallar girebilir. Bir yerde zekat vererek onun kefaretini ödemiş oluyoruz. Onu temizlemiş oluyoruz. O kirli malların kefareti oluyor. Ama bilmeyerek giren, bak bilerek değil. Kefareti oluyor. Bundan o mal bir yerde temizlenmiş oluyor. Bundan dolayı zekat malın kiri olduğu için ehli beytin zekat alması helal değildir. Allah Resulüne ve ehli beytine kirli mal caiz olmadığı için onlara zekat verilmez. Ehli beyte zekat verilmez. İkincisi de zekat vererek ne yapıyoruz? Günahlarımız bağışlanıyor. Allah'ın emrini yerine getirdiğimiz için günahlarımız bağışlanıyor ve bizi günahlardan temizliyor. Demek ki temizlik bir maddi bir de manevi olmak üzere ikiymiş. Artış da kendi içinden ikiye ayrılır. Birincisi, eğer mallarımızın zekatını bu sene verirsek gelecek seneye Cenab-ı Allah mallarımıza bereket verir, ticaretimize bereket verir, ürünlerimize bereket verir ve daha fazla artış sağlar Cenab-ı Allah. Maddi bir artış. İkincisi de manevi artıştır. Nedir o? Allahu Teala Celle Celaluhu o zekatlarla bize sevap, bol bol sevap verdiği için manen artırır bizi Cenab-ı Allah. Dolayısıyla malınızdan zekat verdiğiniz zaman hiçbir zaman malınız eksilmemektedir. Bunu bilmiş olun. Tam tersine gelecek senelerde Allah daha fazla bereket vereceği için malınız artacaktır kardeşler. Evet. Cenab-ı Allah öyle buyuruyor. Huz min envalihim sadakaten tutahhiruhum ve tuzekkihim biha ve salli aleyhim. Evet, onların mallarından zekat al ve onları temizle ve onları arındır ve onlar için dua yap. İnne salateke sekenun lehum. Çünkü senin duan onlar için bir sükunettir, bir huzurdur. Vallahu semi'un alim. Allah semidir, her şey iştendir, alimdir. Hazreti Ebu Bekir zekat vermeyenlerle savaşırken bu ayeti delil getirdi. Biliyorsunuz Allah Resulü'nden sonra bazı kabileler Hazreti Ebu Bekir'e zekat vermeyi reddettiler. Bu ayeti delil getirdiler. O zekat vermeyi reddedenler de bu ayeti delil getirdiler. Dediler ki ayette diyor ki Allah dediler. Peygamber'e hitap ederek onların mallarından zekat al ve onları temizle dedi Allahu Teala. Biz de Allah Resulü'nün zamanında Allah Resulü'ne zekatımızı verdik. Bu ayete ittiba ederek dediler. Ama Allah Resulü'nden sonra hiç kimseye zekat vermeyiz dediler. Bakın zekatın aslını inkar etmediler. Allah Resulü'nden sonra kimseye, hiçbir yöneticiye zekat vermeyeceklerini iddia ettiler. Halbuki halifeler Allah Resulü'nün halifeleriydi. Yani onlar Allah Resulü'nden sonra Allah'ın kitabı ve Allah Resulü'nün sünnetiyle insanları yönetmekle başa gelirler. Dolayısıyla Allah Resulü'ne ne farsa onlara da farzdı. Allah Resulü'nün halifesi Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Müslümanları zekat vermeyenlere karşı savaş için çağırdı. Toplanın, onlara karşı savaşacağız dedi. Halbuki insanların en şiddetlisi olan Hazreti Ömer korktu. Bakın bu adamlar 5 vakit namazı kılıyorlardı. Orucu tutuyorlardı. Hacca gidiyorlardı. Cihada gidiyorlardı bu adamlar. Ama zekat vermeyi, halifelere zekat vermeyi reddettiler. Hazreti Ebu Bekir onların bundan dolayı kafir olduğunu açıkladı. Çünkü ancak kafirle savaşılır. Onun için İmam Muhammed der ki fıkıh kitabında bir köy halkı ya da bir belde halkı mesela topyekun ezan okumamak üzere anlaşsalar, yani ezan okumayalım artık, ezana gerek yoktur deseler. Şimdikiler de diyor ya, efendim ezana ne gerek var? Artık telefon var, şey var, işte herkes namaz vakitlerini biliyor. Ezansa işte namaz vaktinin girmesi için okunur. Artık ezan okunmasa da olur diyorlar ya şimdikiler. İmam Muhammed der ki bir köy halkı, bir belde halkı topyekun ezan okumamak üzere anlatsalar hepsiyle de kafirle savaşılır gibi savaşılır, onlar öldürülür der. Çünkü sünneti iptal etmişlerdir, topyekun bir sünneti.
1: Evet. Hazreti Ömer korktu, geldi dedi ki la ilahe illallah diyenleri öldürecek misin dedi. Ya bu adamlar la ilahe illallah diyor. Namaz kılıyorlar, hacca gidiyorlar, cihad ediyorlar. Bunları öldürecek misin dedi Hazreti Ebu Bekir'e. Halbuki bu Hazreti Ebu Bekir'in tavrı Hazreti Ömer'den beklenirdi. Hazreti Ömer'in tavrı da Hazreti Ebu Bekir'den beklenirdi. Burada tam tersi oldu. Evet ey Hattab'ın oğlu dedi. Vallahi Allah Resulüne verdikleri oradaki kelime iki manaya geliyor. Bir deve yuları, bir de keçi yavrusu, oğlak. Allah Resulüne verdikleri bir deve yularını veyahut da bir oğlağı vermeyenlerle elbette savaşacağım dedi. Ve yine dedi ki zekatı namazdan ayıranlarla elbette savaşacağım dedi. Çünkü Tevbe suresinin 5. ayetinde de diyordu ki müşrikleri, haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Eğer tevbe ederler, yani iman ederler, namazı kılarlar, zekatı verirlerse bırakın demişti. İşte Hazreti Ebu Bekir bu ayete de dayanarak çünkü onlar zekatı namazdan ayırdılar dedi. Halbuki Allah namazı kılarlar, zekatı verirlerse onları bırakın demişti Allah dedi. Demek ki zekat vermezlerse onlarla savaşılır dedi. Sonra Hazreti Ömer diyor ki dışarı çıkınca Ebu Bekir'in hak üzere olduğunu Allah kalbime ilham etti diyor. Ve Hazreti Ebu Bekir onlarla savaştı. Erkeklerinin hepsini öldürdü. Çocuklarını ve kadınlarını ise köle aldı. Esir aldı. Halbuki kafir olmayan esir alınmaz. Kafir olmayan köle edinilmez. Evet. Elem ya'lemu ennallâhe hüve yakbelü tevbete an ibadihi ve ye'hızu sadakati ve ennallâhe hüve tevvâbur rahim.
0: İnsanlar bilmiyor mu ki elem ya'lemu soru. Onlar bilmiyorlar mı? Neyi?
1: Ennallâhe hüve yakbelü tevbete.
0: Allah'ın tevbeleri kabul edeceğini onlar bilmiyorlar mı? Başka?
1: An ibadihi.
0: Kullarından. Kulları tevbe ettiği zaman Allah'ın tevbeleri kabul edeceğini onlar bilmiyor mu?
1: Ve ye'kızı sadakati.
0: Ve onların Allah rızası için verdiği sadakaları Allah'ın kabul edeceğini onlar bilmiyorlar mı?
1: Ve yine ve ennallâhe hüve tevvâbur rahîm.
0: Allah tevvâb, Allah'ın tevvâbur rahîm, tevbeleri çok çok kabul eden ve rahîm, insanlara çok merhametli olduğunu onlar bilmiyorlar mı? Müfessirân-ı kirâm diyor ki burada günah işleyenlerin tevbe etmeleri gerektiğine dair bir ihtar vardır. Ve yine zekatlarını vermeleri, mallarının zekatlarını vermeleri gerektiğine dair de bir ihtar vardır. Ve bunların zekatlar tevbelerini isteye isteye içten gelerek yapmaları gerektiğini, zekatlarını da isteye isteye seve seve vermeleri, yani kerhen değil gönül rızalarıyla vermeleri gerektiğine dair bir atıf vardır diyor İslam alimleri burada. Ve 105. ayette de diyor ki ve kulu amelu feseyarallahu amelekum ve rasuluhu vel mu'minun. Dilediğiniz gibi amel edin. Allah ve Resulü ve müminler nasıl olsa sizin nasıl amel ettiğinizi görecektir diyor Cenab-ı Allah.
1: Evet.
0: Feseyarallahu amelekum ve rasuluhu. Allah ve Resulü sizin nasıl amel ettiğinizi görecektir. Allah zaten basar sıfatıyla görecek. Peygamber ve müminlerse Allah'ın göstermesiyle görecek. Yani kimin münafık, kimin hakiki mümin olduğunu vahiyler indirerek Cenab-ı Allah, aynı buradaki vahiylerin indiği gibi vahiyler indirerek kimin sadık mümin olduğunu, kimin münafık, kimin kafir olduğunu, kimin amelinin ihlaslı olduğunu, kimin amelinin riya olduğunu Allah bildirecektir diyor. İnşallah Mescid-i Dırar ayetinde olduğu gibi. Biraz sonra zamanımız yeterse Mescid-i Dırar ayeti de gelecek. Ve seturaddune ila alimil gaybi ve şehadeti feyunebbi'ukum bima kuntum ta'melun. Sonra gaybı da şehadeti de yani bilineni de bilinmeyeni de bilen Allah'ın huzuruna getirileceksiniz. Döndürüleceksiniz. Evet. Ve se turaddune ile alimil gaybi ve şehade. Bilineni de bilinmeyeni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz sonra da. Fe yunebbi'ukum bima kuntum ta'melun. Ve o Allah size neler yaptığınızı haber verecek. Fe yunebbi'ukum, size haber verecek. Bima kuntum ta'melun, yaptığın ne yaptıysanız hepsini, şunları şunları sen yapmadın mı? Bunları bunları sen yapmadın mı diyecek Allah-u Teala. Ve aharune murcevne li emrillahi imma yuazibuhum ve imma yetubu aleyhim. Diğerleri ise, bir kısmı diğerleri ise, onların işi Allah'a kalmıştır. İmma yuazibuhum, Allah ya onlara azap edecek ve imma yetubu aleyhim, ya da onları affedecektir diyor. Vallahu alimun hakim, çünkü Allah alimdir, hakimdir. Bu diğerleri dediği, onların işi Allah'a kalmıştır ve Allah onları ya affedecek ya da onlara azap edecek dediği üç kişidir, sahabiden üç kişi. Kimdir bunlar? Birisi Hazreti Ubey bin Ka'b, birisi Hilal bin Umeyye, birisi de Hazreti Murare bin Rabi. Bu üç kişi de aynı Hazreti Lübabe gibi hiçbir mazeretleri yokken savaşa gitmediler. Çeşitli münafıklar işte mazeret uydururlarken bunlar bir mazeret de uydurmadılar. Allah Resulüne geldi. Allah Resulü, niye benim emrime itaat etmediniz? Ben sizi savaşa çağırdığım halde, ben genel seferberlik ilan ettiğim halde neden benim emrime itaat etmediniz dediği zaman, ya Resulallah, vallahi dediler, hiçbir mazeretimiz yok. Yalandan mazeret uydurmadılar. Allah Resulü bu üç kişiyle irtibatı kesmelerini müminlere emretti. Bunlarla irtibatı keseceksiniz dedi Allah Resulü sahabiler. Bak, bunun amcasının oğlu var, amcası var, dayısı var değil mi? Komşusu var. Bunlara selam vermeyeceksiniz. Selam verirlerse selamlarını almayacaksınız dedi Allah Resulü. Ve belli bir gün sonra da bunlara emir gönderdi, karılarınızdan da ayrılacaksınız dedi. Bu üç kişiye. Ya Resulallah, onları boşayacak mıyız dediler. Hayır. Ama karılarınızdan ayrılacaksınız. Karılarınız babalarının evine gitsin dedi. Sadece Hilal bin Umeyye'nin hanımı geldi, dedi ki ya Resulallah, Hilal bin Umeyye çok yaşlı bir insan. Kendi ihtiyacını göremez dedi. İzin ver, ben onunla beraber kalayım dedi. Allah Resulü, tamam, sen onun hizmetini yapabilirsin ama onunla birlikte olmayacaksın dedi. Yani karı koca hali yaşamayacaksınız. Bu tam 50 gün sürdü. 50 gün. Diyor ki, dünya bana dar geldi. Bütün genişliğiyle dünya, Ubey bin Ka'b böyle diyor. Dünya bütün genişliğiyle bana dar geldi. Yolda kime rastlarsam bana selam verirler mi diye yüzüne bakıyordum, bana selam vermiyorlardı. Selam verdiğim zaman selamımı almıyorlardı. Deli gibiydim, deli divane gibi oldum. Mescide gidiyordum, Allah Resulü'nün yüzüne bakıyordum, Allah Resulü benim yüzüme bakmıyordu. Hiç kimse mescitte benimle ilgilenmiyordu. Namazımı kılıp tekrar evime dönüyordum diyor. Bir gün evimin damındayken, 50 gün sonra o ayette gelecek, Tevbe suresinin 118. ayetinde gelecek, onların affettiğine dair ayetler geldi ve bir tane şey koşarak geldi, müjde verdi ona. O müjdeye karşı hemen üzerindeki elbiseyi, pahalı bir elbisesi vardı, çıkarttı, ona giydirdi. Dolayısıyla onlar samimiydi ama. Onlar hani yalandan dolayı değil, Allah Resulü'nün emrine isyan olarak değil, tembellikten dolayı, ihmalkarlıktan dolayı gitmediler. Fakat bundan dolayı da çok tevbe ettiler. Hiç durmadan gözyaşı döktüler. Allah bunların tevbesinin samimi olduğunu bildiği için, ama onlara da yaptıklarının ne kadar yanlış olduğunu yaşattırdı Cenab-ı Allah. 50 gün boyunca onlara ne yaptı? Çektirdi Cenab-ı Allah. 50 gün boyunca. Bu öyle bir ders oldu ki onlara, bir daha Allah Resulü'nün emrini tutmama diye bir şey olabilir mi onlarda? Müslümanlar,
1: Allah bize de birçok emirler veriyor. Allah Resulü'nden birçok bize emirler ve yasaklar geldi. Üç tane sahabi Allah Resulü'nün emrine ittiba edip savaşa katılmadıkları için böyle kınanırlarsa bizim halimiz ne olacak ey Müslümanlar? Allah'ın şu kitabında birçok emirleri sapsaklamıyor muyuz? Birçok haramları namaz kılın diyor, namaz kılmıyor. Müslümanım diye bir de iddia ediyor. Zekat verin diyor, zekat vermiyor. Faiz yemeyin diyor, faiz alıyor. Gavurlar gibi düğün yapıyor, gavurlar gibi evleniyor, gavurlar gibi boşanıyor. Bizim bu üç tane sahabi sırf savaşa katılmadıkları için 50 gün boyunca böyle muahize edilmişlerse biz ne yapacağız yarın Allah'ın huzuruna varınca? Söyleyin, buna verilecek bir cevabımız var mı Allah rızası için? Öyleyse bundan çok büyük bir ders çıkarmamız lazım kardeşler. Kur'an ders çıkarmak için okunur, ibret almak için okunur Kur'an. Eğer okuduğumuzdan ibret almayacaksak, bu Kur'an okuduğumuz zaman bizi değiştirmeyecekse eğer, kötü hallerimizi bize unutturmayacaksa eğer, bu Kur'an'ı okumanın bize ne faydası var kardeşlerim? Allah rızası için. Kur'an'ı okumak için değil, sırf okumak için, sadece okumak için değil, okuyup anlamak için, anladıklarımızla da amel etmek için okuyalım Allah rızası için. Çünkü Kur'an bunun için indi. Süslü kılıflara konulup duvarlara asılmak için Kur'an inmedi ya da sadece mezardakilere okunmak için Kur'an inmedi kardeşler. Bu Kur'an bir hayat nizamı olarak indirildi. Hayatımıza bir nizam verilsin. Hayatımız Allah'ın emir ve yasakları doğrultusunda sürsün diye indirildi. Kur'an hayatımıza ne kadar hükmediyor acaba? Evimizde, iş yerimizde, yönetimimizde Kur'an ne kadar hükmediyor acaba? Bunları Allah rızası için düşünelim. Ona göre kendimizi hazırlayalım kardeşler. Subhanekallahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk ve ahuru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.
2: Kıymetli dinleyenler, İslam ve Hayat programıyla Necati Koçkesen'i dinlediniz.

0: Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Taşdelen 1001 Çeşit Yapı Market. 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
5: Kadosan Oto Sanayi Sitesi A Kapısı karşısı ve Çekmeköy şubelerimizde Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, Mercedes ve BMW servisimizle hizmetinizdeyiz. Taştan Oto 0533 486 66 21.
6: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiyet, Şeref Alçık, 0212 659 73 44,
7: İstoç.
6: Ünsal Kardeşler, Kelle Paça ve İşkembe Salonu, 0212 538 69 16, 500 Evler, Gazi Osman Paşa.
8: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güveci ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy, Bilgi Üniversitesi karşısı, Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta, 0544 919 15 65.
9: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
10: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
11: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
12: Aksa Akustik, mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine "Ben Allah'tan korkarım" diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lil muttakin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.
4: Erdem yolcusuna öğütler.
5: Kimi hikmet ehli şöyle demişlerdir: kim gülerek günah işlerse muhakkak Allah onu ağlar bir halde cehenneme atar. Kim de ağlayarak Allah'a kulluğunu yerine getirirse muhakkak Allah onu güler bir halde cennete koyar.
4: Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Israrla işlenen küçük günah, küçük olmaktan çıkıp büyük günah olur. Tam bir pişmanlık duygusu içinde Allah'tan bağışlanma dilendikçe bütün büyük günahlar affedilir.
2: Özel efem. Mahbubi, mahbubi Resulallah. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 155-156. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere toplumu arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
1: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
0: Allah buyurdu ki, dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
0: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbim.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: etme Ali.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köretme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

akşamlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun Ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi Ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönüllere seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
4: Motor yağı, filtre, yedek parça çeşitleri ve periyodik bakım uzman bakım ekibimizle Ümraniye Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Tanış Petrol 0549 720 0506.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
4: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
6: Giderek Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
7: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 89.99, Çengelköy salatalık 29.99, kıvırcık 24.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
8: Lezzetin aranan adresi, meşhur Sarıyer börekçisi Tarık Usta. Özel günleriniz ve organizasyonlarınız için top siparişleriniz alınır. Güvercintepe Mahallesi, Fatih Caddesi, Başakşehir. 0537 701 44 47.
4: Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB 0542 761 12 64.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
4: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
10: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
11: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Vuslat Dergisi Temmuz sayısı Değerler Çökerken dosyasıyla yayında. Profesör Doktor Sefa Saygılı, Profesör Doktor Kadircan Atan ve psikolog Erkan Özen'in dikkat çeken yazılarıyla ahlaki çözülme, sosyal yozlaşma ve toplumsal bozulma farklı yönleriyle ele alınıyor. Değerlerimizi yeniden düşünmek ve geleceğimizi daha sağlam inşa etmek için Vuslat Dergisi Temmuz sayısını mutlaka okuyun.

söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: ZFM. Bu böyledir. Yazan Kulsadi Yüksel. İntişar Yayınları. Okuyan Muhammed Yusuf.
1: Sevgili dinleyenler, programımıza hoş geldiniz. Ben Muhammed Yusuf'la Kulsadi Yüksel'in Bu Böyledir isimli eserine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ebu Hureyre rivayet eder. Resulullah'a amellerin hangisi efdaldir diye soruldu. Resulullah Allah'a ve Resulüne iman etmektir buyurdu. Ondan sonra hangisi diye soruldu. Allah yolunda cihattır buyurdu. Ondan sonra hangisidir denildi. Makbul olmuş hacdır cevabını verdi. Bu hadiste yegane dünya nizamı İslam'ın üç temel meselesi gündeme gelmiştir. En faziletli üç amel Resulullah tarafından beyan buyurulmuştur. Allah Azze ve Celle'ye ve Resulüne iman etmek ve imanına hiçbir şirk karıştırmamak en faziletli ameldir. Çünkü katıksız iman etmek mümin muvahhid kalbin amelidir. İçinde hiçbir şüphe, şirk, küfür ve nifak bulunmayan katıksız tertemiz iman kalbi ihata edince vücudun diğer organlarını bu iman doğrultusunda harekete geçirir. Kalbi tamamen kaplayan katıksız iman hiçbir zaman sükut etmez, sinmez ve Allah'tan başka hiç kimseden korkmaz. Yerinde duramayan katıksız iman kalbi çalıştırır ve beyni uyandırıp şuurlandırır. Fikri emri altına alır, dili bu doğrultuda vazifeli kılar ve vücuttaki her organı yaratılış gayesi gereği kullanmaya başlar. Muvahhid müminin sahip olduğu bu iman onun her hücresine işler, kanına ve iliğine karışır. İşte alemlerin Rabbi Allah'tan razı olan, Allah'ı razı eden muvahhid mümin bu imana sahip olandır. Rabbimiz Allah'ın artık kullarımın arasına gir, cennetime gir diye hitap ettiği kamil kul bu imana sahip olandır. Ebu Hureyre'nin rivayetiyle Resulullah şöyle buyurur. Allah katında amellerin en üstünü, içinde hiçbir şüphe bulunmayan imandır. Allah ve Resulüne dolayısıyla iman edilmesi emredilenlerin tümüne gereği gibi iman etmekten daha üstün ve daha faziletli hiçbir amel yoktur. Diğer bütün makbul ameller kalbin ameli olan katıksız iman ile gerçekleştirilir. İman olmayınca veya sakatlanınca diğer salih amellerin hiçbir tanesi makbul olmaz. Onların geçerlilik kazanabilmesi kamil bir imana bağlıdır. Noksansız ve katıksız bir iman diğer amelleri değerli kılar. El-Bera bin Azib radıyallahu anh anlatıyor. Uhud harbinde Resulullah'a demir zırhı ile yüzü örtülü bir kişi geldi de "Ya Resulallah hemen harp edeyim de sonra Müslüman mı olayım?" diye sordu. Resulullah "Müslüman ol sonra harp et" buyurdu. O da hemen Müslüman oldu. Sonra da harbe girişti. Nihayet şehit edildi. Bunun üzerine Resulullah "Az işledi fakat çok ecir kazandı" buyurdu. Yegane Rabbimiz Allah'a hiçbir şeyi ortak kılmadan ve katıksız iman etmek Allah'ın kulları üzerinde sabit olan hakkıdır. Muaz bin Cebel şöyle demiştir. Ben bir seferinde Resulullah'ın bindiği Üfeyr denilen bir eşek üstünde Resulullah'ın terkisinde idim. Resulullah bana "Ya Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki hakkı ve kulların da Allah'ın üzerindeki hakkı nedir bilir misin?" diye sordu. Ben de "Bunu Allah ve Resulü en iyi bilendir" dedim. Resulullah Allah'ın kulları üzerinde sabit olan hakkı kulların Allah'a itaat ve kulluk etmeleri ve Allah'a hiçbir şeyi ortak kılmamalarıdır. Kulların Allah üzerindeki hakkı da kendisine hiçbir şeyi ortak kılmayan kişiye azap etmemesidir buyurdu. Rabbimiz Allah Teala şöyle buyurur. Şüphesiz biz seni bir şahit, bir müjde verici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Ki Allah'a ve Resulüne iman etmeniz, onu savunup desteklemeniz, onu en içten bir saygıyla yüceltmeniz ve sabah akşam onu tesbih etmeniz için. Allah'a ve Resulüne iman etmeyenler elbette kafirlerin ta kendileridir. Kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse bilsin ki gerçekten biz kafirler için çılgınca yanan bir ateş hazırlamışızdır. Gerçekten iman ederken Müslümanlardan olan, Allah'a çağıran ve salih amellerde bulunandan daha güzel sözlü hiç kimse yoktur. Hayat ve ölüm iman edenlerin hangisi daha güzel amel işleyecek diye yaratılmıştır. Üstün ve güçlü olan Allah bunu bir imtihan aracı kılmıştır. Cinleri ve insanları yalnızca kendisini tanıyıp ibadet etsinler diye yaratan Rabbimiz Allah, Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın diye buyurur. Ve Rabbimiz Allah, en eftal olan Allah'a ve Resulüne iman etmeyi, her zaman canlı tutmayı emrediyor. Ey iman edenler! Allah'a, Resulüne, Resulüne indirdiği ve bundan önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, rasullerini ve ahiret gününü inkar ederse, şüphesiz uzak bir sapıklıkla sapmıştır. Ve yegane önderimiz Resulullah da katıksız imanın mümin Müslümanlar tarafından her vakit tazelenmesini, yenilenmesini ve canlı tutulmasını emretmektedir. Ebu Hureyre'nin rivayetiyle Resulullah şöyle buyurur: İmanınızı yenileyin. Denildi ki, ya Resulallah, imanımızı nasıl yenileyelim? La ilahe illallah'ı çok söyleyin buyurdu. Amellerin en faziletlisi imandan sonra Allah yolunda cihattır. Cihat, kulun Allah'a karşı olan kulluk vazifelerini yerine getirirken sarf ettiği tüm gayret ve gücün adıdır. Allah yolunda olmak şartıyla her çaba cihattır. Şeytanın vesveselerine kanan nefsi emmare ile yapılan cihattan, şeytanın ve tağutların egemenliğini isteyen müşrik ve kafir düşmanla yapılan soğuk ve sıcak savaşın tümü cihat çerçevesi içinde yer alır. Her türlü kötülüğü, zulmü ve sömürüyü fertten ve toplumdan giderme çalışması cihattır. İyiliği, güzelliği ve doğruluğu ferdin nefsine ve topluma yerleştirmek gayreti cihadın ta kendisidir. Kısacası cihat, imanlı kulun Rabbi Allah'a karşı kulluk vazifelerini gereği gibi yapmaya çalışırken, önüne çıkan veya çıkarılan engelleri aşmak için gösterdiği gayret ve çalışmanın bütünüdür. İslam ölçülerine uymak şartıyla her türlü hareket Allah yolunda cihad için gerekli olan şeydir. Bunun zamanını, mekanını ve imkanını çok iyi hesap edip yerinde değerlendirmek gerekir. Ve cihad, iman ve İslam'ın korunması için vazgeçilmez anın vacibidir. Ebu Hureyre şöyle anlatır: Resulullah'a bir adam geldi ve bana cihada denk olacak bir amele delalet et dedi. Resulullah, ben cihat değerinde bir amel bulamıyorum buyurdu ve şöyle devam etti: Mücahit sefere çıktığı zaman sen mescide girip de hiç gevşemeden devamlı namaz kılmaya, hiç iftar etmeden devamlı oruç tutmaya gücün yeter mi buyurdu. O zat, buna kimin gücü yeter ki dedi. Ebu Hureyre, mücahidin atı merasında kösteklediği, ipinin çevresinde şahlanarak ileri geri elbette koşar. İşte atının bu koşması da mücahit lehine haseneler olarak yazılır demiştir. Resulullah'ın halifesi İmam Ebu Bekir'in rivayetiyle Resulullah şöyle buyurur: Bir kavim cihadı terk ederse Allah kendilerine mutlaka umumi bir azap verir. Yine İmam Ebu Bekir'den Resulullah şöyle buyurdu: Şüphesiz insanlar kötü bir şeyi görüp de men etmedikleri zaman Allah'ın onlara umumi bir ceza vermesi çabuklaşır. Allah yolunda ve gereği gibi cihat, özelde İslam milletinin ve genelde tüm insanlığın sağlığı, selameti, huzuru ve saadeti için gerçekleştirilir. İmanın ve İslam'ın dolayısıyla mümin Müslümanların düşmanları olan şirk ve küfür, nifak ve irtidat, fısk, fücur ve fitne ile yılmayan bir mücadeledir cihat. Cihat bir değerler inkılabı olan İslam'ın hakimiyeti için tüm gücün Allah yolunda sarf edilmesidir. Böylece her türlü zulüm ve sömürü yok edilir, onların yerine ilahi adalet ikame edilmiş olur. Müstekbir zalim tağutlar tarafından yaşanmaz hale getirilen dünya hayatı yaşamaya değer bir hal alır. Alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle muvahhid mümin kullarına böyle bir cihadı emrediyor, bu gaye uğrunda savaşmalarını buyuruyor. Her kim ki yeryüzünü kirletir, fısk ve fücur ile huzuru bozar ve fitnenin yayılmasına çalışıyorsa ona karşı mücadele etmek gerek. Ta ki insanlık zulüm ve sömürüden kurtulup gerçek adalet nizamına kavuşsun. Allah böyle bir cihadın içinde yer alanlara yardım edeceğini vaat ediyor. Kim ki Allah'a, yani Allah'ın dini olan İslam'a, dolayısıyla mümin Müslümanlara yardım ederse, Allah da onlara yardım eder, muzaffer kılar ve galip getirir. Şöyle buyurur Allah Azze ve Celle: "Size ne oluyor ki Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar, bize katından bir veli gönder, bize katından bir yardım eden yolla" diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına savaşmıyorsunuz. İman edenler Allah yolunda savaşırlar, küfredenler de tağut yolunda savaşırlar. Öyleyse şeytanın dostlarıyla savaşın. Hiç şüphesiz şeytanın hileli düzeni pek zayıftır. Yoksa siz Allah içinizden cihat edenleri belirtip ayırt etmeden ve sabredenleri de belirtip ayırt etmeden cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz? Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a, Allah adına İslam'a ve Müslümanlara yardım ederseniz, o da size yardım eder ve sizin ayaklarınızı sağlamlaştırır. Allah kendi dinine yardım edenlere kesin olarak yardım eder. Şüphesiz Allah güçlü olandır, aziz olandır. İman etmekte olanlara yardım etmek bizim üzerimizde bir haktır. Katıksız iman ve şartlarına riayet edilerek Allah yolunda yapılan cihattan sonra en eftal ibadet, en üstün amel mebrur hacdır. Yeryüzünün en mübarek ve en emin beldesinde insanlar için kurulan ilk evi, yani Beytullah'ı ziyaret etmek, ehliyet sahibi her mümin Müslümanın üzerindeki Allah'ın hakkıdır. Müslüman, akıl bali, hür, sıhhatli ve yol masraflarına gücü yeten her mümin kişi, yol emniyeti var oldukça ömründe bir defa haccın eda vaktinde hac yapması, onun üzerindeki Allah'a karşı ödenmesi gerekli olan kulluk borcudur. Rabbimiz Allah şöyle buyurur: "Gerçek şu ki insanlar için ilk kurulan ev, Mekke'de o kutlu ve bütün insanlar için hidayet olan Kâbe'dir. Orada apaçık ayetler ve İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse o güvenliktedir. Ona bir yol bulup güç yetirenlerin beyti hac etmesi Allah'ın insanlar üzerindeki hakkıdır. Kim de küfre saparsa kuşku yok, Allah alemlere karşı muhtaç olmayandır." Hac ibadetinin şartlarına riayet ederek eda etmeye çalışan mümin Müslüman, ümmet potasında eriyor ve ümmet ile birleşiyor. Damla damla olanlar birleşiyor ve bir okyanus meydana getiriyorlar. Fert fert müminleşmiş ve Müslümanlaşmış olanlar, Allah'ın razı olacağı akide ve hareket üzere bir araya gelip mümin Müslüman topluluğu oluşturuyorlar. Artık fert yok, ferdin sorumluluk taşıyan kişiliğini korumak kaydıyla ümmet içinde erimesi söz konusu. Fert bir ümmet oluyor, ümmet bir fert haline geliyor hac ibadeti sırasında. Yeryüzü mescidinin merkezinde en emin beldede ümmetin vahdeti meydana geliyor. Milyonlarca kalp bir kalbe, milyonlarca dil bir dile, yüzlerce renk bir renge ve milyonlarca bedenin bir bedene döndüğü bir anda, milyonlarca ruh ayrı ayrı bedenlerde bir ruh haline gelmektedir. Akideleri bir, gayeleri bir ve hareketleri bir olarak birlik oluşuyor hac ibadetinin edası sırasında. Yeryüzü mescidinin merkezinde, yani Mescid-i Haram'da gerçekleşen bu ümmet birliği fert fert yeryüzünün tüm beldelerine taşınmalıdır. Çünkü yeryüzü Resulullah ve ümmeti için hem tertemiz hem de mescit kılınmıştır. Aynı zamanda temizlik sebebi kılınan yeryüzünü her türlü maddi ve manevi pisliklerden temizlemek ve tertemiz tutmak gerekir. Mebrur haccın karşılığının cennet olduğunu beyan buyuran yegane önderimiz Resulullah, merhamet olunmuş ümmetine müjde veriyor. Ebu Hureyre'den rivayetle Resulullah şöyle buyurur: "Umre diğer umreye kadar ikisi arasındaki zaman içinde işlenilen küçük günahlara kefarettir. Kabul edilmiş hac ise onun karşılığı bazı günahların affedilmesi değil, ancak cennettir. Allah'ın rızasını kazanmak için şartlarına riayet ederek hac yapan ve Allah'a itaat etmek konusunda hassas davranan mümin Müslümanın bütün günahlarının affolunup annesinin onu doğurduğu günkü gibi tertemiz döneceğini beyan buyuran yine önderimiz ve hayat rehberimiz Resulullah'tır. Ebu Hureyre'den rivayetle Resulullah şöyle buyurdu: Kim Allah rızası için hac yapar da cinsi münasebette ve onu davet eden hareketlerde bulunmaz ve taat yolundan dışarı çıkmaz ise, o kimse günahlarından sıyrılıp annesinin onu doğurduğu günkü gibi tertemiz dönmüş olur. Rabbimiz Allah şöyle buyurur: Hac bilinen aylardır. Böylelikle kim onlarda haccı eda ederse, bilsin ki hacda kadına yaklaşmak, fısk yapmak ve kavgaya girişmek yoktur. Siz hayır adına ne yaparsanız Allah onu bilir. Azık edinin, kuşkusuz azığın en hayırlısı takvadır. Ey temiz akıl sahipleri, benden korkup sakının. Tam teslimiyetle ihlas üzere ve ihlas ile hac ibadetini eda eden, azıkların en hayırlısı olan takvaya ulaşan mümin Müslümanın bu hali, daha önce işlemiş olduğu günahları yok eder. Amr bin el-As'ın rivayetiyle önderimiz Resulullah şöyle buyurur: İslam kendinden önceki günahları yok eder. Hicret de ondan önceki günahları yok eder. Hac da ondan önceki günahları yok eder. İbn Abbas'ın rivayetiyle Resulullah şöyle buyurur: Hac ile umreyi beraber yapınız. Çünkü bunlar kömürün demir paslarını erittiği gibi günah ve fakirliği eritir. Yeryüzünün varisleri olan muvahhid müminlerin ümmet bütünlüğü ve İslam ruhu şuuruyla her yıl aynı günlerde gerçekleştirdikleri yıllık kongre olan hacda ümmetin meseleleri dile gelir ve çözüme kavuşturulur. Dünyanın çeşitli bölgelerinden çeşitli ırklara, çeşitli renk ve dillere mensup bulunan fakat aynı dine inandıkları, aynı akideyi taşıdıkları için kardeş olan mümin Müslümanlar hac ibadeti sırasında tanışır ve kaynaşırlar. Bir yürek ve bir bilek olmaya gayret ederler. Bu birbirinden kopmaz birlik ve beraberlik ruhunu, bu ümmet vahdeti anlayışlarını kendi ülkelerine taşıyan mümin Müslümanlar, Beytullah olan Kabe merkezli olmaya gayret ederler. Hac aynı zamanda bir cihattır. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anhadan, Ayşe, ya Resulallah, biz cihadı amellerin en faziletlisi görüyoruz. Bundan dolayı biz cihat etmeyelim mi diye sordu. Resulullah da hayır, siz kadınlar için cihadın en faziletlisi kabul görülmüş hacdır buyurdu. Müminlerin annesi Ümmü Seleme'den rivayetle Resulullah şöyle buyurdu: Hac zayıf olan her Müslüman kişinin cihadıdır. Allah'ın rızasını gözeterek ve gereğini yerine getirerek hacca ve umreye giden mümin Müslümanlar Allah'ın elçileridirler. Bunlar Allah'a itaat ettiler ve Allah da onların dilediklerini kendilerine verdi. Resulullah bu gerçeği dile getirir ve ümmetine müjdeler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'nın rivayetiyle şöyle buyurur Resulullah: Allah yolunda kafirlerle savaşa giden, hacca giden ve umreye giden kimseler Allah'ın elçileridir. Allah bunları ibadete davet etti. Bunlar da onun davetine icabet ettiler ve bunlar Allah'tan dilekte bulundular. Allah da onlara dilediklerini verdi. Yegane Rabbimiz Allah Azze ve Celle böyle saf ve temiz bir imanla, böyle ihlas üzere bir anlayışla ve ümmet şuuruyla hac ibadetinin gerçekleşmesini emretmektedir. Ne mutlu bu emri gereği gibi yerine getiren mümin Müslümanlara. Şöyle buyurur Rabbimiz Allah: İnsanlar içinde haccı duyur. Gerek yaya gerekse uzak yollardan gelen yorgun düşmüş develer üstünde sana gelsinler. Kendileri için bir takım yararlara şahit olsunlar ve kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine belli günlerde kurban adarken Allah'ın adını ansınlar. Artık bunlardan yiyin ve zorluk çeken yoksulu da doyurun. Bu böyledir. Kıymetli dinleyenler, en faziletli 3 amel başlıklı bölüm ile birlikte olduk. Ve programımıza Cennet Kılıçların Gölgesinde başlıklı bölüm ile devam ediyoruz. Abdullah bin Evfa, kumandan Ömer bin Ubeydullah'a yazdığı mektubunda şöyle demişti: Resulullah düşmanla karşılaştığı bazı savaş günlerinde ta güneş sema ortasından batıya meyledinceye kadar bekleyip düşmanı gözetledi. Sonra ordu içinde ayağa kalktı da, "Ey insanlar, düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyiniz. Allah'tan afiyet isteyiniz. Fakat sizler düşmanla karşılaştığınız zaman sabrediniz ve biliniz ki cennet muhakkak kılıçların gölgesi altındadır." buyurdu. Bundan sonra şu duayı söyledi: "Ey Allah'ım, ey kitabı indiren, ey bulutları akıtıp yürüten, ey toplanıp gelmiş olan düşman ordularını bozup dağıtan Allah'ım, sen düşmanları bozguna uğrat, onlar üzerine bizleri galip kıl, yardım et." Yegane hayat nizamı İslam'ın temel gayesi, insanlarla barış ortamında anlaşmak, onları hakka, iyiliğe, güzelliğe, doğruluğa, huzur ve saadete davet etmektir. Yeryüzünde fitnenin giderilip yerine adaletin ikamesi için cihadı emreden İslam, bu cihadın barış içinde olmasını önerir. Düşman cephesine İslam'ın tebliğ edilmesi, onların İslam'a davet edilmesi ve hidayetlerine vesile olunması, mümin Müslümanların vazifelerindendir. Her zaman ve her mekanda bunu canlı tutmak ve bu vazifeyi yerine getirmek gerekir. Bütün bu iyi niyet ve güzel hareketlerden sonra İslam'ı kabul etmeyip savaş alanında mümin Müslümanların karşısına çıkan düşman ordulara karşı dururken ayak diremek, Allah'tan afiyet dilemek ve sabretmek gerekir. Hiç şüphesiz cennet, Allah yolunda Allah'ın ve mümin Müslümanların düşmanları olan, yeryüzünü ifsad eden zalimleri gidermek için çekilen kılıçların gölgesi altındadır. O kılıçlar ki yeryüzünde Allah'ın hakimiyet hakkını gasp edip insanları kendilerine kul yapmaya çalışan firavunların, Nemrutların, Ebu Cehillerin ve onların uzantıları olan çağdaşların haddini bildirmek için kınlarından çekilmişlerdir. Allah'ın yeryüzündeki insan kullarını kullara kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul yapmak için kılıçlar tekbirler ile havaya kaldırmışlardır. Kendilerini Rablik makamında gören kulların yeniden kulluk makamına geçmeleri için havada parlayan kılıçlar, yeryüzünün barışını bozan müfsitlerin susması için harekete geçerler. Allah yolunda imanlı yüreklerin sağlam bilekli ellerinde bulunan yalın kılıçlar, her zaman mazlumdan yana ve zalimlere karşı bir adalet sembolü olmuşlardır. Kitap, mizan ve kendisinde sertlik bulunan demir, yeryüzü barışını sağlamış, zulmü gidermiş, adaleti yerleştirmiş, huzur ve saadeti sağlamıştır. İslam uleması hadisimizin şerhinde özetle şunları beyan etmişlerdir: Peygamberin düşmanla karşılaşmayı istemekten men etmesi, bu temenni böbürlenmeyi ve nefse, kuvvete güvenmeyi tazammun ettiği içindir. Bu bir nevi zulümdür. Allah Teala ise mazluma yardımı tekeffül buyurmuştur. Bir de bu hareket düşmanı hiçe sayıp onunla alay etmek olur ki ihtiyat ve tedbire muhaliftir. Huneyn Harbi'nde Müslümanlara ucb gelmiş, bu sebeple harbin başında bozulmuşlardı. Sonradan kendilerine gelince Allah'ın nusreti de yetişti. Müslüman kendine ve kuvvetine değil, daima Allah'a güvenecektir. Sonra belaya sabır hususunda herkes bir değildir. Peygamber ile birlikte harbeden bir adam aldığı yaraların acısına dayanamayarak intihar etmişti. Onun içindir ki Hazreti Ebu Bekir, "Bence afiyette olup şükretmem, iptila edilip sabretmeden daha makbuldür." demiştir. Hazreti Ali'nin dahi oğluna, "Yavrucuğum, sakın bir kimseyi mübarezeye davet etme. Fakat seni birisi ona davet ederse hemen karşısına çık. Zira o zalimdir. Allah Teala zulüm gören kimseye yardımı tekeffül buyurmuştur." dediği rivayet olunur. Düşmanla karşılaşmayı ve belaya uğrayıp sabretmeyi temenni etmeyen mümin Müslümanlar, barış ortamında tüm anlaşma, görüşme yollarını denemeye gayret ederler. Savaş kaçınılmaz olunca bu konudaki tüm maddi ve manevi hazırlıklarını yapar ve yalnızca Allah'a tevekkül eder, savaşa girişirler. Tüm hazırlıklardan sonra İslam ordusunun muvahhid mümin mücahitlerine gerekli talimatlar verilip emre itaatin gerçekleşmesinden sonra Resulullah'ın yaptığı dua, Rabbimiz Allah'a yapılan tevekkül ve güvenin en bariz örneğidir. Enes bin Malik'ten Resulullah savaş sırasında şöyle dua ederdi: "Ey Allah'ım, benim yegane dayanağım ve yardımcım sensin. Düşmanların hilesini senin desteğinle önlerim. Senin verdiğin güçle düşmana saldırırım ve yine senin desteğinle düşmana karşı savaşırım. Allah yolunda yeryüzünü kirleten, zulüm, fısk ve fücurun yayılmasını sağlayan, kötülük odaklarıyla savaşan muvahhid mücahitler, katıksız bir şekilde iman ederler ki cennet kılıçların gölgesi altındadır. Kılıcın gölgesinin kılıçtan ayrılmadığı gibi cennet de Allah yolunda kılıç sallayan mücahitten ayrılmaz. Mücahit cennet için, cennet de mücahit içindir. Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Ey iman edenler! Bir toplulukla karşı karşıya geldiğiniz zaman dayanıklılık gösterin ve Allah'ı çokça zikredin ki kurtuluş bulasınız. Allah ve Resulüne itaat edin ve çekişip birbirinize düşmeyin, çözülüp yılgınlaşırsınız, gücünüz gider. Sabredin, şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Bir de yurtlarından refahtan şımarıp azıtarak insanları gösteriş yaparak çıkanlar ve halkı Allah'ın yolundan alıkoyanlar gibi olmayın.

Rabbimiz Allah. Mümin olanlar ancak o kimselerdir ki onlar Allah'a ve Resulüne iman ettiler, sonra hiçbir kuşkuya kapılmadan Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad ettiler. İşte onlar sadık olanların ta kendileridir. Rabbimiz Allah katıksız iman edip imanın gereği olan takvayı yaşayan kullarına bu sadık kullarla beraber olmayı emrediyor. Yeryüzünü ve insanlığı ifsad eden zalim ve facirlere karşı iyilerin ve doğruların yanında yer almak, onlardan olmak her mümin Müslümanın kulluk vazifesidir. Ey iman edenler! Allah'tan sakının ve sadıklarla birlikte olun. Enes bin Malik'in rivayetiyle önderimiz Resulullah şöyle buyurur: müşriklere karşı mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle savaşın. Mümin mücahitlerin Allah yolundaki cihatları, yeryüzünde fitnenin yok olup Allah'ın dini olan İslam'ın hakimiyetine kadar devam edecektir. Ebu Hureyre'den rivayetle Resulullah şöyle buyurur: bir kimse Allah yolunda savaşmadan ve onu gönlünden geçirmeden ölürse bir nevi nifak üzere ölür. Sehil bin Sad'dan rivayetle Resulullah şöyle buyurdu: Allah yolunda cihad için bir akşam yürüyüşü, bir sabah yürüyüşü dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha faziletlidir. Rabbimiz Allah bize bizi çok acıklı bir azaptan kurtaracak ticaretin yolunu gösteriyor. Ey iman edenler! Sizi acı bir azaptan kurtaracak bir ticareti size haber vereyim mi? Allah'a ve onun Resulüne iman edersiniz, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Bu sizin için daha hayırlıdır eğer bilirsiniz. O da sizin günahlarınızı bağışlar, sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere, adın cennetlerindeki güzel konaklara yerleştirir. İşte büyük mutluluk ve kurtuluş budur. Allah kendi yolunda cihadı ve büyük bir mutluluk olan kurtuluşu beyan buyururken, yeryüzündeki kötülük odaklarıyla mücadele ederken özürsüz cepheyi terk etmenin büyük bir günah olduğunu buyurur. Ey iman edenler! Toplu olarak kafirlerle karşılaştığınız zaman onlara arka çevirmeyin, savaştan kaçmayın. Kim onlara böyle bir günde yine savaşmak için bir yana çekilen ya da bir başka bölüye katılmak için yer tutanın dışında arkasını çekiverirse, gerçekten o Allah'tan bir gazaba uğramıştır ve onun barınma yeri cehennemdir. Ne kötü bir yataktır o. Ebu Hureyre'den rivayetle Resulullah şöyle buyurur: helak edici olan 7 şeyden çekininiz. Sahabiler, ya Resulallah, bu 7 şey nedir diye sordular. Resulullah, Allah'a şirk koşmak, sihir yapmak, Allah'ın haram kıldığı bir canı öldürmek, haklı öldüren müstesna, faiz kazancı yemek, yetim malı yemek, düşmana hücum sırasında savaştan kaçmak, zinadan kaleye girmişçesine korunmuş olup hatırından bile geçmeyen mümin kadınlara zina iftirası atmak buyurdu. Cennetin kılıçların gölgesinde olduğunu bilen ve iman eden mücahit müminler şirk ordusuyla karşılaştıklarında şöyle davranırlar. Onlar Calut ve ordusuna karşı meydana çıktıklarında dediler ki: Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sabit kıl ve kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Fedale bin Ubeyd'in rivayetiyle şöyle buyurur önderimiz Resulullah: her ölen kişinin amel defteri kapanır. Ancak Allah yolunda cihada bağlı olarak ölen kişi müstesna. Onun ameli kıyamet gününe kadar artırılır ve o kimse kabir fitnesinden emin olur. Ve Resulullah'tan şöyle buyurduğunu işittim: mücahit nefsine karşı cihad edendir. Mümin mücahitler içinde mümin Müslümanların ve gayrimüslim zımmilerin huzur içinde yaşadıkları Darü İslam'ın sınırlarında nöbet beklerken ve İslam'ı mümin Müslümanları Allah'ın izniyle her türlü düşmanın saldırısından korurken uykusuz kalan gözlerine cehennem ateşi değmeyecektir. Bunu Resulullah haber vermekte ve ümmetini müjdelemektedir. Bu böyledir. Kıymetli dinleyenler, Cennet Kılıçların Gölgesinde başlıklı bölüm ile birlikte olduk ve programımıza Hayat, İman ve Cihattır başlıklı bölüm ile devam ediyoruz.

0: Mücaşi bin Mesud şöyle dedi: Mekke'nin fethinden sonra ben kardeşim Mücahit'le Resulullah'a geldim ve ya Resulallah, kendisiyle hicret etmek üzere beyat etmen için sana kardeşimi getirdim dedim. Resulullah, hicret etmiş olanlar ondaki faziletle gitmişlerdir buyurdu. Şimdi sen onunla ne üzere beyat edeceksin diye sordum. Ben onunla İslam, iman ve cihat üzere beyat edeceğim buyurdu. Aynı konuda şu sahih hadisi de kaydedelim. İbn Abbas'tan Resulullah şöyle buyurdu: Mekke'nin fethinden sonra Medine'ye hicret yoktur. Velakin cihat ve niyet vardır. Onun için müminler imamı tarafından Allah yolunda gazaya çağrıldığımız zaman hepiniz icabet edip seferber olunuz. Muvahhid müminlerin hayatı iman ve cihat üzerinde temellendirilmiştir. Hayat iman ve cihattır. Allah'ın emrettiği ve razı olduğu, Resulullah'ın anlattığı, öğrettiği ve gösterdiği şekilde iman etmek meselenin en önemli yanı, ikinci önemli olan ve diğer yarısı ise imanın gereği gibi yaşamaya gayret etmektir. Cihat bu gayretin adıdır. Gerek özel hayatında gerekse aile, çalışma ve toplumsal hayatta iman ile cihat beraber olmalıdır. İmansız bir cihat ve cihatsız bir iman düşünülemez. Tek kanatlı kuşun uçamayacağı ve düşmanlarına yem olacağı gibi iman cihatsız tek kanatlı olmak demektir. Kamil mümin iman ve cihada sahip olup gereğini yerine getirendir. İman ve cihat üzerine bina edilen mümin Müslümanların hayatı beyat ve ahit ile sapasağlam hale gelir. Gerek Darül İslam'da gerekse Darül Harp'te mümin Müslümanlar İslam'ın gereği olan beyat ve ahit vazifelerini gerekli şartlarına dikkat ederek gerçekleştirmelidirler. İmansız ve cihatsız bir hayat olmayacağı gibi beyatsız ve ahitsiz de bir hayat olmaz. Darül İslam'da yani egemenliğin kayıtsız şartsız Allah'a ait olduğu ve İslam'ın hakim bulunduğu bir ülkede ümmetin imamına beyat yapılmalıdır. Darül Harp'te ise İslam cemaatinin teşekkülü ve Darül Harp emiri gündeme gelmelidir. Çünkü Darül Harp'te egemenlik zalim tağutların elinde olup küfür ve şirk yasalarının hakimiyeti söz konusudur. Mümin Müslümanlar Darül İslam'da ümmetin imamına beyat ederken Darül Harp'te müminlerin seçtiği Darül Harp emirine ahdederler. Dünyanın en ücra bir köşesinde de olsa üç Müslümanın kendi aralarında bir emir seçip ona ahdetmeden yaşamalarının helal olmayacağını beyan buyuran önderimiz Resulullah'tır. Abdullah bin Ömer'in rivayetiyle şöyle buyurur Resulullah: Her kim bir eli itaattan çıkarırsa kıyamet gününde Allah'a hiçbir hücceti olmadığı halde kavuşur. Ve her kim boynunda bir beyat olmadığı halde ölürse cahiliyet ölümü gibi bir ölümle ölür. Yegane önderimiz Resulullah beyatlaşırken İslam, iman ve cihat üzere beyatlaşıyordu. Kendisiyle beyatlaşan müminlerden tam bir teslimiyet ve itaat istiyordu. Kalben hiçbir şüphe duymadan katıksız bir şekilde iman edecek, imanın gereğini hal ve hareketleriyle amel olarak ortaya koyacak ve İslam'ı yaşarken büyük bir cehd içinde olacaktır. Bu durum iman ve İslam'ın gereğidir. Bu tavır Allah'a gerçek kul olmanın vazgeçilmez şartıdır. Çünkü hayat iman ve cihattır. Bes bin Hakim babasından, o da dedesinden rivayet eder. Resulullah'a, ''Ey Allah'ın nebisi, sana gelmemeye ve dinine girmemeye parmaklarımın sayısınca yemin etmiştim. Ben Allah ve Resulünün bana öğrettiğinden başka hiçbir şey bilmeyen biriydim. Şimdi aziz ve celil olan Allah'ın rızası için Rabbimizin seni bize ne ile gönderdiğini soruyorum.'' dedim. İslam ile buyurdu. ''İslam'ın alametleri nelerdir?'' dedim. ''Aziz ve celil olan Allah rızası için Müslüman oldum, küfrü, isyanı bıraktım.'' demen, namazı kılman, zekatı vermen, Müslümanların malı, can ve ırzlarının birbirlerine haram olduğunu, Müslümanların birbirlerine yardım eden kardeşler olduklarını kabul etmen ve aziz ve celil olan Allah'ın müşrikler arasındayken İslam'ı kabul ettiği halde onları bırakıp Müslümanların içine gelmeyen kimsenin hiçbir amelini kabul etmeyeceğini bilmendir.'' buyurdu. Abdullah bin Ömer'den rivayetle Resulullah şöyle buyurdu: İslam beş şey üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hac etmek, Ramazan orucunu tutmak. Bitmiş olduğu beyan edilen hicret, Mekke'den Medine'ye yapılan hicrettir. Mekke'nin fethinden sonra Mekke şehri de bir İslam şehri olmuş, putların tümü kırılmış, şirkin merkezi haline getirilen Mekke, tekrar tevhidin merkezi haline dönüştürülmüştür. Bundan dolayı buradan hicret etmek gerekmez. Mekke'den başka bir şehre hicret edenlerse daha önceki hicret eden muhacirler gibi olmaz ve onların aldığı sevabı alamazlar. Fetihten sonra hicret yoktur fakat Allah yolunda cihad etmek ve İslam üzere yaşamaya niyet edip azmetmek vardır. Hicret hangi mekan ve hangi zamanda olursa olsun şartları oluştuğunda gündeme gelen bir ibadet ve şartlar çerçevesinde işlenen bir ameldir. Ya'la bin Ümeyye şöyle demiştir. Mekke'nin fethi günü babamı Resulullah'ın huzuruna getirerek "Ya Resulallah, babamın hicret etmesi hususunda beyatını kabul buyur." dedim. O da "Hicret kesildi, cihat etmesi hususunda beyatını kabul ediyorum." buyurdu. Muaviye bin Ebu Sufyan'dan Resulullah şöyle buyurdu. "Tevbe vakti sona ermedikçe hicret vakti de sona ermez. Güneş battığı yerden doğmadıkça da tevbe sona ermez." Abdullah bin Vektan Es-Sadi anlatır. Bir heyetle Resulullah'ın huzuruna geldik. Her birimiz ihtiyacını arz ediyordu. Resulullah'ın huzuruna en son ben çıktım ve "Ya Resulallah, geride adamlarımı bıraktım. Onlara hicret kesildi diyorlar." dedim. Resulullah da "Küffarla savaş devam ettikçe hicret kesilmez." buyurdu. Önderimiz Resulullah ümmetin bir yerde bulunmasını, tek bir tevhid cephesini oluşturmasını, müşriklerle beraber ikamet etmemesini ve onların karartılarını çoğaltmamasını emrediyor. Mümin Müslümanların iman ve cihat üzere bir hayat yaşamaları için imanın hakim olduğu bir ortama ve bir topluma ihtiyaç vardır. Küfürün ve şirkin dolayısıyla kafir ve müşriklerin egemen olduğu bir ortam ve bir toplumda imanın gereğini yaşamak çok zor olduğu malumdur. Böyle bir ortamda zaman gelir egemen müşrik tağutlar imanın gereği olan amelleri yasaklar ve o amellerde bulunan müminlere en ağır cezalar verir, zulüm ve işkence ederler. Kays radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Haşim kabilesinden bir gruba karşı bir müfreze gönderdi. Oradakilerden bazıları secde ederek Müslüman olduklarını belirtip öldürülmemelerini talep ettilerse de çarpışma sırasında öldürüldüler. Bunun üzerine Resulullah öldürülen Müslümanlara diyetin yarısının ödenmesini emretti ve "Ben müşriklerle beraber yaşayan Müslümanlardan uzağım." buyurdu. Daha sonra da "Müslümanlarla müşriklerin ateşleri birbirini görmesin." buyurdu. Behs bin Hakem'in dedesi Muaviye bin Hayda rivayet eder, Resulullah şöyle buyurdu. Allah'a ortak koşan bir müşrik, Müslüman olduktan sonra kafirlerden ayrılıp Müslümanlara katılmadıkça Allah onun hiçbir amelini kabul etmez. Müşriklerin ve şirkin hakim olduğu Mekke'den İslam ülkesi olan Medine'ye hicret etmeyenler, Mekke'nin müşrik yöneticilerinin zoruyla Bedir'e getirilip Resulullah'ın başkumandanı olduğu tevhid ordusuna karşı çıkartılmış ve onlarla savaştırılmıştı. Hicret etmeyenler böyle bir zilletin içine düşmüş ve zelil olmuşlardı. Bu konuda Rabbimiz Allah şöyle buyurur. Melekler kendi nefislerine zulmedenlerin hayatına son verecekleri zaman derler ki, "Nerede idiniz? Onlar biz yeryüzünde zayıf bırakılmışlardık. Hicret etmeniz için Allah'ın arzı geniş değil miydi?" derler. İşte onların barınma yeri cehennemdir. Ne kötü yataktır o. Hayat iman ve cihattır. Enes bin Malik'ten Resulullah şöyle buyurdu. Üç şey imanın esasındandır. İkincisi, cihat Allah'ın beni peygamber olarak gönderdiği andan ümmetimin en son neslinin Deccal'le savaşacağı ana kadar devam edecektir. Adaletli bir idarecinin adaleti onu ortadan kaldıramayacağı gibi zalim bir idarecinin zulmü de kaldıramaz. Ebu Hureyre'den rivayetle Resulullah şöyle buyurdu. Allah yolunda savaşan, devamlı oruç tutan, gece ibadeti eden, huşu ile namaz kılan gibidir. İmran bin Hüseyin'den Resulullah şöyle buyurdu. Kişinin Allah yolunda savaş safında kalması, kişinin 60 yıl ibadet etmesinden faziletlidir. Evet, hayat iman ve cihattır. Bu böyledir. Sevgili dinleyenler, Hayat İman ve Cihattır başlıklı bölüm ile birlikte olduk. Haftaya Faziletli Hicret ve Muhacir başlıklı bölüm ile programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Bir sonraki hafta görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz, selametle kalınız.
1: Bu böyledir. Yazan Kulsadi Yüksel, İntişar Yayınları. Okuyan Muhammed Yusuf.
2: Ey kitap ehli, dininizde taşkınlık etmeyin ve Allah hakkında ancak doğru olanı söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih sadece Allah'ın elçisi, Meryem'e atmış olduğu kelimesi ve ondan bir ruhtur. Allah'a ve peygamberlerine inanın, Allah üçtür demeyin. Kendi yararınız için buna son verin. Muhakkak ki Allah tek bir ilahtır. O çocuk sahibi olmaktan yücedir. Göklerdeki ve yerdekilerin hepsi O'nundur. Vekil olarak Allah yeter. Hiçbir zaman Mesih de Allah'ın bir kulu olmaktan çekinmez. Allah'a yakın melekler de. Kim ona kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa bilsin ki o, onların hepsini huzurunda toplayacaktır.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 155-156. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere toplumu arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
1: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
0: Allah buyurdu ki: Dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Büyük bilge Ebu Süleyman Darani rahmetullahi aleyh Rabbine niyazında şöyle demiştir: "Ey Allah'ım, sen bana günahımı sorarsan ben de sana affını sorarım. Sen bana cimriliğimi sorarsan ben de sana cömertliğini sorarım. Sen beni cehennem ateşine atarsan ben de ateştekilere seni sevdiğimi haber veririm."
2: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Küfrün yeryüzünde yok olması, İslam'ın bütün kalplere hakim olması, yaşanması ve dünya üzerinde uygulanması için daima gayretli olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Beyinle ilgili doğru bilinen yanlışlar. İnsan beyni bildiğimiz evrendeki en karmaşık organ. Bilim adamlarının onca çalışmalarına rağmen iki kulağımız arasına sıkışmış 1,5 kilogram ağırlığındaki bu kıvrım kıvrım organ hala birçok sır taşıyor içinde. İşte beynimiz hakkında çok yaygın olan kimi efsaneler ve bazı bilgiler. Beynimizin yalnızca %10'unu mu kullanıyoruz? Öteden beri beynimizin sadece %10'luk bölümünü kullandığımız söylenir. Ve geride kalan kullanılmayan %90'lık kapasiteyle neler yapılabileceği merak edilir. Ama beyin MR'ları teknolojisinde atılan adımlar bu yaygın kanının efsane olduğunu ortaya koydu. Londra Üniversitesi Kognitif Bilim Enstitüsü'nden Profesör Sophia Scott, yapılan işlevsel beyin görüntülemeleri beyinde herhangi bir şekilde faaliyete geçmeyen pek az nokta olduğunu gösterdi bize, diyor. Yumruğumuzu sıkmak gibi basit bir iş için bile beynimizin %10'undan fazlasını kullanmak zorundayız. İşlevsel beyin görüntülemeler, parmaklarımız ve avucumuzdaki kasların kasılmasıyla birlikte beyindeki çok sayıda hücrenin anında harekete geçtiğini gösteriyor. Anatomik olarak beyin sağ ve sol bölümler olarak ikiye bölünmüş halde ve bu iki bölüm bazı işleri aralarında paylaşıyorlar. Profesör Scott, beynin sağ ve sol tarafları arasında gerçekten büyük farklılıklar olduğunu söylüyor. Ama bu bir genelleme olarak söylendiğinde aynı şey kastedilmiyor, diyor. İnsanları kendi kendilerini geliştirme konusunda yönlendiren kitaplara ya da iş alanında yol gösteren kurslara bakarsanız, beynin iki bölümünün iki ayrı varlık olduğu gibi bir kanıya kapılıyorsunuz. Beynin sol kısmı mantık ve akılcılığın egemen olduğu bölüm olarak gösteriliyor. Sağ tarafı ise sezgi ve yaratıcılık bölümü olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla eğer mantığınızı kullanan bir insansanız, beyninizin sol tarafını daha çok işletiyorsunuz demektir. Ama daha duygusalsanız ve sanata eğilimliyseniz, beynin sağ tarafını kullananlardansınız. Yaygın efsaneye göre, beynin her iki tarafını tam anlamıyla kullanmayı öğrenen insanlar daha başarılı oluyor, hayattan daha büyük tatmin elde ediyorlar. Profesör Scott ise insanların karşılarına çıkan sorunlar ve hayat karşısında farklı şekillerde düşündüklerini ama bunun beyinlerindeki sağ ve sol bölümler arasındaki güç dengeleriyle hiçbir ilgisi olmadığını vurguluyor. Bazı insanların görsel algılaması gerçekten çok iyidir. Bazılarının da işitsel algılaması. Bir bilgiyi alıp işleme ve kullanma şekillerimiz çok değişik oluyor. Ama bunu beynin mantıklı sol yanı ve yaratıcı sağ yanı şeklinde basitleştirmek, beynin çalışma şekli konusundaki saptamalarımıza uymuyor. Bir de bu, beynin bir yanını diğer bölümünden daha fazla kullandığımız gibi bir izlenim doğuruyor ki, beyin aslında böyle çalışmıyor, diyor Profesör Sophia Scott. Dolayısıyla beynin iki tarafı birbirleriyle sürekli iletişim halinde ve corpus callosum diye bilinen karmaşık bir sinir yumağı aracılığıyla işbirliği içinde çalışıyor. Yani beynin iki yarısı birbirini tamamlıyor ve birbiriyle uyumlu halde işliyor.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah insanlar için kolaylık diler. İslam dini kolaydır ve iman edenlere her konuda kolaylık getirir. Her şeyi kolaylaştırmak, insanların üzerindeki gereksiz ağırlıkları almak Allah'ın hoşnut olduğu bir ahlaktır. Çünkü Kur'an'da Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez buyurulmaktadır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

olmaz. Önyargılarla Kur'an anlaşılmaz. Kur'an-ı Kerim şeytan vesveseleriyle, şeytanlaşmışların felsefeleriyle anlaşılacak bir kitap değildir. Kur'an'ı okurken, anlamaya çalışırken, hayata geçirirken, şeytanı, şeytan merkezli ideolojilerden akıp gelen bilgi kırıntılarını dışarıda bırakmadan, Allah'ın muradına göre Kur'an'ı anlamak mümkün değildir. Rabbimiz uyarıyor. Kur'an'ı okuyacağın zaman, kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Hicr Suresi 98. Bu ayeti kerime her birimize diyor ki, Kur'an'ı okuyacağın zaman kovulmuş, taşlanmış, lanetlenmiş, rahmetten uzaklaştırılmış şeytandan Allah'a sığın. Hem Kur'an okuyacağız, Kur'an'la birlikte olacağız, hem de şeytan bize ilişebilecek, öyle mi?

Gerçekten şeytan çok büyük bir tehlike. Ama Rabbimiz kitabının başka bir yerinde Allah'ın mühlis kulları için onun hilesi, tuzağı, mekri çok zayıf diyordu. Ama hilastan uzak, Allah'la samimi bir bağ kuramamış, şeytandan gafil olanlar için büyük bir tehlikedir şeytan. Eğer ondan onun ipleri elinde olan Rabbimize sığınabilirsek, böyle bir tehlike karşısında güç kaynağımızla irtibata geçebilirsek, elbette yapabileceği hiçbir şey olmayacaktır şeytanın. Peki acaba şeytan Kur'an okuyan, Kur'an'la beraberlik gerçekleştiren bir insana nasıl zarar verebilir? Ne tür oyunlar oynayabilir? Mesela Kur'an okuruz ama anlamadan okuruz. Kur'an okuruz ama uygulama sahasına koymayız. Kur'an okuruz ama manaya değil de sırf tecvidle okumaya, harfleri mahreçlerinden çıkarma gayretine kapılabiliriz. Kur'an okuruz ama başkalarına okumayız. Başkalarını duyurma derdinden uzak oluruz. Kur'an okuruz ama samimi olmayız. Şeytan işte bu noktalardan bizi yakalamaya çalışır. Öyleyse Allah'ın kitabını okumak üzere elimize aldığımızda şeytandan Allah'a sığınacağız. Kur'an okumaya başladığımızda anlamak, kavramak ve gereğini yerine getirmek üzere okuyacağız. Samimi olacağız, hasbi olacağız. Ben bunun da hayatımı düzenlemek üzere okumaya başlıyorum diyeceğiz. Bu kitap benim hayat programımdır diyerek okumaya başlayacağız. Bu kitap benim için yol gösterici bir hidayet rehberidir diyerek okuyacağız. Kur'an benim için bir furkan ve basirettir diyerek okuyacağız. Kur'an'a bakışımızı Allah'ın istediği gibi düzelteceğiz ki o zaman şeytan bizi Allah'ın kitabından uzaklaştıramayacak. Kur'an'a ön yargıyla yaklaşan Kur'an'dan ön yargıyla uzaklaşır. Allah'la değil şeytanla barışır. İnsan taşıdığı düşünce ve inançlarının Kur'an bütünlüğünde sağlamasını, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin örnek ve önderliğini esas alarak yapmakla mükelleftir. Kur'an'ı odak nokta olarak alıp herkese göre Kur'an'ı doğrular yerine, Kur'an'ın kendi doğrularını, Kur'an'ı odak nokta olarak alıp herkese göre Kur'an'ı doğrular yerine, Kur'an'ın kendi doğrularını ön plana çıkarmak, Kur'an'a iman etmiş olmanın sadakatindendir. Parçada kalınıp bütünlük göz ardı edildiği müddetçe, Kur'an'da hemen her görüş sahibinin kendisine hak verdirtecek dayanaklar bulması mümkündür. Kur'an ayetiyle, peygamber hadisiyle yüzleşince yanlış olduğu ortaya çıkan bilgilerinden vazgeçmeyenler, kendi ön yargılarına kurban gidenlerdir. Ön yargı peşin hükümdür. Kur'an'ı okumadan, anlamadan önce edinilmiş Kur'an harici fikirler ve bilgiler bütünüdür. Bunun parçalanması, tarihin çöplüğüne atılması sanıldığı kadar kolay ve basit değil. Einstein der ki, bir ön yargıyı parçalamak, atomu parçalamaktan daha zordur. Mekkeli müşriklerin Kur'an'ı anlamamalarına, onu reddetmelerine kendi ön yargıları sebep olmuştur. Bundan ötürüdür ki Kur'an-ı Kerim müşrikleri ön yargısız düşünmeye davet ediyor. Resulüm, onlara de ki size bir tek öğüt vereceğim. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kıyam edin, sonra da düşünün. Arkadaşınızda hiçbir delilik yoktur. O ancak şiddetli bir azap gelip çatmadan evvel sizi uyaran bir peygamberdir. De ki, ben sizden bir ücret istemişsem o sizin olsun. Ücretim yalnız Allah'a aittir. O her şeye şahittir. Sebe suresi 46 ve 47. Önyargılardan kurtulmak, Kur'an'ı muradı ilahiye göre anlamak için hazırlık cümlesindendir. Bunun da alameti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba etmekten geçer. Kur'an'ın muallimi ekberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini devre dışı bırakanlar, kendi ön yargılarıyla Kur'an'ı taşlamaya başlarlar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sahih sünnetini devre dışı bıraktığınız andan itibaren, Kur'an'a istediğinizi söyletebilir, istediğiniz fikri ona tasdik ettirebilirsiniz. Çağdaş yorum dersiniz, hermenötik dersiniz, tarihsellik dersiniz. Böylece sadece onu istediğiniz zaman, istediğiniz şekilde konuşturma imkanına değil, aynı zamanda istediğiniz zaman susturma imkanına da kavuşmuş olursunuz. İşte böyle yaparsanız bu tuyan olur.
Kur'an'ı anlama ve yaşama hususunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahih sünnetini gereksiz görenler, bila şek ve şüphesiz bu çağın Kur'an okuyan tağutlarıdır. Şeytandan kaçındığımız gibi bu tağutlardan kaçınacağız. Aksi halde Müslüman kalmamız mümkün olmaz. Kendi önyargılarıyla Kur'an'a yaklaşanlar, Kur'an'dan anladıklarını Kur'an'a amir kılmaya kalkışanlardır. Şunu bilelim ki, Kur'an'ı kendi beşeri bilgileriyle mukayyet hale getirmeye çalışanlar, Kur'an ehlinin dışında kalanlardır. Mustafa Çelik, Yeni Akit Gazetesi.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

Özel FM. Özel FM. Özel FM. Sessiz yığınları seslendiriyoruz. 103.2 Özel FM.

0: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Çok değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en içten duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabımızın 111. sayfası ve devamı üzerinde duracağız. Bu sayfada, sayfa 111'de temardin başlığı altında verilen alışmalardan ilkinde Ecib anil es'iletil atiye başlığını görüyoruz. Aşağıdaki soruları cevapla anlamında. Bu sorular programımızın bir önceki bölümünde ele aldığımız, okuduğumuz Eddersus Sadisa Aşara 16. ders başlıklı derste konu edilen diyaloğa dair sorular. Birinci soru: Meta yezhebul ebu ile suqi? Burada yer alan soruları ben size önceki programımızda ödev olarak tevdi etmiştim. Sizi ödevlendirmiştim. Umarım siz üzerinde çalıştınız. Şimdi cevaplarınızı kontrol etme fırsatı bulmuş olacaksınız. Meta yezhebul ebu ile suqi? Baba çarşıya ne zaman gider? Ne zaman gidiyor? Bu sorunun cevabı yezhebul ebu ile suqi ba'de salati şeklinde olmalıydı. Baba çarşıya namazdan sonra gider anlamında. Soru 2: Mâzâ yurîdul Hüseynu? Hüseyin ne istiyor? Cevap: Yurîdul Hüseynu halâvâ. Hüseyin tatlı istiyor. Soru 3: Mâzâ turîdu Suat? Suat ne istiyor? Bu sorunun cevabını şöyle vermiş olabilirsiniz: Suadu indehâ mistaratun sagîra, turîdu uhra kebîra. Suadu indaha mistara sagira. Suad'ın küçük bir cetveli var. Turidu uhra kebira. Büyük bir tanesini istiyor. Cümle 4: Menillezi yuridul mistarate? Cetveli isteyen kim? Bu sorunun cevabını şöyle vermiş olmalıyız: Elleti turidul mistarate hiye suadu. Elleti turidul mistarate hiye suadu. Cetveli isteyen Suat'tır. Cümle 5: Mâzâ turidul ummu? Anne ne istiyor? Bu sorunun cevabı: Turidul ummu selâsete emtârin minel kumâşin nemûzeci. Turidul ummu selasete emtarin minel kumaşin nemuzeci. Anne örnek kumaştan 3 metre istiyor. Anne örnek kumaştan 3 metre istiyor. Alıştırma 2'ye geçiyoruz sevgili öğrencilerim. Sahih ma yeli. Aşağıdakileri tashih et, düzelt başlığı taşıyor İkinci alıştırma. İkinci alıştırmanın ilk cümlesi: Yuridu Ömeru kalemen ezraka. Ömer mavi bir kalem istiyor anlamındaki bu cümlede ezrak kelimesinin altına çizelim, hemen yanı başına ahmer yazalım. Yuridu Ömeru kalemen ezraka değil, kalemen ahmera olmalı. Parçadaki bilgilere göre Ömer mavi bir kalem değil, kırmızı bir kalem istiyor. O halde cümlenin doğru şekli, parçaya uygun şekli yuridu umeru kalemen ahmara olmalı. İkinci cümle yuridu hişamun eşyae kesireten. Hişam çok şey istiyor. Sadece Hişam çok şey istemiyor. Ailenin oğullarının hepsi çok şey istiyor. Çocuklarının tamamı çok şey istiyor. O halde ne diyeceğiz? Yuridu el ebna'u eşya'e kesireten. Ailenin oğullarının tamamını kastederek ne dedik? El ebna'u dedik. Yuridu el ebna'u eşya'e kesireten. Üçüncü cümle. Hafsatu indaha hakibetun sevda'u. Hafsa'nın siyah bir çantası var. Peki Hafsa'nın siyah bir çantası mı var yoksa kırmızı bir çantası mı var desem, kırmızı bir çantası var dersiniz. Öyleyse buradaki sevda kelimesinin altını çizelim, onu bir anlamda iptal etmiş olalım, yerine hamra yazalım. Hafsatu indaha hakibetun hamra'u. Hafsa'nın kırmızı bir çantası var. Geride bıraktığımız ikinci cümlede de Hişam kelimesinin altını çizip o kelimeyi iptal ederek yerine el-ebna kelimesini getirdik. Cümle 4. El-Hüseynu fil-matbahi. Hüseyin mutfaktadır anlamında bir cümle. El-matbah kelimesinin altını çizip iptal edip yerine el-hammamı getirmeliyiz. El-Hüseynu fil-hammami. Hüseyin mutfakta değil, nerede? Banyoda veya tuvalette. El-hammam kelimesini Arap dünyasında tuvalet ve banyo için ortak kullanırlar. O yüzden el-Hüseynu fil-hammami şeklinde el-hammam kelimesiyle soruyu cevaplamış olalım. Bu cümlede, cümle 4'teki tasih edeceğimiz bölüm, el-matbah kelimesinin kaldırılıp yerine el-hammam kelimesinin yazılması şeklinde oldu. Şimdi alıştırma 3'e geçelim. Va fil feragi fima yeli el fi'le yuridu ba'de isnadihi ila zamairil munasibe. Alışmanın başlığını anlamaya çalışalım sevgili öğrencilerim. Uygun olan zamirlere isnat ettikten sonra yuridu fiilini aşağıda gelen boşluklara yerleştirin anlamında bir talimat var. Birinci cümle ماذا تريدون يا إخوان. Boşluğu تريدون şeklinde bir kelimeyle, daha doğrusu bir cümleyle tamamlamalıyız. Hocam nereden bileceğim ben تريدون şeklinde bir sigayla tamamlayacağımı derseniz, şimdi istedi anlamındaki erade fiilinin istiyor, ister anlamındaki muzari sigası yuridu şeklinde gelir. Yuridu fiilinin çekimi yapılırken sarf kitaplarında yer aldığı şekliyle, yani Arap dilinin klasik mirasında yer aldığı şekliyle fiil çekim tablosunda, muzari fiil çekim tablosunda ilk satırda gaib sigalar, yukarıdan aşağıya ikinci satırda gaibe sigalar, üçüncü satırda muhatap, dördüncü satırda muhatabe sigalar ve son satırda ise mütekellim sigalar yer alır. Birinci sütunda müfret kipler, ikinci sütunda, tabi sağdan sola düşünmeliyiz bunu, sağdan sola birinci sütunda müfret sigalar, ikinci sütunda müsenna tesniye sigalar, üçüncü sütunda ise cem sigalar yer alır. Ya ihvanu ifadesinden hareketle buradaki söz konusu soru cümlesini ben karşımdaki bir erkek topluluğuna, erkekler topluluğuna yönelttiğimi düşünürüm. Bunu çıkarırım. Öyleyse buradaki boşluğa getirilmesi gereken fiil kipi cem muhatap siga olmalıdır. ve istedi anlamındaki erade fiilinin istiyor, ister şeklinde böyle bir anlamla tercüme ettiğimiz yuridu sigasının cem muhatap kipi turidu nedir? Öyleyse mâzâ turidûne ya ihvânu cümlemizi bu şekilde oluştururuz. Kardeşler, ne istiyorsunuz anlamında. İkinci cümle uhti. Peki cümle uhti ile başlamış. Kız kardeşim anlamıyla tercüme ettiğimiz bu cümlede uhti kelimesinin yerini tutabilecek olan zamir nedir diye sorsam ne dersiniz? Cevabınız hiye'den başkası olmaz. Öyleyse yuridu şeklinde erade fiilinin muzari malum çekiminde müfret gaibe sigaya ihtiyaç duyuyoruz demektir. Müfret gaibe siga da turidu'den başkası değildir. Öyleyse buradaki boşluğu turidu sigasıyla tamamlarız. Uhti turidu hazel kaleme. Kız kardeşim bu kalemi istiyor anlamıyla tercüme ederiz. Efendim şimdi bir sonraki sayfaya, sayfa 112'ye geçelim. Sayfa başında 3 numaralı cümle. Bu cümlenin sonunda yer alan ya Leyla ifadesinden hareketle boşluğa getirmemiz gereken fiil sigasının müfret muhatabe olacağını düşünmeliyiz. Öyleyse müfret muhatabe siga nedir? Turidine nedir? Boşluğu turidine ile tamamlarız. Et turidine hazihil mecellete ya Leyla. Leyla bu dergiyi istiyor musun? Anlamında. Cümle 4. Cümlenin sonunda yer alan ya seyyidi ifadesinden hareketle söz konusu boşluğa müfret muhatap sigadaki fiili yerleştirmemiz gerektiğini tespit ederiz ve burayı turidu ile tamamlarız. Esahifeten turidu em mecelleten ya seyyidi. Efendim bir gazete mi yoksa bir dergi mi istiyorsunuz anlamında. Beşinci cümle, cümle başında ene zamirini görüyoruz. Öyleyse müfret mütekellim siga olduğu hemen anlaşılıyor. Boşluğu o halde uridu ile tamamlayacağız. Ene uridu eşyae kesiraten minessuqi. Ben çarşıdan çok şey istiyorum. Cümle 6, mâzâ. Cümlenin sonundaki ya ehavati ifadesinden hareketle bacılarım anlamındaki ehavati bize bir ipucu veriyor. Bize bir işaret veriyor. Nedir o? İpucu, o işaret. Buradaki boşluğu cem muhatabe sigayla tamamlamamız gerektiği. O halde mâzâ turidne ya ehavati demeliyiz. Mâzâ turidne ya ehavati. Bacılarım ne istiyorsunuz? Ne istersiniz? Anlamında. Yedinci cümle nahnu. Nahnu zamiri müsenna mütekellim veya cem mütekellim için kullanılır malumunuz. O halde nahnu'dan sonra gelen boşluğu nuridu ile tamamlayacağız. Nahnu nuridu mushafen sagiran. İkimiz küçük bir mushaf istiyoruz veya biz küçük bir mushaf istiyoruz anlamıyla tercüme edeceğimiz şekilde. Sekizinci cümle et-tullabu. Cümlenin ilk kelimesi olan et-tullabu kelimesi kaldırılsa öğrenciler anlamındaki bu kelimenin yerini tutacak olan zamir hüm zamirinden başkası olmaz. O halde hüm zamirinin de cem gaib sigayı temsil ettiği mülahazasından hareketle yuridu fiilinin cem gaib sigasını buradaki boşluğa getirmemiz, bu boşluğu cem gaib sigasıyla tamamlamamız gerektiğinden hareketle ne deriz? Ettullabu yuridune defatirahum. Ettullabu yuridune defatirahum. Öğrenciler defterlerini istiyorlar. Cümle 9. El müderrisatu. Burada durum değişti şimdi 9. cümlede. El müderrisat, bayan öğretmenler anlamında bir kelime. Bu kelime kaldırılsa bunun yerini tutacak olan zamir hünne zamiridir. Hünne zamirinin sayısı ve cinsiyeti açısından tanımını yapmak gerekirse hünne cem gaibe sigasını temsil eden bir zamirdir. O halde yuridunun cem gaibe sigası yuridne şeklinde olacaktır ve boşluk bu fiille, yani fiilin bu sigasıyla tamamlanacaktır. El müderrisatu yuridne tabaşira. Bayan öğretmenler tebeşir istiyorlar. El müderrisatu yuridne tabaşira. Bayan öğretmenler, bayan hocalar tebeşir istiyorlar. 10. ve bu alıştırmanın, alıştırma 3'ün son cümlesi. El müdiru. Artık usulü öğrendiniz sanıyorum. Şu dakikaya kadar size kazandırmaya çalıştığım usul bilgisinden hareketle buradaki boşluğu nasıl bir yöntemle tamamlayacaksınız diye size sorsam ne dersiniz? El müdir kelimesi müdür anlamında bir kelime. Peki bu kaldırılsa, el müdir kaldırılsa bunun yerini tutacak olan zamir hüve zamiridir. Hüve zamiri müfred gaib sigadır. O halde boşluğa getirilecek olan kip yuridu'den başkası değildir. El müdiru yuridu kaimete esma'it tullabi. Müdür öğrencilerin isimlerinin listesini istiyor. Evet efendim, 3 numaralı alıştırmada erade yuridu şeklinde mazi ve muzarisini bu şekliyle zikrettiğimiz fiilin muzari malum sigası diye adlandırdığımız yuridunun değişik kiplerinin, değişik sigalarının çekimlerine dair bir alıştırma ile karşı karşıya kaldık. Bu alıştırmayı tamamladık. Şimdi alıştırma 4'e geçebiliriz. Alıştırma 4'ün başlığı şöyle: Yes'elul müderrisu kullen minat tullabi hâzeynis sualeyni. Hoca öğrencilerin her birine şu iki soruyu sorar. Nedir bu sorular? 1. Mâzâ turidu. Ne istiyorsun anlamında mâzâ turidu. Ve mâzâ yuridu zemîluke. Arkadaşın ne istiyor anlamında mâzâ yuridu zemîluke sorusunu yöneltir. Alâ merhaleteyni, iki aşamalı olarak hoca bu aktiviteyi, bu uygulamayı icra eder. Fil merhaletil ula, birinci aşamada yuhaddidul müderrisu cevâbet talibi. Hoca öğrencinin cevabını belirler veya sınırlar ya da tanımlar. Yuhaddidu el müderrisu cevâbet talibi. Birinci aşamada öğretmen öğrencinin cevabını belirler ve yutimmu zâlike ve şöyle tamamlar bu aktiviteyi, şöyle tamamlar. Burayı ve yetimmu zâlike diye okuduğumuzda da bu uygulama şöyle tamamlanır diye de anlayabiliriz. İmma bil işareti ila eşyae, ya eşyalara işaret ile, ve imma bi kitabeti esma-i eşyae alessebbura, ya da eşyaların adlarını yazı tahtasına yazma yoluyla, ya eşyaları işaret yoluyla, ya da eşyaların isimlerini tahtaya yazma yoluyla. Öğrencinin cevabını hoca belirler. Ve fil merhaleti saniye, ikinci aşamada ise yekunul cevabu gayra muhaddedin, belirlenmemiş olur. Yani öğretmen herhangi bir eşyayı belirlemez. Belirlemeden öğrenciye ne istiyorsun anlamında mâzâ turîdu, arkadaşın ne istiyor anlamında mâzâ yurîdu zemîlüke sorularını yöneltir. Efendim beşinci alıştırmada dâ fil ferâgı fî mâ yelî muennesel esmâ-i dâlleti alel elvâni kemâ huve muvaddahun fil emsileti başlığı var. Bu başlıkta sizden isteneni açıklayayım ve inşallah programı bitireyim. Dafil ferrahi, boşluğa yerleştir. Fima yeli, aşağıdaki cümlelerde boşluğa koy. Müennesel esma-i dâlle alel elvan, renklerin müennesel esma-i dâlle alel elvan, renklere delalet eden isimlerin müenneslerini, renkleri işaret eden isimlerin müenneslerini boşluğa yerleştir. Kema huve muvaddahun fil emsileti, örneklerde açıklandığı şekliyle. Efendim burada kalalım. Programımızın gelecek bölümünde inşallah 5 numaralı alışmadan devam edelim. Bir sonraki bölümde görüşmek ümit ve duasıyla. Fi emanillah.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu an şöyle demiştir: İnsanlarla iyi geçinmek aklın yarısıdır. İyi soru ilmin yarısıdır. İyi yönetim geçimin yarısıdır.
2: Özel efendim.

0: düşünen insanlar için.
1: İnce düşündüğümüzde, hikmet penceresinden baktığımızda Allah-u Teala'nın bir kuldan istediği şey oğlu İsmail'in babası İbrahim'e gösterdiği davranıştır. Sen mi istedin babacığım? Bunu Allah mı sana emretti başım üstüne? Başını yere koyuyor, hiç itiraz etmiyor. Beni inşallah sabirunlardan bulacaksın diyor ayet-i kerimede. Sabredenlerden bulacaksın. Bu sabredenler kelimesini Asr suresinden tutun da ta Kur'an-ı Kerim'in 114 suresinin belki 80-90 yerinde sabır kelimesi bir şekilde geçer. Neden? Çünkü insan Allah-u Teala'ya sabırla yaklaşabilir. Sabır olmazsa sızlanma olur. Sızlanma olmazsa ibadette yaralanmalar, yırtılmalar, çizilmeler, kusur, yani bizim tabirimizle defo oluşur. Defolu kullukla Allah-u Teala'dan defosuz bir cenneti istirham edemeyiz. Allah-u Teala'ya sunacağımız kulluktaki teslimiyet, Hazreti İsmail'in psikolojisi gibi mutlak anlamda bir yakinleşme ve kendini yere koyma, sen istiyorsan ya Rabbi ben senin için kendi canımdan bile vazgeçerim, her şeyimden vazgeçerim anlayışı budur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Okuma ve yazmanı sağlamlaştır. Müslüman kardeşlerin risale, gazete ve dergilerini çokça mütalaa et. Yaptığınız iyilikleri unutun ve geçmişte işlemiş olduğunuz günahları hatırlayın. Küçük de olsa kendine ait bir kütüphanen olsun.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Vücudunuzun içinde dev bir ordu olduğunu biliyor musunuz? Bir hastalığa yakalandığınız anda vücudunuzun içinde çok büyük bir savaş başlar. Bu savaşta taraflardan biri mikroplar, diğeri ise vücudunuzdaki savunma sistemi hücrelerdir. Bu hücreler aynen bir ordu gibi savunma, istihbarat ve saldırı yöntemleri kullanarak vücuda giren mikropları yerle bir ederler. Savunma sistemi Allah'ın insanı ne kadar üstün bir yaratılışla var ettiğinin bir delilidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Bindiğiniz arabanın sizi gideceğiniz yere değil de kabristana götürmesini istemiyorsanız, sanki trafik görevlisi sizmişsiniz gibi hareket edin.
0: Özel efendim. 103.2

0: Özel FM uyarıyor. Allah yolunda hizmet ederken birçok engel ve sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Sakın ola ki bu sıkıntılar, bu engeller sizleri hizmetten alıkoymasın. Yılgınlık, bıkkınlık, usanganlık vermesin. Hizmetler sabır ister, sebat ister, azim ve gayret ister, fedakarlık ister. Bizim inancımızda asla ve asla ümitsizliğe yer yoktur. Müslüman en kötü şartlarda bile ümit var olacaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ümmetin malını hor kullanmayın. Onu kendi öz malınızdan daha iyi koruyun ve bu konuda hassas olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, bu çocuklar hepimizindir. Onları trafik kazalarından koruyalım.
0: Özel FM 103.2.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. Değerli kardeşler, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden, eğitimle alakalı, eğitim, öğretimle alakalı onun güzel yöntemlerini, usulleri, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kullandığı ince nüansları öğrenmeye devam ediyoruz. Bu öğrenme işimizi de Abdülfettah Ebu Gudde Üstad'ın bir eğitimci olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve öğretim metotları kitabından işleyerek yapmaya çalışıyoruz. Bugünkü bölüm, ilk bölüm Resulullah'ın aleyhissalatü vesselamın tek tek sayacağı hususları ilk önce özetle söylemesi, daha sonra bunları açıklaması. Resulullah aleyhissalatü vesselam bir şeyi öğretirken daha önce de yine bu derslerde gördüğümüz gibi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mümkün olduğu kadar sahabesi, öğrencileri rahat anlasın, iyi öğrensin ve akıllarında kalsın, kalplerine iyi yerleşsin diye belli uslup ve yöntemlerle öğretiyor. Ve çoğu zaman da tek tek konuşarak, tek tek anlatarak, önce özet verip sonra açıklayarak, önce merak ettirip sonra açıklayarak gibi mümkün olduğu kadar karşı tarafın kalbini, zihnini açacak yöntemler uyguluyor. Bunlardan birisi önce özet söyleyip sonra açıklaması, burada olduğu gibi bir örnek verince daha iyi anlaşılacak. İbn Abbas radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdular: beş şeyden önce beş şeyi ganimet bil. Böyle bir giriş yapıldığı zaman hem çok özet hem de merak ettirici, dikkat ederseniz. Sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam söylüyor bunları. Nedir? İhtiyarlığından önce gençliğini, hastalığından önce sıhhatini, fakirliğinden önce zenginliğini, meşguliyetlerinden önce de boş vakitlerini ve en nihayetinde ölümünden önce hayatını. Bu hem gerçekten insanın özellikle belki yaşlandıkça, belli bir olgunluğa eriştikçe en hayati öğretiler, en hayati nasihatler öğütler olduğunu anlıyor. Burada tabii buradaki kıymet bilmek nedir? Yani ne anlamda kıymetini bilmemizi istiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı? Bu zamanlarda ilim yapılacaksa daha güzel yapılır. Yani sıhhatliyken, boş vakitte, gençken, sağlık yerindeyken yani ve hayattayken. İlim yapılacaksa yapılır, ibadet yapılacaksa daha iyi yapılır. Sevap kazanılacaksa, ahirete azık olarak hazırlık yapılacaksa bu vakitlerde daha iyi yapılır. Dolayısıyla bunların kıymetini bilmeyi tavsiye ediyor, emrediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yine bir hadiste de vardır, iki nimet vardır, pek çok insan bunlarda aldanmıştır der: sıhhat ve boş vakit. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdular: kadınla dört şey için evlenilir. Nedir bu dört şey? Malı için, soyu için, güzelliği için ve dini için. Bunlar evet hemen hemen her insanın bildiği ve vaka olarak karşılaştığı şey. Peki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunları zikrettikten sonra ne buyuruyor? Sen dindar olanını seç. Eğer dediğim gibi yapmazsan buyuruyor, yoksulluğa düşebilirsin. Yani burada zenginlik nedir? Dindar eş, takvalı eş. Dolayısıyla karşılıklı görevleri yerine getirme şuurunda olan eş, eşler. Bir diğer başlık Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vaaz ve öğütle öğretmesi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam müminlere vaaz verirdi. Bazı vaazları böyle insanların duygularını coşturan vaazlardı. Kimi zaman duygularından duygulandıran, kimi zaman şevklendiren, cesaret veren ve aynı zamanda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir sürü ilim öğretti. Zaten onun için gönderildi. Bir muallim olarak çok güzel öğütler, inci değerinde öğütler verdi. Zaten ayette sabittir. Öğüt ver. Doğrusu öğüt müminlere fayda verir. Bu ayet Zariyat Suresi 5. ayet, yine Gâşiye Suresi 21. ayette esasen sen sadece bir öğüt vericisin buyuruyor Allah-u Teala Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam için. Resulü Aleyhissalatü Vesselam'ın zaten elimizde olan hadis külliyatında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti olarak ve hadislerinde bize aktardığı bilgiler bakımından en çok bu vaazlarda, hutbelerde duyduklarımız ya da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın müminlere verdiği öğütlerden en çok buradan biliyoruz zaten. Bu arada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la alakalı örnekler vermeden önce Abdülfettah Ebu Gutte yine Üstad Muhammed Enver el Keşmiri'nin bir makalesini, yazısını koyuyor. Yazıda şöyle bir özet var. Önemli, güzel bir özet. Diyor ki iki vazife söz konusu alimler için. Başta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zaten bu görevi ifa etti. Daha sonra Müslümanlar, özellikle Müslümanlara ilim öğretenler, hocalar, alimler, abiler, önde olan Müslüman kişiler, liderler, kanaat önderleri ile ahir, yani hepsi olabilir. Birincisi iki vazife. Birincisi insanlara vaaz vermek, nasihat etmek. Yani bir nevi vaiz. Peki vaizin vazifesi nedir? Buyuruyor ki, diyor ki Keşmiri, vaizin vazifesi insanları amel işlemeye teşvik etmek, şevklendirmek. Ve dolayısıyla bunun için bu maksadı en iyi ifade edecek uslubu, uslub ile bunu yapması. Nedir? Mesela konuyu derinlemesine ortaya koymasına gerek yok. Kaideler, kurallar falan değil de daha ziyade özet ama edebi bir dille belki güzel şeylere teşvik ederek, kötülükten sakındırarak, daha ziyade duygulara hitap ederek, Allah'ın nimetlerinden ya da azaptan bahsederek yapar bunu ve belki çok konuşur. Yani vaiz konuşmayı biraz uzun tutabilir insanları etkileyebilmek için. Tabii ki onun bir ölçüsü var malumunuz. İkincisi ise alim ve fakihin vazifesi. Bu alim ve fakih ise tam tersi, yani uslub anlamında tam tersi, çok konuşmamalı. Özet, yani daha doğrusu kelimelerini dikkatli seçmeli ve ilim vermeli. Sarih bir şekilde, açık bir şekilde anlatmalı. O da tabii ki Allah-u Teala'nın vaatlerinden, nimetlerinden bahsedecek, azabından bahsedecek ama o an bir ilim verildiği için, özellikle fıkhi mesela bir hüküm anlatıldığında mümkün olduğu kadar çok süslemeden, çünkü süsleme kişiyi tamam belki süslenecek hamasi konuşmaların yeri vardır. Ama özellikle bir farz, bir işte sünnet veya bir haram öğrenileceği zaman bunlara dikkat edilmeli. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünnetinde de bu iki öğrenme şeklini de görüyoruz. Bir diğer husus, Keşmiri'nin dikkat çektiği çok önemli husus, Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir öğüt verdiği zaman burada çok fazla böyle teknik hükümler şeklinde değil, ayrıntıya girerek, taksimata girerek, kategorize ederek değil. Bu daha sonra ilim ehlinin yaptığı, çeşitli ihtiyaçlardan dolayı ya da bozulmalardan dolayı yaptığı bir şeydir. Ama ne yapar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Mümkün olduğu kadar teşvik edecekse, teşvik edici ifadeyi, sakındıracaksa sakındıracak ifadeyi etkili olacak ve o Arap dilinin verdiği imkan çerçevesinde etkili olacak şekilde seçer. Mesela ne gibi? Örneğin, kim namazı terk ederse küfre girer buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Mesela şöyle demiyor. Kim namazı terk ederse kafirin yaptığı bir şey yapmış olur. Kim namazı helal görerek terk ederse küfre girer. Kim namazı terk ederse küfre yaklaşır. Şimdi bu hadisin tevili bunlar. Yani kim namazı terk ederse küfre girer hadisinin tevili, kafire benzemek ya da helal görerek yaparsa ya da küfre yaklaşma. Burada deriz ki tevil mübarek. Peki niye bu tevili yapıyoruz? Birisi bu hadisi alıp başkasını tekfir etmesin diye alimler tevil ediyor. Peki tevil edilmesini istemeyen alimler niye tevil edilmesini istemiyor? Çünkü bu tamam, böyle bir ihtiyaç hasıl olduğu için, örneğin tekfircilik hasıl olduğu için, ki bu hadis için belki o çok geçerli değil. Çünkü ehl-i sünnet mezhepleri içerisinde namazın terkinin küfür olduğunu söyleyen Hanbeli mezhebi var. Ama başka hadislerde de başka buna benzer mübalağa teşvik edici ya da sakındırıcı mübalağalı ifadeler var hadislerde. Burada alimler şunu söylüyor. Diyor ki Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurduysa böyle bırakın. Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu böyle söylediyse o etkili olsun. Kişi gerçekten bundan korksun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir şey söylediyse net bir şekilde ondan vazgeçsin. Tamam, istisna durumları, ilim bu yüzden var. İlim ehli bu yüzden var. Toplumun aşırıya gitmelerine karşı sigorta babında o yüzden var. Ama bunu bir vaaz olarak ya da belki bir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam öğüt olarak verdiğinde sahabe bunu soruşturup karıştırmıyor yani. O maksadı anlıyor, maksadı takdir ediyor zihninde ve dolayısıyla net bir şekilde ona göre amel ediyor. Dolayısıyla elinden geleni yapıyor. Burada da böyle bir inceliğe dikkat etmiş Keşmiri. Bu hem ehli rey hem de ehli hadis usulünü de, yani hadis teşerhinde hem ehli hadis hem ehli rey usulünü de birleştiren bir usul olmuş oluyor. Dolayısıyla itidalli ve ilmi bir noktaya da temas etmiş oluyor alim Keşmiri. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vaaz ve öğütlerine örnek verelim inşallah. Abdurrahman bin Amr es-Sülemi ve Hucur bin Hucur anlatıyor. İrbat bin Sariye'ye geldik. Kendisine selam verdikten sonra seni ziyaret etmeye ve istifade etmeye geldik dediler. İrbat bize dedik. İrbat bize şunu anlattı. Abdurrahman ve Hucur da anlatıyorlar. İrbat bize şunu anlattı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gün bizlere namaz kıldırdı. Namazdan sonra bize döndü ve son derece tesirli bir vaaz verdi. Vaazın tesiriyle gözler yaşla, kalpler korku ile doldu. Birisi dedi ki, ya Resulallah, bu sanki vedalaşan kimsenin vaazı gibi, bize ne tavsiyede bulunursunuz? Sahabe, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ömrünün sonuna yaklaştığını anlıyorlar. Ve dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan önemli hususları duymak istiyorlar. Tabii çok duygulanmalarının en önemli sebeplerinden biri de budur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sanki vedalaşan kimsenin vaazı gibi vaaz vermesidir. Buyuruyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah'tan korkmanızı, halife siyah bir köle olsa bile onu dinleyip itaat etmenizi sizlere tavsiye ederim. İçinizden yaşayacak olanlar benden sonra pek çok ihtilaflara şahit olacaklar. Sizler benim sünnetime ve Hulefai Raşidin'in yoluna sımsıkı sarılın, iyice yapışın. Dine sonradan sokulan şeylerden sakının. Çünkü sonradan sokulan her şey bid'attır. Her bid'at de sapıklıktır buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Gerçekten üstüne belki saatlerce tefekkür edilebilecek, devamlı konuşulacak, konuşulması gereken bir hadis. İçinde bir sürü konu var tabiri caizse, bir sürü başlık var. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam son olarak ümmetine en böyle genel ve içinden hakikaten ondan sonraki zamanlara ait pek çok öğüt çıkarılabilecek ve teşrih edilebilecek, yani açıklanıp şerh edilip genişletilebilecek bir nasihatte bulunuyor. Yine Cabir bin Abdullah el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hutbe okuduğunda gözleri kızarır, sesi yükselir ve hiddeti artardı. Sanki düşmanın gelişini haber verip düşman sabahleyin size baskın yapacak, akşam hücum edecektir diyen uyarıcı gibi. Tıpkı onun gibi hiddetli ve telaşlı olur. Şehadet ve orta parmağını yan yana getirerek şöyle derdi. Ben ve kıyamet günü bunlar gibi gönderildim. Baş parmak ve orta parmak yan yana. Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bu hadis üzerinde çok kısa duralım. Şimdi kıyamet günü, Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu uyarıyı yapmasındaki hikmet şu. Kıyametle alakalı, kıyamet özellikle kıyamete yaklaşma, kıyamet alametleri ile alakalı hadisleri gördüğümüz zaman şunu görüyoruz. Dünya daha önce olmadığı kadar değişik bir dönem yaşayacak Resulullah'tan sonra artık. Ve ahlaki dejenerasyon olarak, küresel sistem olarak ve ideolojik gruplar, ideolojik cemaatler olarak gerçekten de işte yaşadığımız modern dönem, modernleşme, sekülerleşme ve postmodern dönemler gibi, şimdi şu an yaşadığımız işte neoliberal ve küresel sistem, uzun zamandır ciddi bir küresel köy halinde dünya. Şimdi gerçekten tarihe baktığımızda da tarihte hiçbir dönem böyle olmamış. Evet, tarih pek çok döngüden ibarettir. Tarihte tekerrür eden pek çok hakikat var. Tarihte pek çok şey beşerin beşerin içinde var olan Allah-u Teala'nın hem toplumun hem de bireyin, yani hem sosyoloji hem psikoloji bağlamında Allah-u Teala'nın sünnetullahını ya da adetullahını görebildiğimiz pek çok husus var. Mükerrer, tekrar eden. Fakat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde de gerçekten gördüğümüz gibi Ondan sonra gerçekleşen süreç çok daha yekipa, biricik bir süreç. Ve bu süreç gerçekten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haber verdiği, neden bu kadar uyardığı, niye bu kadar önemsediğini de anlamış oluyoruz. Dolayısıyla Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu uyarısı çok önemlidir. Ben kıyamet günü bunlar gibi gönderildim. Burada illa kıyamet günü 100 yıl sonra olacak, 200 yıl sonra olacak değil. Aradan 1000 yıl geçti, 1500 yıl geçti. Belki 500 yıl daha geçecek. Ama kıyamet dönemini, ahir zamanı yaşamaya devam ediyoruz. Çünkü ahir zaman illa burada zamansal bir şey olmak zorunda değil. Zamansal bir dilim olmak zorunda değil. Önemli olan dünyanın, ahlakın, insanlığın gidişatıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor. Daha sonra buyuruyor ki en hayırlı söz Allah'ın kitabıdır. Yolların en güzeli Muhammed'in yoludur. Bu şu demektir. Allah-u Teala'nın kitabını en güzel yola koyan, yolda, dünya yolunda, hayat yolunda Allah-u Teala'nın kitabını en güzel yaşayan kişi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır demek bu. Dolayısıyla Kur'an, elde Kur'an, yol Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yol. İşlerin en kötüleri sonradan ihdas edilenlerdir. Ve her bid'at dalalettir buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sonra yine şöyle derdi. Cabir bin Abdullah devam ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a nakletmeye. Ben müminlere kendilerinden daha yakınım. Kim mal bırakırsa bu varislerinindir. Herhangi bir mümin ölürken geriye borç veya evlad-ı iyal bırakırsa borcu ödemek, çoluk çocuğuna bakmak bana aittir buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O tabii kendi ahir ömründe ki husus için bunu söylüyor. Bu tabii yine İslam ümmetine bir nasihattir. Bir mümin eğer geriye borç bırakıyorsa, evlat bırakıyorsa biz müminler olarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın takipçileri, varisleri olmaya çalışan Müslümanlar olarak buna bakmaya çalışmalıyız. Tabii ki en büyük görev İslam ümmetinin, işte halifesinin, emirinin, yöneticisinindir. Evet değerli kardeşler, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretim yöntemlerini inşallah okumaya devam edeceğiz. Öğrenmeye, üzerine çalışmaya devam edeceğiz. Allah razı olsun dinlediğiniz için. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.
1: Hikmet Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Mehmet Yıldırtan.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 191-195. Derin kavrayış sahiplerinin duası. Onlar ki ayaktayken, otururken ve uyumak için uzandıklarında Allah'ı anar ve göklerin ve yeryüzünün yaratılışı üzerinde tefekkür ederler.
1: Rabbimiz, bütün bunları anlamsız ve amaçsız yaratmadın. Yücelikte eşsizsin. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe mahkum edersen kesinlikle onu rezil etmiş olursun. Ve o zalimler yardımcı da bulamazlar. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçiyi duyduk ve hemen iman ettik. Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve canımızı erdemlilerle birlikteyken al. Rabbimiz, elçilerin aracılığıyla yaptığın vaadi bize bahşet ve kıyamet günü bizi mahcup etme. Çünkü sen vaadinden asla caymazsın.
0: Rableri de onların dualarına şöyle icabet etti. Erkek olsun, kadın olsun, çaba gösteren hiç kimsenin çabasını boşa çıkarmayacağım. Siz hepiniz birbirinize eşitsiniz. Kötülükten ve kötülük diyarından hicret edenlere, yurtlarından sürülenlere, yolumda eziyet çekenlere, savaşanlara ve öldürülenlere gelince, onların kötülüklerini mutlaka örteceğim ve elbet onları Allah'tan bir ödül olarak içinden ırmaklar akan cennetlere sokacağım. Zira ödüllerin en güzeli Allah katındadır.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Doğru sözlü ol, asla yalan söyleme. Peygamberimiz şöyle der: doğruluk iyiliğe götürür, kişi doğru söylemeye devam eder. Allah katında sıddık olarak yazılıncaya kadar. Yalan da kötülüğe götürür. Kişi yalan söylemeye devam eder. Allah indinde yalancı olarak yazılıncaya kadar.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Kur'an-ı Kerim'in bilimsel mucizelerini biliyor musunuz? Bilimin henüz çağımızda keşfettiği gerçekler 1400 yıl önce Kur'an'da bildirilmiştir. Örneğin 20. yüzyıldaki astronomik gözlemler tüm evrenin sürekli olarak genişlemekte olduğunu göstermiştir. Daha önce hiç kimsenin fark etmediği bu gerçek Kur'an'ın Zariyat suresindeki "Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz biz onu genişleteceğiz" ayetinde açıklanmıştır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel
2: efem. Herkesin bir davası var bu dünyada. Asla laf söyletmediği, peşinden koştuğu bir davası. Kimisinin para ve dünya sevgisi, kimisinin mevki ve makam hırsı. Bizim davamız ise Allah'ın dininin yeryüzünde hakim olması, Müslümanların hür olması, insanların İslam'a göre yaşaması. Ve ne kadar zorlukla karşılaşsak da, baskıya ve hakaretlere maruz kalsak da, gözyaşlarımız, hatta kanlarımız aksa, hatta ve hatta canımızdan olsak, yine de vazgeçemeyiz bu davadan. Vazgeçmeyiz bu davadan.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki nefsani zevk ve düşkünlükler kralları köle yapar. Sabırsa köleleri kral yapar. Yusuf'la Züleyha'nın hikayesini bilmez misin? Denilmiştir ki nefsinin özlem ve arzularını aklının kontrolünde tutan kişiye müjdeler olsun. Aklını nefsinin özlem ve arzularının kontrolüne veren kişiye de yazıklar olsun. Denilmiştir ki günahlardan uzak duranın kalbi hassaslaşır. Haramdan uzak durup helal rızık yiyenin de düşüncesi berraklaşır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Üzerinizdeki nimetleri düşünüyor musunuz? Allah sizi yaratmış ve yaşamanız için özel yaratılmış bir yurt olan dünyaya yerleştirmiştir. İçtiğiniz tertemiz, berrak suyu, havayı temizleyen yemyeşil ağaçları, ısı ve ışık veren güneşi size nimet olarak sunmuştur. Saymakla bitiremeyeceğiniz daha pek çok nimet size amade kılınmıştır. Tüm bunların karşılığında size düşense Allah'ın nimetlerini düşünmeniz ve ona şükretmenizdir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem.
2: Özel efem.
3: Gün

İmam Ahmet bin Hanbel. Onu tanıyanlardan biri bir yolculuk esnasında elinde yazı hokkası ve kalemi işittiklerini yazarken gördüğünde şöyle der. Rivayet ettiklerin pek çok, ezberlediklerin kafi. Bir Kufe'ye, bir Basra'ya, ne zamana kadar bu, yeter artık dediğinde ilim sevdalısı İmam Ahmet ona şöyle cevap verir. Hokka ve kalemle mezara kadar ben ilim peşindeyim. İmam Ahmet adıyla ve Ebu Abdullah künyesiyle meşhur olan Ahmet bin Muhammed bin Hanbel rahmetullahi aleyh, Hicri 164, miladi 780 yılında Bağdat'ta dünyaya geldi. Dedesi Hanbel bin Hilal, Emeviler devrinde Serhas'a vali oldu. Abbasilerin kurulma devresinde onların safına geçti. Abbasiler devrinde de Serhas'a vali olmaya devam etti. Babası Muhammed asker, annesi ise cömert bir kimseydi. Ahmet daha küçük yaşlarda babasını ve dedesini kaybeder. Daha küçük yaşta öksüz kalınca bakımını annesi üstlenir. Babasının bıraktığı bir evin kira ücretiyle ömrünü kıt kanaat bir şekilde yaşar. Abbasi sultanlarından mütevekkilin kendisine kese kese altın teklifini reddederek ömrünün sonuna kadar mütevazı bir hayat sürdürdü. Maddi zorluklar içinde bir ömür süren İmam Ahmet rahmetullahi aleyh başından geçenler hakkında şöyle der. 3 defa hac vazifesini ifa ettim. Üçüne de yaya olarak gittim. Bu hac yolculuklarından bir defasında ancak 30 dirhem harcadım. Bazısında yolu şaşırdım, bazısında da yaya olarak yürüdüm. Yolumu bulabilmek için şöyle dua ediyordum. Ey Allah'ın kulları, bana yolu gösterin. Nihayet yolu bulmaya muvaffak oldum. İmam Ahmet rahmetullahi aleyh çocukluğunu Bağdat'ta geçirdi. Bu dönemde Bağdat bir ilim merkeziydi. Daha küçük yaşlarda Kur'an-ı Kerim'i ezberledikten sonra toplumda ahlakı beğenilen bir kimse oldu. Onun bu vasıfları zamanındaki alimlerin dikkatini çekmiş, Heysem bin Cemil onun için şöyle demiştir. Eğer bu genç sağ olursa zamanının halkının imamı, rehberi olur. Annesinin kendisine şefkatle davranarak kendisini ilme teşvik ettiğini söyleyen İmam Ahmet, annesinin kendisini ilim meclislerine gönderirken uyguladığı örnek davranışı şöyle aktarır. Hadis dersine erkenden gitmek isterdim. Anam elbiselerimi alıp saklardı, sabah olsun da insanlar işlerine gitsin diye bekletirdi. Erkenden salmazdı. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh, hayatının ilk zamanlarında hadis ilmine yönelerek bu alimlerden ders alır. İlk defa İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin talebesi ve zamanın Bağdat kadısı olan İmam Ebu Yusuf'tan ders aldı. Onun hayatındaki yeri hakkında şöyle demektedir. Kendisinden ilk hadis yazdığım kimse Ebu Yusuf'tur. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh, bundan sonra ömrünün sonuna kadar sürecek bir ilim yolculuğuna başladı. İlk olarak Bağdat'ta bulunan alimlerden hadis öğrenmeye başlamış ve 7 yıl süren bu zamandan sonra 16 yaşında Hicaz, Şam, Basra ve Kufe'de bulunan alimlerden hadis öğrenmek için yollara düşmüştür. Bunun yanında tabiinden fıkıh ilmini de öğrenmiştir. İlim için çeşitli hocalardan dersler alan imam, dönemin büyük hadis alimlerinden Süfyan bin Uyeyne,
Yahya bin Said el-Kattan, Abdurrahman bin Mehdi, İmam Şafii ve Abdurrezak bin Hemmam'dan ders aldı. Onlardan öğrendiği rivayetleri kaydeder, hadis konusunda meşhur olmuş bir alimin ismini duydu mu, onlardan hadis dersi almak için büyük gayret göstermiştir. Kendisinden en çok hadis yazdığı hocası ise Veki bin Cerrah'tır. Onun hadis öğrenmek için 5 defa Hicaz'a gittiği rivayet edilir. İlk gittiği seyahatinde İmam Şafii rahmetullahi aleyh ile Mescid-i Haram'da ders verirken görüşür. Şafii'den fıkıh ve hadis dersleri aldı. Daha sonra Bağdat'a gittiğinde Şafii ile görüşen İmam Ahmet, Mısır'da da kendisinden dersler alır. İmam Şafii onun hakkında şöyle demiştir: Bağdat'tan ayrıldığında arkamda Ahmet bin Hanbel'den daha fakih, daha dindar, daha zeki, daha zahit ve alim bir kimseyi bırakmadım. Onun da İmam Şafii rahmetullahi aleyh hakkındaki şu sözü meşhurdur: Allah-u Teala her 100 yıl başında bu ümmetin dini işlerini doğrultacak birini gönderir. Bundan önceki 100 yıl başında Ömer bin Abdülaziz geldi. Umarım ki içinde bulunduğumuz bu 100 yılın adamı Şafii olur. Ahmet bin Hanbel, hafızası güçlü olduğu halde her işittiğini kaydedip yazardı. Hadisi başkasına naklederken ezberlemiş olduğu halde onu ezberden değil yazdığından naklederdi. Hadis talebi için Kufe'ye gitmek istediğinde Bağdat'a yakın olduğu halde bu seyahatte çok meşakkat çeker. Kufe'de ikameti hiç de rahat olmadı. Kendisinin anlattığına göre öyle bir evde kaldı ki uyurken başının altına yastık yerine kerpiç koyar öyle uyurdu. Bu zorluğa rağmen onun isteği şu olur: Elimde 90 dirhem param olsaydı Cerir bin Abdülhamid'den ders almak için Re'ye giderdim. Bazı arkadaşlarımız gittiler, ben gidemedim. Çünkü elimde avucumda bir şey yoktu. Kendisi şöyle anlatır: Hicri 198 yılında hacca gidip daha sonra Yemen'de büyük alim Abdurrezzak bin Humam rahmetullahi aleyh ile görüşecektim. Bu düşüncemi haçta yol arkadaşı, ilim talebinde yakın arkadaşı olan Yahya bin Ma'in'e açtım. O da kabul etti. Bu niyetle Mekke'ye gittik ve hac vazifesini ifaya başladık. Kabe'de kudum tavafını yaparken bir de baktık ki Abdurrezzak da hacca gelmiş, tavaf yapıyor. Onu Yahya gördü. Kendisini eskiden tanıyordu. Selamlaştıktan sonra bu da kardeşin Ahmet bin Hanbel diyerek beni tanıttı. Abdurrezzak benim için şöyle dedi: Allah ona selamet, sebat versin. Onun daima iyi haberlerini alıyorum. Yahya, Yemen'e gelip senden hadis dinleyip yazalım olur mu? Dedi. Ben, hocadan niçin böyle randevu alıp söz verdin? Dediğimde Yahya da Allah seni bir ay gitme, bir ayda dönme yolculuğu çilesinden kurtardı. Seyahat masrafı da yanına kâr kaldı dedi. Ben de San'a'da kendisinden hadis öğrenmeye niyet ettim. Bu niyetimi bozamam dedim ve San'a'ya gitmek için haçtan sonra yola çıktım. San'a'ya giderken yolda param tükendi ve zor şartlarla yüz yüze kaldım. Ancak deve bakıcılığı yaparak varabildim. San'a'ya vardığım zaman alim Abdurrezzak rahmetullahi aleyh de yardım etmek istedi, ancak kabul etmedim. Yemen'de geçirdiğim 2 yılda İbn-i Şihab ez-Zuhri ve Said bin Müseyyep'ten de hadisler öğrendim. Dostlarına ara ara nasihat mektupları gönderen İmam Ahmet, yine bir gün bir dostuna şöyle yazdı: Sen öyle bir zamandasın ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı ona erişmekten Allah'a sığınırdı. Görmüyor musun? O zamana geldik ki ilim az, sabır az, hayır işlerine yardım eden az.
insanlar bozuldu, fesat aldı yürüdü, dünyanın tadı kalmadı. Eskilerin çağını arıyoruz. Bir köşede sessizce yaşamaya bak. Bu zaman öyle zaman. İnsanlar arasında yaşamak zor. Eskiden insanlar birbiriyle karşılaştılar mı yardım ederlerdi. Bugün bunların hepsi gitti, kalmadı. Bulduğun hazır fetva ve meseleleri ganimet bil. Sakın benim sözümle amel edilsin, benim kavlim etrafta duyulsun veya benim sözüm tutulsun diyenler gibi olma. Sakın başa geçmeyi isteme. Adam var, başa geçmeyi altın ve gümüşten daha çok sever. Onun hayatını aktaran rivayetlerde Bağdat'ta dersini dinleyenlerin 5000 olduğu söylenir. Onun dersini dinleyip not tutanlarınsa 500 kadar olduğunu söylerler. Bu da onun ilmi meclisinin ne kadar geniş olduğunu gösterir. O, 40 yıla yakın ders halkalarında hadis rivayetinde bulunur. Hadis ders halkasının yanında fıkıh ve fetva konusunda da ayrı bir ders halkası kurarak öğrendiklerini insanlara aktarır. Onun hem derslerine katılan hem de hayatı hakkında Menakıb-ı Ahmet eserini yazan büyük alimlerden İbnül Cevzi rahmetullahi aleyh şöyle der: Ebu Abdullah'ın dersine 12 yıl devam ettim. O, Müsned kitabını çocuklara okurdu. Ben ondan tek bir hadis bile yazmadım. Ben onun ahlakına, doğruluğuna, edep ve nezaketine hayrandım. Yetiştirdiği oğulları Salih ve Abdullah, onun müsnedini ve mezhebini yaşattılar. Böylece Hanbelilik, Ahmet bin Hanbel'in görüşleri etrafında oluştu. Ahmet bin Hanbel'in oğlu Abdullah anlatıyor. Babam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin saçlarından bir tel alır, onu dudaklarının üzerine koyarak öperdi. Babamı Allah Resulü'nün saç telini gözünün üzerine koyarken de görmüşümdür. O, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin saç telini suya batırır ve o suyu içerdi. Bir gün babam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin su kasesini aldı, sonra onu geniş bir kap içinde yıkadı ve o sudan içti. Yine o, şifa niyetiyle zemzem suyundan içer, onu ellerine ve yüzüne sürerdi. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh, Resulullah'ın sünnetine olan bağlılığını şöyle dile getirmiştir: Hiçbir hadis yazmadım ki onunla amel etmemiş olmayayım. İbrahim bin İshak el-Harbi rahmetullahi aleyh de onun hadis konusunda gösterdiği gayreti şöyle ifade ediyor: Said bin Müseyyep kendi zamanında, Süfyan-ı Sevri kendi zamanında, Ahmet bin Hanbel de kendi zamanında en çok hadis ezberleyenlerdir. İmam Ahmet rahmetullahi aleyh döneminde İslam'ın akidesine ters olan her türlü düşünceye karşı da savaşmış bir kimsedir. Bu dönem için İslam tarihçileri Mihne Günleri adını verir. Bu dönemde ortaya büyük bir fitne olarak Kur'an mahluktur düşüncesi ortaya çıkmıştır. Dönemin Tarsus'ta bulunan Abbasi Sultanı Me'mun kendisine Kur'an mahluktur fikrini kabul etmesini söylemiş, kabul etmeyince Bağdat'tan Tarsus'a zincire vurularak götürülür. Ancak Rakka'da Me'mun ölünce tekrar Bağdat'a götürülerek hapsedildi. Daha sonra gelen Mu'tasım da aynı fikirlere sahip olmuş ve İmam Ahmet hapiste kalmaya devam etmiştir. Hapsedildikten bir yıl sonra Mu'tasım'ın huzuruna getirilip fikrinden dönüp dönmediği sorulduğunda aynı fikirde olup Kur'an Allah'ın kelamıdır der ve kendisine yapılan işkence dolu günler devam eder.
onun şiddetli kamçı darbeleriyle inlediği halde orucunu dahi bozmadığı görülünce, kızgın güneş altında cellatların daha çok kamçılamak suretiyle yaptıkları işkencelere maruz kaldı. Bundan dolayı hadiste müminlerin emiri sayılan Ali bin Medini şöyle demiştir: Allah bu dini ridde günü Ebu Bekir'le, mihne günü de Ahmet bin Hanbel'le yüceltmiştir. Muhtasım öldükten sonra yerine geçen Vasık, Kur'an mahluktur meselesini mekteplerde resmi olarak okuttu. Büyük İmam, 2 yıl 4 ay süren bu hapis ve işkence hayatından sonra serbest bırakıldı. Yaraları iyileşince yine fetva verip hadis okutmaya başlar. 5 yıl boyunca oğulları dışında kimseye hadis rivayet edemedi. Vefatına yakın hastalığı ağırlaşan ve vefat edeceğini hisseden İmam Ahmet, yanında bulunanlara kendi yanında bulundurduğu Hazreti Peygamber'in 3 tel saçından ikisini gözlerinin, birini de dilinin üstüne koymalarını vasiyet eder. İşkenceye tabi tutulduğu günlerde yaptığı gibi kelime-i şehadet getirerek oğullarının ve yakınlarının buna şahit olmalarını ister. İlim ve ilmi hakikatlerin insanlara öğretilmesi uğruna çok büyük sıkıntılara göğüs geren İmam Ahmet rahmetullahi aleyh, miladi 855, hicri 241, miladi 855 yılı Rebiül Evvel ayının 12. gecesinde Bağdat'ta vefat etti. İslam tarihçileri cenazesine 800 bin kişinin katıldığını söyler. Mezarı 7. asırda Dicle Nehri'nin taşmasında sulara kapılıp kaybolmuştur. Yakın arkadaşı Yahya bin Ma'in onun hakkında şöyle söyler: Ahmet bin Hanbel gibi bir zat daha görmedim. 50 sene onunla sohbet ettim. Vallahi biz Ahmet'in dayandıklarına dayanamayız. Onun yoluna takat getiremeyiz. Kendinde bulunan üstünlüklerden hiçbiriyle asla kendini methetmedi. Onunla görüşenlerden biri onu şöyle anlatıyor: İmam Ahmet'in zamanında yaşayanlardan gördüklerimin içinde onun kadar dindar, nefsine hakim, fakih, edepli ve terbiyeli, güzel ahlaklı, kalbi temiz ve sebatlı, sohbeti hoş, gösteriş